farklı olan ama ondan sonra pek ailenin manevi mirasına önceleri sahip çıkmayıp ama sonrasında nasıl onların ona sahip çıktığı ve sonunda hali hazırda nasıl onlara benzediğini bizler de yakinen görmüş olduk. Allah sağlık afiyet versin ona da. Doğma büyüme Sultan Tepeli efendim bir amcamız. Rabbim Teala Hazretleri ehliyle muhabbet duyup inşallah hep beraber hemhal olmayı bizlere nasip müyesser etsin efendim. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

İnsanı insan yapan bütün güzellikler gönül toprağında yeşerir. Akıl ancak o toprakta hizmet edebildiği ölçüde faydalıdır. Çünkü gönül Hakk'ın Kâbesidir. Nazargâh-ı ilahidir. Bu itibarla gönül aynalarını cilalayanlar, sonsuz güzelliklerin ve Cenab-ı Hakk'ın sonsuz tecellilerinin mazharı olurlar. Onun için gönül ehlinin sükutu bile neler neler söyler, neler neler anlatır. Hazreti Osman halife seçilip de ilk hutbesini irad etmek için minbere çıktığında, cemaate o gün sükût ederek konuşmuştur. Hazreti Mevlana buradaki hikmeti ve inceliği şöyle hikaye eder. Hazreti Osman halife olur olmaz, halka bir şeyler söylemek için hemen koşup minbere çıktı. Bütün kainatın varlığıyla övündüğü Peygamber Efendimizin minberi 3 basamaklıydı. Hazreti Ebubekir minberde 2. basamağa otururdu. Hazreti Ömer de 3. basamağa otururdu. Hazreti Osman ise minberin son basamağına kadar çıktı ve orada oturdu. O yüce halifenin üstün haya ve imanından bir haber, kendini bilmez bir kişi ona dedi ki, "Senden önce gelen iki halife, Resulullah'ın yerine oturmadılar. Sen mertebe bakımından onlardan üstün olmadığın halde, neden onlardan üstün olmak sevdasına düştün?" Hazreti Osman buyurdu ki, "Eğer üçüncü basamakta dursaydım, Hazreti Ömer'e benzemeye çalışıyor diye bir vehim hasıl olurdu. İkinci basamağa otursaydım, bu defa da kendisini Hazreti Ebubekir'e benzetmeye çalışıyor diyebilirlerdi. Minberin üstü ise Hazreti Mustafa'nın yeridir. Bu itibarla beni o peygamberler sultanına benzetmek kimsenin vehmine gelmez." Bu sözlerden sonra Hazreti Osman hutbe okunacak yere oturdu. Ta ikindi vakti yaklaşıncaya kadar dudaklarını kapadı, sustu, sustu, sustu. Halifenin o ruhaniyet deryası içindeki uzun sükutu karşısında kimsenin "Haydi söyle" demeye yahut mescitten dışarı çıkıp gitmeye mecali yoktu. Halkın bilgisiz ve görgüsüz olanlarına da, bilgili, görgülü ve hal ehli olanlarına da bir heybet düşmüştü. Mescidin zarfı da, mazrufu da, yani içi de, dışı da Allah'ın nur tecellileriyle dolmuştu. Gönül pencerelerinden öteleri seyredenler, o ilahi nuru görüyorlardı. Bu görüşten mahrum olan gönül körleri de, o güneşin hararetini duyuyorlardı. Muhterem dinleyiciler, bu misalden de anlaşılıyor ki, sadece kitapların satırları arasında kalmayanlar ve kuru bilgiler arasında susuz çöl gibi yaşamayanlar, yani gönül erleri sükût ettiklerinde de binlerce öğütten daha tesirli sözler söylemiş olurlar. Onların harfsiz sözleri, sözlerin harflerinden daha engin manalar taşır. Dolayısıyla bütün mesele, gönüllü insanı olabilmek. Bir gönüllü insanıysan, bütün gönülleri aydınlatacak bir güneşsin demektir. Senden, nice mehtapların resmettiği derin manzaralar tezahür eder. Bir gönüllü insanıysan, gönlünün enginliği bütün kainata uzanır. Zerreden

Kübre'ye bu alemde hakkı ve hakikati seyran edersin. Bir gönül insanıysan, bütün davranış ve ibadetlerinde can olur, canan olur. Bir gönül insanıysan, bütün alemlerin göz bebeği, özü, hülasasısın demektir. Bir gönül insanıysan, öyle ulvi güzellik ve yüceliklerin mazharı ve sahibi olursun ki, içindeki mükemmellik ve muhteşem sanatı, sadece gönüllere değil, taşa da işlersin, kağıda da. Senin işlediğin basit bir çakıl taşı, pırlantadan daha kıymetli hale gelir. İncecik kağıt, senin ruhunun aksedişiyle, paha biçilemez bir değer elde eder. Nitekim, sanat tarihimizin ölümsüz şahsiyeti Mimar Sinan'ın, yine hat sanatımızın solmayan güneşi, Karahisari'nin ve Hafız Osman'ın eserlerindeki erişilmezlik ve ihtişamın sırrı da işte bu gerçekte, yani gönül insanı olmalarında gizlidir. Gönül insanı olmuşların saltanatı da bambaşkadır. Çünkü asıl saltanat, gönül saltanatıdır. Zira Hakk'a teveccüh eden gönül, nazargâh-ı ilahidir. Bu fani cihandan nice hükümdarlar gelir geçer ve unutulur da, gönül sultanlarının isimleri ve bıraktıkları eserler kıyamete kadar devam eder. Onlar mazi olmazlar, fani hayatlarından sonra da ömür sürerler. Kıymetli dinleyiciler, işte bugünkü programımızda yine Gönüller Sultanı bir büyük insanla tanışacağız. Onun hayatına geçmeden önce Abdüllatif Uyan Bey Efendi'nin Şiirlerle Menkıbeler adlı eserinden onun hayatıyla ilgili bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Esas adı Hamid-i Aksaray'ı ise de Somuncu Baba diye tanındı halk içinde. Kayseri'de dünyaya gelen bu mübarek zat, Aksaray'da etti vefat. Okudu tamamıyla zahiri ilimleri, Hazreti Hızır'la sohbet etti ekseri. Şam'da devam eyledi sonra bu tahsiline, birçok evliyaların katıldı sohbetine. Manevi bir yolla Bayezid Bistami'den feyz alıp daha sonra Tebriz'e gitti birden. Orada Alaaddin Erdebili adında bir veliyi bularak hizmet etti yanında. O büyük evliyanın himmetiyle nihayet yetişip o veliden aldı mutlak icazet. Buyurdu ki, ey Hamid, var git Anadolu'ya, öğrendiğin bu ilmi götürüp yay oraya. Bütün talebesiyle birlikte yürüyerek uğurladı Hamid'i o şehir dışına dek. O böyle tez zamanda alınca icazeti ona haset ettiler diğer talebeleri. Hocaları Hamid'i uğurlarken orada diğer talebelere dedi ki o arada Şeyh Hamid dönüp de geri bakarsa eğer Anadolu ilminden çok istifade eder. Yok eğer bakmazsa dönüp de bir an geri olmaz o insanların ondan faideleri. Onlar merak ederken dönüp bakar mı diye Hamid tam iki defa dönüp baktı geriye. Tebriz'den ayrılarak Kayseri'ye ulaştı, getirdiği feyzleri o insanlara saçtı. İnsanlar akın akın gelirdi sohbetine, bir gelen istemezdi geri gitsin evine. Hocasından aldığı ilimleri, feyzleri yaydı Anadolu'ya, onun emri gereği.

O, tasavvuf deryalarından inciler elde eden büyük veli. O, asıl ismiyle değil de Somuncu Baba lakabıyla meşhur. Asıl ismi Hamid. Şeyh Hamidi Veli, Hamidi Aksarayi gibi isimlerle de anılır. Mübarek kabirleri Aksaray'da. Başlangıçta hayatı Yeşil Bursa'da geçti. Cihan Bahçesi'ne Kayseri'de girip ömür nefeslerinin incilerini

Bursa'nın bereketi topraklarına döken bu gönül sultanı, önce Şam'a, Şam'dan Tebriz'e ve Tebriz'den Erdebil'e gitti. Can aynasına cila sürmek, mana vadilerinden goncalar elde etmek için Şeyh Safiyettin İshak'ın torunu Hoca Alaaddin Erdebili'ye teslim oldu. Ondan nice hakikat elmasları ve irfan cevherleri elde etti. Zahiri ve batini ilimlerde büyük mesafeler kat etti. Mürit olarak Şeyh Ali Erdebili'ye teslim olan Somunçu Baba, kısa zamanda muradına erdi. Artık arzu incisine kilit vuran düğümler çözülmüş, kendisine sonsuzluk caddesi açılmıştı. "Ver elini yeşil Bursa," dedi ve soluğu Bursa'da aldı. Şimdi gönül aydınlatan bir mürşitti. Ne var ki henüz Bursa'nın ondan haberi yoktu. O da kendisinin kim olduğunu bildirmiyordu. Küçük fırınında pişirdiği ekmekleri satmakla geçimini temin ediyordu. Sırtında ekmek küfesi sokak sokak gezer ve şöyle nida ederdi: "Müminler, somun, somun!" Bu nur yüzlü ihtiyarın ekmekleri halk tarafından kapışılıyordu. Onun ekmeğinde bir başka tat, bir başka lezzet ve bir başka bereket vardı. Halk bu tatlı ekmekleri yapan elleri öpmek istiyordu. Somuncu babaya karşı bir sevgi halesi meydana gelmişti. Ne ki o şöhretten kaçan ve garipliği seçen biriydi. Fakirler ve garipler onun hamur teknesinin ortaklarıydı. O kimsesizleri sever, küçük çocuklara dilediklerince ekmek verirdi. Hatta Ulu Cami inşaatında çalışan bütün işçilerin ekmek ihtiyacı Somuncu Baba'nın küçücük fırını tarafından temin ediliyordu. O kadar işçiye bu kadarcık bir fırının ekmeği nasıl yetiyordu? Bereket ve keramet tüten bu ekmekler gönül parlatan şimşeklere benziyordu. Nihayet Ulu Cami'nin inşası bitmiş, 1399 yılının sıcak yaz aylarından birinde ibadete hazır vaziyete gelmişti. Günlerden cumaydı. Yıldırım Bayezid Han, Cami-i Şerif'in açılış hutbesini Emir Sultan'ın okumasını arzu etti ve dedi: "Ey Safa'nın engini, gönlümüz senin hutbe irad etmeni diler." Emir Sultan Hazretleri hiçbir karşılık vermedi. Başta padişah olmak üzere herkes camiye doldu. 20 kubbeli o muazzam mabet insan deniziyle dalgalandı. Somuncu Baba da cemaat arasında. Herkes ama herkes hutbenin okunmasını heyecan içinde bekliyordu. Kim bilir o gönül sultanı yüreklere hangi gaybi incilerin tanelerini atacaktı? Hangi irfan bahçelerinden rıdvan çiçekleri sunacaktı? Sessiz bekleyiş sürerken, evet, tam o an Emir Sultan Hazretleri ayağa kalktı. Işık dolu gözlerini insan mahşerine dikip derin bir nazar attı ve dedi: "Gavs-ı Azam aramızda bulunmaktadır. O varken imamet ve vaizliğin bize teklifi münasip değildir." O an herkesi yeni bir heyecan yumak yumak sarıvermişti. O gönlü duru sultan parmağıyla cemaat içinde oturan nur yüzü bir ihtiyarı işaret ederek, "İşte," dedi, "şanına layık isim alan caminin hutbesini okuyacak zat. O varken bize iş düşmez." Bütün gözler Somuncu Baba'nın üzerine dikiliverdi. Osmanlı Sultanı da

bilet nasarlarını ona çevirmişti. Kalk dedi, ey kutlu, ey kokusu hoş pir, hutbeyi oku ve namazı kıldır. Padişahın ricası üzerine Somuncu Baba yerinden kalktı. Minbere doğru usul usul yürüdü. Emir Sultan'ın önünden geçerken kulağına eğilip fısıldadı. Ne ettin? Beni nihayet ele verdin emirim. Emir Sultan'ın dudaklarında çiçek çiçek bir tebessüm belirdi. Sen dedi, bu işe herkesten layıksın. Somuncu Baba besmele çekip minberin merdivenlerine tırmandı. Gün kadar aydın yüzünü cemaate tutup tek tek ve tane tane konuşmaya başladı. Fatiha'yı yedi türlü mana ile tefsir eden Somuncu Baba'nın hutbesi gönül topraklarına gaybi inciler halinde döküldü ve herkesi gözyaşlarının selinde bıraktı. 20 kubbeli muhteşem mabet hıçkırık sesleriyle damar damar titriyordu. O kadar ki 70 kişi cezbiye gelip kendilerinden geçmişlerdi. Molla Fenari bile heyecanını gizleyememiş ve şöyle demişti. Somuncu Baba burada bize büyüklüğünü göstermiştir. Fatiha'nın ilk tefsirinde cemaatten herkes anladı. İkinci tefsiri ise bazıları anladı. Üçüncüye gelince anlayanlar pek az. Dördüncü ve ondan sonra gelen tefsirler bizim idrakimizin dışındadır. Evet muhterem dinleyiciler, Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği keramet nuruyla Molla Fenari'nin Fatiha tefsirinde müşkilata düştüğünü gören Somuncu Baba, hutbede sözü Fatiha suresine getirmiş ve bir yere çakılıp kalan akıllara hikmet kırbacını indirerek bütün düğümleri çözmüştür. Somuncu Baba bu kadarla da kalmamış, o gün Ulu Cami'nin her kapısında görünmüş ve kapıyı tutan cemaat tarafından mübarek elleri öpülmüştür. Ne var ki artık o Bursa'da mekan tutacak değildir. Başını esefle sallayarak şöyle demektedir. Sırrım aşikar oldu, dile düştüm. Aşk-ı ilahinin kokusu bir kimsenin canına sindi mi, artık onun için cihan toprağının her noktası bir Kâbe'dir. Ey insan, sen mumun başına kibrit çalıp yakıyorsun, fakat fitilin çektiği dertten haberin yok. Allah'ın veli kullarını bilmek için de mum gibi yanmak lazımdır. Aşk ateşinde yanan bir başka yerde yanmaz. Hep Allah'la olur. Gam çekmez, derde yanmaz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Konya'da bir alim vardı. Bir gece yaman bir rüya gördü. Kapları kalaylatmak için 3 kalaycıya gitti. Kalaycılardan her biri, "Sen," dediler, "Bursa'da bulunan Somuncu Baba'ya git. Senin işini ancak o görür." Konyalı alim uykudan uyanır uyanmaz düşüncelere daldı. "Bunda bir hikmet vardır," diyerek Bursa'nın yolunu tuttu ve Somuncu Baba'yı bir mecliste buldu. Somuncu Baba Kur'an okumaktaydı. Alim içinden, "Somuncu Baba dedikleri bu adam mı?" dedi. Daha Kur'an okumasını bile beceremiyor. Somuncu Baba Kur'an okumayı bitirdi, kara kara gözlerini Konya'dan gelen ve kendisi hakkında şüpheye düşen alime dikti de dedi ki, "Merhaba, hoş geldin Konyalı oğlum. Biz Kur'an-ı Kerim'i Araplar gibi okumasını bilmeyiz. Ama kalpleri kalaylamasını çok iyi biliriz." Adam, köküne balta inmiş ağaçlar gibi titreyerek Somuncu Baba'nın eteklerine tutundu ve ondan nice incilerini

elde ederek muradına erdi. Yine bir başka gündü. Dervişlerinden biri iki tarladan bir tanesini şeyhi için, öbürünü de kendisi için ekmişti. İşe bakınız ki şeyh namına ekilen tarlada bir başak bile meydana gelmemişti. Somuncu baba tarlaların bulunduğu mevkiye gitti ve müridinden sordu. Ey çocuğum, tarlaların hangisi benim? Mürit utancından ne yapacağını bilemedi ve kendi verimli tarlasını işaret ederek, işte dedi, ey pirim, bu sizin için ekilen tarla. Şeyh hazretleri fevkalade müteessir oldu ve iplik iplik gözyaşları akıtmaya başladı. Mürit hayret ve dehşetle sordu. Ey benim için cennet mumu olan pir, niçin böyle üzüldünüz? Somuncu baba yaşlı gözlerini yükseklere kaldırıp dedi ki, biz daha dünyadan hiçbir mahsul alamadık. Acaba bu başaklar, bu mahsul hangi günahımızdan olmuştur? Bu defa mürit cezbeye gelip değirmen taşları gibi dönmeye, başına topraklar saçmaya başladı ve dedi, ey ulu pir, gerçek benim dediğim gibi değil. Elbet somuncu babanın kerametleri bu kadarcık da kalmaz. Zaten onların vazifesi de keramet göstermek değil, Allah'ın rızasına ermek, Allah'ın kullarını selamet cüdisine ulaştırmaktır. Hüsran çölünde çadır kuran, nefsin aman vermez pençesinde çırpınan nice insanlar vardır ki, veliler eliyle din diyarına can atmışlardır. Hamidi Aksaray'ı Kayseri'de bir ara, ilim, hikmet saçarken oradaki insanlara, bir gün talebesinden yanına bir kimseyi çağırıp kendisine verdi şu vazifeyi. Ankara'da iyi bir alim var, adı Numan. Onu bulup buraya davet eyle, git hemen. Gitti o gün talebe Ankara beldesine, hocasının emrini bildirdi kendisine. Zahiri ilimleri tahsil eden bu Numan, daveti kabul edip çok memnun oldu bundan. İkisi beraberce dönerken Kayseri'ye, Numan merak ederdi, çağıran kimdir diye. Kurban bayramı günü erişti huzuruna. Bu yüzden mübarek zat bayram demişti ona. Bu Numan görür görmez Hacı Hamid ettiğini, anladı ilimdeki yüksek hamiyetini. Hacı Hamidettin'in huzurunda bu Numan yetişip Hacı Bayram-ı Veli oldu sonradan. Manevi bir emirle Hazreti Hamid yine Tebriz'e ve sonra da geldi Bursa iline. Bursa'da kendisini gizledi insanlardan. Halk içinde hakla bulunurdu her zaman. Dağlardan odunu getirip merkebiyle yakıp kızdırıyordu fırını böylelikle. Bir ekmek küfesine doldurup somunları, somun, somun diyerek satıyordu onları. O her sabah küfeyle satışa çıktığında, insanlar ekmeğini kapışırdı anında. Zira onun sattığı ekmeklerin lezzeti daha bir başkaydı, bilinmezdi hikmeti. Somun, somun diyerek dolaştığı için de, somuncu baba diye tanındı halk içinde. Bir gün somuncu baba çıkıyorken fırından, padişahın damadı Es-Seyyid Emir Sultan elinde bir çömlekle girerek içeriye, ondan rica etmişti bunu pişirin diye. Peki deyip çömleği alıp sürdü fırına. Hemen sonra çıkarıp
verdi emir Sultan.

sana. Lakin emir şaşırdı, çok çabuk piştiğine, merakla eğilerek baktı fırın içine. Gördü ki fırınında ateşten yoktur eser. Anladı ki bu kişi büyük veliymiş meğer.

Muhterem dinleyiciler, ihtiyar dünyada ebedi kalış hiç kimseye nasip olmamıştır. Allah dostu o yüce sultanlar bile ölüm okuna hedef olmuşlardır. Aslında ölüm, yarla vuslata açılan bir kapıdır. Âlemde her kim varsa hakka, murada ermiş, can derdi, mülk derdi yok, bir Allah'ı severmiş. Somuncu baba bu cihan bahçesinde 93 sene ömür sürmüş ve arkasında nice

0: ve büyük şahsiyetler bırakarak öteler alemine göçmüştür. Müritleri de kendisi gibi bu yolun büyüklerindendir. Hacı Bayram-ı Veli onun elinde şekillenmiş, onun irfan bahçesinden çiçekler toplamıştır. Somuncu Baba 93 senelik ömründe hep hak aşkıyla yanmış, ömür nefeslerinin incilerini tasavvuf deryalarına dökmüştür. Alevler gibi çırpınan gönlüyle şöyle demiştir: senden dolu iki cihan, oldum zuhurundan nihan, geri bulmayan seni ayan, ya Rab nola halim benim, dilde kanaat olmaya, züç ile taat olmaya, senden hidayet olmaya, ya Rab nola halim benim, Hamidinin gözü yaşı, doldur dağ ile taşı, bilmem nidem garip başı, ya Rab nola halim benim. O sultan veliler böyle zarı zarı ağlarken ya bizim halimiz nice olur? Ey insan, sen bu dünyaya yel ölçmeye gelmedin. Neyler gibi gönlünün hevasına uyarsan, nedametle başına topraklar saçarsın.
1: İzler.

0: Şahin.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: İyi akşamlar.
1: Bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Demirok Bey ile beraberiz. Bu hafta bize katarakt, yani gözün özellikle yaşlılarda daha çok görülen, görme bozukluğuyla seyreden bir hastalık. Ondan bahsedeceğiz. Vakit kalırsa da glokom denilen bir hastalık var. Ona gireceğiz. Önce kataraktın tarifini yapacağız. Katarakt neden oluşur? Klinik belirtileri nelerdir? Yani bir katarakt olduğunu insan nasıl anlar? Tedavisi nasıl yapılır? Tedavilerdeki yöntemler nelerdir? Ne zaman ameliyat olmalıyız? Ameliyat olmazsak ne olur? Narkozlu mu olur? Yoksa lokal anesteziyle mi olur gibi kataraktı bu hafta masaya yatıracağız. Öncelikle konuğumuza hoş geldin diyelim. Mikrofonu kendisine uzatalım. Önce bir gözün bir kabaca bir tarifini yapalım Ahmet Hocam. Ondan sonra katarak gözün neresinde yerleşiyor? Neresinin, hangi kısmının bir hastalığı? Ve katarak deyince ne anlıyoruz? Bu tariften başlayalım.
2: Evet, teşekkür ederim. Ben de iyi akşamlar diliyorum sevgili dinleyicilerimize. Katarak aslında herkesin duyduğu bir hastalık. Göz hastalıkları içerisinde en çok karşılaştığımız, çok sık karşılaştığımız bir hastalık. Yaptığımız cerrahiler içerisinde büyük çoğunluğunu katarak cerrahisi kaplıyor. Herkesin yakınlarında mutlaka katarakt ameliyatı olan birisi vardır. Katarakt, biliyorsunuz, gözümüzün ön kısmında en önde sağ camı gibi saydam bir tabaka vardır, kornea dediğimiz. Onun arkasında gözün renkli kısmı vardır, iris diye
1: bilinen. Ela gözlü, yeşil
2: evet,
1: gözlü dediğimiz.
2: Gözün rengini gösteren tabakadır. İrisin hemen arkasında da, aynı zamanda göz bebeğinin hemen arkasında lensimiz vardır, göz içi merceğimiz vardır. Bu mercek normalde saydamdır ve dıştan bakınca da belli olmaz. Yaşla birlikte saydamlığında bozulma olabiliyor göz içi merceğinde.
1: Netlik.

0: kayboluyor yani.
1: Tabii görme kalitesi bozuluyor. Katarak ilerledikçe görme iyice bozulabiliyor. Bu merceğimizin saydamlığını kaybetmesi olayına katarak diyoruz. Katarak geliştiğinde başlangıç döneminde hasta bunu hiç fark etmeyebiliyor. Basit bir takım yakınmaları olabiliyor. Bazen çift görmeler olabiliyor. Bir şekilde görme kalitesinde bozulma hissediyor ve bu giderek artıyor. Başlangıçta bunu gelip geçici bir şey olarak düşünebiliyor hastalar ama bunun sabit kalması, ilerlemesi ile birlikte bunun ciddi bir şey olduğunu düşünerek muayene olduğunda kendisine katarakt olduğu söyleniyor.
0: Bu yaşa bağlı olarak herkeste görülür mü? Yoksa istisnaları var mıdır? Yani
1: yok, herkeste görülmez.
0: Yaş olmayanlar var mı?
1: Tabii tabii var. Yani 90 küsur yaşında da katarak gelişmemiş insanlar tabii ki olabiliyor. Ama yaş ilerledikçe 40 yaşından sonra ileri yaşlara doğru giderek artan oranda görülen bir hastalık. Bunun iyi tarafı belki tedavisinin oldukça başarılı olması, kolay olması diye söylenebilir. Ama tedavi edilmediği zaman hayat kalitesini son derece bozan, görme kalitesini bozan bir hastalık. Ve genellikle de iki taraflı olmakta. Gözün birisinde daha önce başlar, sonra diğerinde başlar genellikle. Birinden ameliyat olduktan sonra bir süre sonra da diğerinden ameliyat olması gerekir genellikle hastalığımız.
0: Aynı anda ikisi birden yapılmıyor pek değil mi? Tavsiye edilmiyor.
1: Yani yok.
0: Herhangi bir aksilik
1: İkisinde
0: olursa.
1: De ameliyat olacak derecede katarak varsa eğer önce birini yapıyoruz. En az bir hafta geçtikten sonra veya mümkünse bir ay geçtikten sonra diğer gözden yapıyoruz. İki gözde olması bir takım riskler içeriyor. İki gözün aynı anda olması. Mesela bizim çok korktuğumuz bir komplikasyon, istenmeyen bir olay var katarak cerrahi sonrası. Göz içi enfeksiyonu. Biz buna endoftalmi diyoruz. Endoftalmi son derece tehlikeli, kötü sonuçları olan bir durum. Bu eğer ameliyathane ortamından kaynaklanmışsa iki gözde birden olabiliyor. İki gözde birden olması da tabii son derece kötü bir durum.
0: Körlüğe kadar göz, gelebilir değil
1: tabii
0: mi? Yani
1: ki,
0: o açıdan
1: önce birinin olması o gözün normal yolunda
0: sonra,
1: gittiğini gördükten sonra diğer gözden olması çok daha uygun.
0: Tedavi kısmından yine anlatırız. Biz yine kataraktın oluşumundan, tanımından
1: evet,
0: devam
1: edelim. Neden oluştuğundan bahsedelim. Birisi bu yaşla birlikte oluyor demiştik ki bu herkeste olabilecek bir şey. Ama bunun dışında bir takım metabolizma hastalıklarıyla birlikte olabiliyor. Veya hiçbir neden yokken çocuklarda doğuştan katarak görülebiliyor. Ki bu son derece önemli. Travmalardan sonra yani göze gelen darbelerden sonra olabiliyor. İşte gözüne yumruk gelmiş olabiliyor veya herhangi bir şey çarpmış olabiliyor. Veya bir delici göz yaralanması geçirmiş olabiliyor. Böyle bir olaydan sonra
0: gözüne bir şey batmış olabilir yani.
1: Bir şey batmış olabiliyor, evet. Hatta bazen bu batma olayları çok fark edilmeden olabiliyor. Göze çok ince, delici bir şey girip çıkabiliyor. Çocuk bir şeylerle oynarken bunu yapabiliyor mesela. Ve bu ancak katarak geliştiği zaman fark ediliyor ki bunun gözünde bir böyle bir delici bir yaralanma geçirmiş. Bundan dolayı da katarak gelişmiş dediğimiz oluyor. Göz içi iltihapları vardır bizim üveit dediğimiz. Mikrobik olmayan iltihaplardır bunlar. Gene bu iltihapların arkasından katarak gelişebiliyor. Veya bu iltihaplar için kullanılan kortizon dediğimiz ilaçlar var. Bu ilaçların uzun süreli kullanımı sonrası meydana gelebiliyor. Veya bir başka nedenle kortizon kullanıyorsa hastalarımız, sistemik bir başka hastalıkla ilgili olabilir. Ağızdan alınan kortizon sonucunda yine katarak gelişimi söz konusu olabiliyor. Yine diyabetlilerde, diyabetes mellitus hastalığında,
0: şeker hastalığında
1: kısaca, katarak gelişimi daha kolay oluyor.
0: Tabii şeker hastalığı daha meyal değil mi? Daha yatkın.
1: Daha eğilimli, evet. Tabii burada şeker hastalarında kataraktan daha önemli başka bir şey var. Gözün arkasıyla ilgili, damarlarıyla ilgili problemler oluyor. Şeker hastaları her bakımdan
0: takip etmesi gerekiyor.
1: Gözlerine iyi bakmalılar, iyi kontrol edilmeliler. Şeker hastalığı teşhis edildiğinden itibaren belli aralıklarla göz muayenesi olmalılar. Bunu kataraktan ziyade gözün arkasındaki retinadaki problemler açısından söylüyorum. Bunlar belli aralıklarla yapılmazsa fark edilmeyebiliyor. Fark edildiğinde bazen çok ileri

0: dönemlere gelinmiş olabiliyor.
1: Geç kalmış olabiliyor yani.
0: Evet.
1: O yüzden erken teşhis önemli. Yani diyabet, şeker hastalığı olanlar ne kadar sıklıkla göz hekimine gitsinler? Senede bir, iki yılda bir.
0: Gözünün arkasında bir problem varsa, yani retina tabakasında bir problem varsa 6 ayda bir gitmeleri uygun olur. En geç yılda bir şeklinde. Ama olayın başında şeker hastalığı teşhisi konmuşsa, teşhis konduğu zaman mutlaka bir göz muayenesi olmalılar. Ondan sonra aralıklar göz doktoru tarafından söylenir. Mesela gözünün arkasında hiç problem olmayan birisi için bu aralıklar yılda bir, iki yılda bir olabilir. Ama bir problem varsa, bir retinopati varsa, retina damarlarında bir bozukluk varsa o zaman 6 ayda bir gitmeleri uygun olur.
1: Tabi bu da önemli olan şeker hastalığının varlığından ziyade şekerin yüksek seyretmesi harabiyete yol açıyor. Bunu özellikle vurguluyorum da şeker hastalar korkmasınlar. Tedbirli olsunlar, şekerini normal seviyede tutmaya çalışsınlar, kaçamak yapmasınlar.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Tabii tabii. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Gözde bir problem olduğu zaman, gözün sinir tabakasında
1: çıkınca, evet,
0: bir problem varsa hastalar hastalığını daha fazla ciddiye alıyorlar.
1: Evet.
0: Ben bazen hastalara diyorum ki bak şu an gözünüzde hiç problem yok. Ama siz şu anda şöyle düşünün, gözünüzde gerçekten ciddi problem var ve şekerinizin çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi bunu böyle düşünürseniz gözünüzde hiçbir şey olmaz. Ama ne olacak canım, işte bir 400'e çıkıyor, bir 100'e iniyor, bir 250 oluyor diye düşünürseniz kendisine de çok bir şey olmuyor tabii. İşte çıktı indi bir şeyler oluyor ama kendisi bundan bir rahatsızlık duymuyor olabiliyor. Fakat damar yapıları çok fazla etkileniyor bu inişli çıkışlı gidişattan. Onun için mutlaka işin başında ciddiye almak lazım şeker hastalığını. Yani şeker hastalığı demek şeker işte 400 oluyor, 500 oluyor, sonra düşürüyorsun ilaçla, bu değil. Şeker hastalığı varsa mutlaka ciddiye almak lazım. Çok iyi bir dahili kontrol altında olması lazım. Gözcülerin yapacak bir şeyin olmaması,
1: ona fırsat
0: sağlamaya çalışmak
1: yani
0: lazım. Evet.
1: Regüle
0: yani biz eğer bir şey yapacaksak ne yapıyoruz? Mesela lazer yapıyoruz gözün arkasına. Lazer yaptığımız zaman zaten o bayağı bir ileri dönemlere gelmiş oluyor. Bu döneme gelmemek için baştan dikkatli olmak gerekiyor. Gözcüden ziyade dahiliyecilere çok iş düşüyor. Çok iyi bir dahili takip gerekiyor. Mümkünse endokrin metabolizma bölümü olan hastanelerde veya o tür uzmanlık alan doktorlar tarafından takip edilmeleri gerekiyor. İşin başında ne kadar dikkatli olunursa o kadar iyi olur.
1: Ya bu da hedef kan şeker düzeyini yükseklerde tutmamak. Normal seyirde evet, gittiği takdirde gözdeki etkisi de minimum olacaktır.
0: Mesela insülin kullanımında çok geç geçilebiliyor. Hastalarda bir isteksizlik oluyor.
1: İnsülin kullanmak iğne battığı için isteksizlik oluyor. Yani can yakıyor biraz. Yani hap içmek daha kolay ama
0: insülin
1: batırmak
0: gerekiyorsa insülinle geçeceksiniz. Yani onun bir başka evet, çıkış yolu yok.
1: Halbuki en sağlıklı, en şey olan da insülin. Kestirmeden tedavi eden.
0: Mutlaka işte bunu da en iyi dahiliye
1: evet,
0: uzmanlar.
1: Dahiliye uzmanının kontrolünün altında olması lazım.
0: Onların önerilerine dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet, demek bunlar dikkat edilmezse aynı zamanda katarakt da yapabiliyor.
0: Tabii şeker katarakt da yapabiliyor. Katarakt olursa zaten bunu fark ediyor hastalar.
1: Görüntünün
0: ve erkenden
1: bozulmasından, değil mi?
0: Tabii görme kalitesi bozuluyor. Ve muayene olduğu zaman da kolay bir şekilde anlaşılıyor. Diyabetlilerde katarakt varsa eğer bunu olabildiğince erken tedavi etmeye çalışıyoruz. Çünkü katarak hem hastanın görmesini bozuyor hem de bizim hastanın gözünün arka kısmını görmemizi engelliyor. Yani arkayı görüp bir problem varsa müdahale edebilmemiz için kataraktın olmaması gerekiyor. Onun için daha erken müdahale etmeyi tercih ediyoruz. Tabii diyabet dışında birçok neden sayılabilir, çok daha nadir olan. Bunların herhangi bir nedeniyle katarak geliştiğinde görme kalitesi bozuluyor. Hasta bunu değişik şekillerde ifade ediyor. Gözlük numarası sık sık değişebiliyor mesela. Daha önce iyi gördüğü gözlükle görememeye başlıyor. Daha önce yakını göremezken, ki mesela 50 yaşındaki birisi yakın okuyamaz, birden yakını okuyabilmeye başlıyor. Buna seviniyor da tabii. Fakat bu sırada uzak görmesi bozuluyor.
1: Bozuluyor.
0: Katarak gelişimi sırasında bu tür şeyler olabiliyor. Derinlik hissinde kayıp olabiliyor. Bu da önemli bir şey.

0: İki göz eşit görmediği zaman binoküler görme dediğimiz derinlikli görme bozuluyor. Bu da bir takım problemlere yol açabiliyor. Göz yorgunluğu, buna bağlı baş ağrısı olabiliyor görme kalitesi bozulduğu için. Renkleri algılamakta değişiklikler oluyor.
1: Renk körlüğü yapmıyor ama değil mi?
0: Renk körlüğü değil, hayır.
1: Kırmızı
0: gece yeşil, görmede problemler olabiliyor. Işıkların etrafında

0: şikayetler olduğu için göz hekimine gidiyor. Göz hekimine gittiği için de katarakt olduğu ortaya çıkıyor.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu tabii kendi aralarında safalar vardır değil mi? Yani halk arasında katarakta perde diyorlar. Gözüme perde
1: evet,
0: gelmiş
1: gözüme
0: diyorlar.
1: Perde derler.
0: Ama o perde biraz inceymiş. Biraz daha kalınlaşsın öyle ameliyat olacak diyorlar. Gerçi onun tedavi kısmında bahsedeceğiz ama.
1: Evet, eskiden özellikle mercekler falan yokken, göz içi merceği yokken iyice olgunlaşması beklenirdi. Evet. Artık hasta ancak ışığı görecek hale gelir. Ondan sonra ameliyat edilirdi ve lens bütünüyle çıkarılırdı o zamanlar. Kriyo ile lens dondurulur, çıkartılır. Mercek falan da konmazdı. Ameliyattan sonra da kalın bir gözlük takardı hastalar. 13-14 derece, 15 derece. Ama günümüzde göz içi merceği yerleştiriliyor. Oldukça başarılı bir şekilde. Ve görme kalitesi son derece iyi hale gelebiliyor ameliyat sonrasında.
0: Hatta cam gibi oldu diyorlar.
1: Evet,
0: değil mi? Ameliyattan
1: tabii.
0: Sonra.
1: Uzun süren bir az görmeden sonra net görmeye başlayınca hastalar son derece memnun oluyorlar. Tabii çok ilerlemişse memnuniyet oranı artıyor. Ciddi bir değişiklik
0: olduğu
1: için.
0: Daha net görüyor tabii.
1: Evet. Ama çok başlangıç kataraklarda ameliyat sonrası beklediği kadar görme kalitesi iyi değilse hasta bundan çok memnunluk duymayabiliyor.
0: Duymayabilir.
1: Ya ben eskiden de bu kadar görüyordum diyebiliyor. Çok başlangıç kataraklarda da hemen ameliyat yapalım demenin de bir anlamı yok. Yani hastanın bir yakınmasının olması lazım. Hasta bundan rahatsız olması lazım. Hasta rahatsızlık duyuyorsa, görme kalitesini çok az bile düşürmüş olsa ameliyat yapılabilir. Erken yapılmasının bir dezavantajı yok. Aksine avantajı var. Çok ileri dönemlerde bir takım yöntemleri kullanmak zorlaşabiliyor. Ameliyat sırasındaki istenmeyen şeyler daha yüksek oranda görülebiliyor çok ileri kataraklarda. Onun için yaş ne kadar küçükse ve ne kadar
0: erken
1: dönemde yapılırsa o kadar iyi olur denebilir.
0: Erken teşhis, erken tedavi yani değil mi? Çok
1: evet.
0: Fazla bekletmenin çok bir mantığı yok
1: mantığı
0: yani.
1: Mantığı yok ama beklemişse de bu da çok problem değil. Yani ona yönelik kataraktın tipine göre, cinsine göre farklı yöntemler kullanılabiliyor. Her seviyedeki katarakta müdahale yapılabiliyor. Kataraktın tedavisi günümüzde FAKO cihazıyla yapılıyor. FAKO emulsifikasyon cihazıyla. Küçük bir keseden girerek yapıyoruz. Eskiye göre aslında en önemli fark, günümüzdeki modern katarakt cerrahisinin en önemli farkı küçük kesilerden yapılması. Mutlaka göze girilerek yapılıyor. Halk arasında buna FAKO cihazına lazer de deniyor. Lazerli ameliyat diye meşhur olmuş durumda. Aslında ortada bir lazer falan yok. Lazer deyince hatta hastalar şöyle anlıyorlar. Göze hiç dokunulmuyor. Lazer ışınıyla bu tedavi ediliyor, oluyor, bitiyor. Böyle bir şey yok. Hatta bazı yerlerde bıçaksız ameliyat diye de reklamı yapılır. Bıçaksız yapılan bir katarakt ameliyatı da yok. Bıçak dediğimiz şey gözü kesmek için, göze girmek için kullandığımız bıçaklardır. Bunlar olmadan katarakt cerrahisini yapmak da mümkün değildir. Yani öyle bir yöntem de yok.
0: Dolayısıyla yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan bir cezai durumda olmuyor mu? Yanlış reklam, yanlış bilgilendirme.
1: Mutlaka ama onu kimler takip ediyor bilemiyorum. Özel sektör işin içine girince biraz daha bu tür şeylere eğilim artabiliyor belki.
0: Halkın da işine geliyor yani bıçaksız ameliyat deyince o çok güzelmiş
1: evet,
0: deyip.
1: Bıçaksız, kansız bir ameliyat gibi anlaşılıyor.
0: Kansız hakikaten çıkmıyor ama yani gerçekten kansız bir ameliyat.
1: Kansız diyebiliriz evet ama bıçaksız olması
0: evet.
1: Mümkün değil.
0: Her ameliyat eşittir bıçaklıdır yani sonuçta oraya müdahale edeceksiniz, gireceksiniz.
1: Mutlaka.
0: Onun adını belki bıçak koymazsınız da perforatör dersiniz değil mi? Yani adı değişik olur. İşlem aynıdır.
1: Evet, evet.
0: Adı değişiktir. Evet, bir ara verelim, aradan sonra yine devam edelim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Demirok hocamızla beraberiz. Bize bu hafta kataraktan bahsettiler. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edecek olursak, kataraktan önce bir tanımını yaptık. Kimlerde görülür? Belirtileri nelerdir? Hangi şikayetle doktora giderler? Ondan bahsettik. Katarakt tedavisinde kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak, katarakt önce

0: Ne zaman katarak ameliyatı olmalıyız diye başlayalım.
1: Evet, tekrar onlar şunlar. Katarak ameliyatının ağırlıklı olarak FAKO yöntemiyle yapıldığını söylemiştik. Bu yöntem dışında da aslında kullanılan yöntemler var ama ağırlıklı olan rutin kullanılan yöntem FAKO emulsifikasyon cihazı kullanılarak yapılan katarak cerrahisi.
0: Bu cerrahide merceği çıkarıyoruz demiştiler.
1: Burada merceğin içindeki saydamlığını kaybetmiş olan çekirdek kısmını çıkartıyoruz. Geriye sadece kılıfı kalıyor, merceğin kılıfı. Merceğin kılıfının kalması son derece önemli. Kılıfının sağlam kalması gerekiyor ki merceği kılıfın içerisine yerleştirebilelim. Yerleştirdiğimizde ne olmuş oluyor? Orijinal yerine koymuş oluyoruz. Yani Allah-u Teala bunu nasıl yaratmışsa, nereye koymuşsa merceği, biz de aynı yere suni merceği koymuş oluyoruz. Böylece görme kalitesi oldukça iyi hale gelebiliyor. Bazılarında eskisinden de iyi hale geliyor. Çünkü eskiden yüksek miyop veya hipermetrop olan birisi ameliyattan sonra normal hale geliyor. Çünkü merceğin derecesini kişinin gözüne göre belirliyoruz. Gözün ön arka uzunluğu nedir? Gözün önündeki saydam tabakanın kırma gücü nedir? Bunları belirledikten sonra merceğin gücünün ne olması gerektiğini buluyoruz ve ona göre uygun dereceyi takıyoruz.
0: Aynı gözlük gibi demek ki önce bir ölçüm yapılıyor. O ölçüme göre o ölçülerdeki mercek takılıyor. Standart mercek değil yani.
1: Değil tabii ki.
0: Ölçüleri farklı.
1: Katarakt cerrahisinde öncelikle ameliyata karar vermek önemli. Ameliyat gerekiyor mu, gerekmiyor mu, uygun bir zaman mıdır ameliyat için? Ondan sonra yöntemi belirlemek gerekiyor. Ve merceğin dioptrisinin cinsinin önceden belirlenmesi gerekiyor. Ameliyat sonrası görme kalitesi ameliyatın yapılma tekniğiyle, merceğin cinsiyle paralellik gösteriyor. Bazı hastalarda multifokal mercekler kullanıyoruz mesela. Multifokal mercek, multifokal gözlük gibi düşünebilirsiniz. Hem yakını hem uzağı görmesi mümkün olabiliyor. Yani o yaşa kadar yakını göremeyen birisi, mesela 60 yaşındaki birisini varsayalım. Normal bir kişi yakını göremez. Uzak görmesi normalse eğer yakını göremez, yakın gözlüğü kullanır. Ama multifokal mercek kullanarak hem uzağı hem yakını aynı anda net görebiliyor. Tabii bunu söylerken her şeyin kendine göre bir dezavantajı da oluyor. Mesela multifokal merceklerde uzak görme kalitesi çok az düşebiliyor normal merceklere göre. Yakın görme kalitesi de yakın gözlüğüyle görmeye göre biraz daha düşük olabiliyor. Bu merceklere göre biraz değişiklik göstermekle birlikte. Dolayısıyla bizim böyle ilk tercih ettiğimiz mercek de değil doğrusu. Çok da pahalı zaten bunlar. Herkese takma şansımız da yok. Normalde takılan mercekler uzak görmeyi netleştirmek içindir. Yakın için değildir. Yakın için yine yakın gözlüğü kullanır hastalar.
0: Bu mercekler arasında da kalite farkı var mı? İtalyan mercek, yabancı mercek falan gibi.
1: Mutlaka var, mutlaka var. Bunu tabii hastanın bilme şansı çok fazla yok. Kurumun güvenilir bir kurum olması önemli. Devlet veya özel sektör fark etmez. Güvenilir kurumlarda, özellikle devlet kurumlarında kolay kolay kalitesiz ürün kullanılmaz. Kullanılmasının bir getirisi de yoktur zaten hastane açısından, özellikle doktorlar açısından. Doktorlar her zaman daha kaliteli ürünleri, malzemeleri kullanmak isterler. Olay tabii sadece mercekle de bitmiyor katarak cerrahisinde. Kullanılan bir takım yardımcı maddeler var. Bir takım ilaçlar var ameliyat sırasında kullanılan. Bunlar işte çok ucuz da olabilir, biraz daha pahalısı da olabilir, evet. Kullanılan malzemelerin maliyetine göre katarak cerrahisinin maliyeti değişir. Çok ucuza mal edilmek istenirse çok ucuza mal edilebilir. Pahalıya mal edilmek istenirse pahalıya mal edilebilir. Her zaman en pahalısı en iyisi demek de değildir ama belli bir standardın üstünde olması gerekir mutlaka. Bunu da çoğu yerlerin dikkat ettiğini düşünüyorum.
0: Ucuz şey kullanırsa o uzun vadede etkisi bozuluyor mu? Yani netlik ayarı mı bozuluyor? Onun hastadaki belirtisi nedir? Yani hasta ucuz malzeme kullanıldığını nasıl anlayabilir?
1: Birincisi, görme kalitesi farklıdır kaliteli merceklere göre. Onu hastanın anlama şansı yok çünkü nasıl kıyaslayacak?
0: Tatmadı ki kıyas yapsın, evet. Evet.
1: Onu ancak hasta gruplar arasında kalite farkı araştırılırsa bulunabilir. Eskiden olurdu, şimdi görmüyoruz ama bazen merceklerde tekrar opaklaşma olurdu. Yani saydamlığını kaybederdi.

0: olacaklar.
1: İkinci ameliyata gerek kalıyor.
0: Yeniden çıkarıp ikinci bir ameliyat yapmak gerekirdi. Tabi bu tür durumlar son derece can sıkıcı. İkinci bir ameliyatla merceği çıkarıp yeni mercek koymak birinci ameliyattan çok daha zor.
1: Zor.
0: Bir takım riskleri içinde barındıran bir cerrahi prosedür. Onun için o tür şeylere mümkünse girmemek lazım. Günümüzde çok fazla yok ama vaktiyle bu tür şeyler oluyordu. Bir süre sonra, birkaç yıl sonra yeniden saydamlığını kaybeden mercekler vardı. Bunlardan dolayı yeniden ameliyat olanlar da olmuştu.
1: Dikiş atılmıyor değil mi mercek takılırken? Halk en çok onu soruyor. Dikişli ameliyat
0: evet,
1: mı, dikişsiz ameliyat
0: dikişsiz
1: mı derler.
0: Mi diye, evet, gerçekten bu çok soruluyor. Aslında burada önemli olan küçük keziden yapılıyor olması. Küçük keziden yapıldığında astigmatizma dediğimiz görme kusuru daha az oluyor. Ameliyat sonrası görülen astigmatizma daha düşük oranda görülüyor. Fakat FAKO ile katarakt ameliyatı yapılan bir gözde dikiş olması da bir kusur değil. Bazen kesi yeri çok güvenli değilse dikiş koymayı tercih eder hekimler. Bu da gayet normal bir şeydir. Genellikle tek dikiş konur. Dikiş konmuş olması o ameliyatın başarısız olmasını göstermez. Hatta bazı hekimler dikiş koymaya hiç gerek olmadığı halde mutlaka dikiş koyarlar. Onu kısa bir süre sonra tekrar alırlar. Çünkü dikişsiz ameliyatta da bir astigmatizma ortaya çıkar. Dikiş koymuyorsanız bir kesi yapıyorsunuz, küçük de olsa. O kesinin oluşturduğu bir astigmatizma vardır. Yani saydam tabakada bir bozulma olur. Eğimi eşit değildir. Mesela 90 derece ile 180 derecenin eğimi birbirine eşit değildir ve bundan dolayı görme kalitesi bozulur. Sütür konduğu zaman daha iyi olabilir. Bazı hastalar için sütür koymak tercih edilebilir. Yani illa dikişsiz olma zorunluluğu yoktur. O biraz hastaya göre, kişinin korneasının durumuna göre, ameliyat öncesi astigmatizmanın varlığına, yokluğuna göre değişebilir. Hatta dikiş konanlarda göz içi enfeksiyonu gelişme riski daha az olduğu söylenir. Bu da bir dikiş lehine bir şey olarak söylenebilir.
1: Ameliyat nasıl yapılıyor? Onun yönteminden kabaca.
0: Bu ameliyat işte bahsettiğim gibi FAKO cihazıyla
1: lokal
0: yapılıyor.
1: Anestezi değil mi?
0: Genellikle lokal anesteziyle yapılıyor. Hatta topikal anesteziyle yapılıyor. Yani damla anestezisi.
1: Uyuşturucu bir damla.
0: Uyuşturucu bir damla diyelim. Kullanılıyor. Burada hastaya da biraz iş düşüyor. Hastanın iyi kooperi olması lazım. Doktorla iyi anlaşabilmesi lazım. İşte şuraya bak, buraya bak dendiğinde oraya bakabiliyor olması lazım. Kooperasyon, hastayla anlaşmayla ilgili biraz güçlük hissediliyorsa eğer, göz çevresine uyuşturucu enjekte edilerek gözün hareketsiz kalması sağlanabiliyor. Bu genellikle biraz daha güvenli bir yöntem. Ama bayıltarak ameliyat genellikle gerekmiyor yetişkinlerde.
1: Narkozlu ameliyat yani.
0: Narkozlu ameliyat gerekmiyor. Çocuklarda ve gençlerde genel anesteziyi sıklıkla tercih ediyoruz. Çocuklarda
1: tabii
0: zaten mutlaka gerekiyor.
1: Tabii çocuk şey yapmaz, zapt edemezsiniz çocuğu, uyutmak lazım.
0: Gençlerde de hastanın durumuna göre değişmekle birlikte genel anestezi daha güvenli olabiliyor. Bir de çok özellikli gözlerde, özellikli ameliyatlarda genel anesteziyi tercih edebiliyoruz. Çünkü bir takım sürprizler olabiliyor ameliyat sırasında. Genel anestezi sırasında çok daha güvenli bir şekilde müdahaleler yapılabiliyor. Genel anestezi değilse eğer bir takım sıkıntılar olabiliyor. Hastanın hafif oynamalarıyla, başını oynatmasıyla, öksürmesiyle ameliyatın gidişatında ciddi değişiklikler olabiliyor.
1: Demek ki karşılıklı uyum çok önemli. Yani kooperasyon
0: mutlaka,
1: denilen şey.
0: Mutlaka.
1: Eğer kooperasyonda bir sıkıntı varsa uyutmak lazım. Yani daha rahat ve emin ameliyat yapabilmek için uyutmak daha tercih edilmeli.
0: Evet.
1: Peki ameliyattan sonra gözlük kullanımı var mı?
0: Ameliyattan
1: çok
0: sonra
1: çünkü
0: genellikle uzak gözlüğü gerekmiyor genellikle. Ama görme kalitesi daha iyi olsun diye, küçük kusurlar çünkü olabiliyor mutlaka. Gene gözlük verebiliyoruz uzak içinde. Fakat uzak görmesi iyi ise mutlaka yakın gözlüğü gerekiyor. Sadece yakında kullanmak üzere bir yakın gözlüğü veriyoruz. Göz içi merceğin hesaplanmasında bir takım yanılmalar olabiliyor. Sıfır derece olması için hesap yapılıyor ama bu sıfır olmayabiliyor da işte eksi bir, artı bir gibi dereceler olabiliyor. Bu durumda da yine küçük dereceli bir gözlük kullanılabiliyor. Yani kesin gözlük kullanmayacağım gibi bir anlayışla da girmemek lazım ameliyata. Gerekse de bu çok sorun değil. Gözlüğe bağımlı hale

0: gerektiren bir gözlük kullanımı değil. Asıl mercek takmamış olsak ne yapacaktık? O zaman çok kalın gözlükler takmak gerekiyor.
1: Eskiden öyleydi mesela, eskiden değil mi? Öyleydi. Mercek takma yoktu. Lens çıkarılıyordu. Ve kalın bir gözlük takıyordu. Evet.
0: Hatta gözün birisine buzlu cam takılırdı ki iki göz birlikte göremediği için. Çift görme meydana gelirdi. Onun için bir göz tamamen kapatılırdı, tek gözünü kullanırdı. Onun da nedeni 15 derecelik bir camla her şeyi daha büyük görüyor. Diğer göz daha küçük, daha normal gösteriyor. İki göz arasındaki görüntü farkı da çift görmeye yol açardı. Ama günümüzde öyle bir şeyler pek gerekmiyor zaten. Diyelim ki ameliyat oldu, mercek takılamadı. Değişik nedenlerle merceğin takılamadığı durumlar olabiliyor. Özellikle de göz içi merceğinin kılıfını tutan bağlar vardır. O bağlar zayıfsa eğer, ki yaş ilerledikçe bu zayıflık artıyor, mercek konulamayabiliyor kılıfın içerisine. O zaman ya ameliyat sırasında farklı bir yöntemle mercek takılabiliyor veya o zaman mümkün değilse sonraki bir seansta ikinci bir ameliyatla mercek takılabiliyor. Yani sonuçta şöyle veya böyle herkese mercek takılabiliyor. Ama bunun takıldığı yer, takılan merceğin cinsi diğerlerinden farklı oluyor. En ideal olanı ilk ameliyatta merceğin kendi kılıfının içerisine yerleştirilmesi.
1: Bir taşla iki kuş vurmak yani.
0: Evet. İlk seansta yapılması en güzeli. Ama değişik nedenlerle yapılamamışsa, bir takım istenmeyen, beklenmeyen komplikasyonlar olabilir. Öyle bir durumda ikinci bir seansta, ikinci bir ameliyatla mercek takılabiliyor.
1: Tekrar ameliyat etmenin bir sakıncası yok.
0: Evet.
1: Evet, bir de halk arasında lazer kullanılarak yapılıyor diyor. Buradaki yapılan işlem aslında lazer değil, değil mi? Yani mercek çıkarılıp.
0: Buradaki tabii, burada yapılan şey lazerle ilgili bir şey değil. Fakat halkımız gerçekten her türlü ameliyatı lazerle mi yapılıyor diye soruyor. Mesela şaşılık ameliyatı olacak, lazerle mi yapılıyor diyor. İşte bir tercüme ameliyatı olacak, lazerle mi yapılıyor diyor. Yani her şeyin lazerle ameliyatı varmış gibi konuşuluyor. Lazer bildiğiniz gibi gözlükten kurtulma ameliyatı olarak da bilinen halk arasında.
1: Alzheimer lazer.
0: Alzheimer lazerle yapılan bir cerrahi var. Bunu biz kırılma kusurlarının tedavisinde kullanıyoruz.
1: Gözlükten kurtulma için yani.
0: Gözlükten kurtulma için yapılıyor. Katarak cerrahisiyle alakası yok.
1: Alakası yok. Evet. Ama herkese yapılmıyor herhalde, değil mi? Yani oradaki kriterler
0: bu farklı. Gözlükten kurtulma ameliyatı tabii tamamen farklı. Katarakla bir ilgisi yok. Orada olan şey nedir? Değişik nedenlerle insanlar gözlük kullanıyor. Miyop, hipermetrop veya astigmatizma nedeniyle kullanıyorlar. Derecesi yüksek olanlar, özellikle gözlüğe bağımlı olanlar gözlükten kurtulmak istiyorlar. Kurtulmak isteyenlerin bir kısmı kontak lens takıyor. Ki kontak lens de iyi bir alternatiftir. Bir kısmı da bunu hiç denemiyor bile. İşte daha kolay bir yöntem yok mu diye düşünüyor. Bunun için de Alzheimer lazerle yapılan değişik teknikler var. Değişik ameliyatlar var. Bunlarla gözlükten kurtulma mümkün olabiliyor. Ama her gözlük kullanana lazer yapılacak diye bir şey yok. Yapılamıyor da zaten. Gözü uygunsa ameliyat öncesi, refraktif cerrahi öncesi bir takım testler yapılıyor. Bir takım muayeneler yapılıyor. Bunun arkasından uygunsa eğer lazerle gözlükten kurtulma ameliyatı yapılabiliyor.
1: Uygunsa yapılıyor. Orada bir yaş sınırı yok, değil mi?
0: Yaş sınırı şöyle var. Büyüme çağındayken kolay kolay yapmıyoruz. Büyüme çağı bittikten sonra ve refraksiyon kusuru, kırılma kusurunun sabitlendiğini düşündükten sonra yapıyoruz. Mesela -4 miyop olan bir genç düşünelim. Yaşı 17 olsun. Bir sonraki yıl gene -4 derece, sonraki yıl gene -4 derece olarak devam ediyorsa diyeceğiz ki bu artık değişmiyor. Bunun derecesi budur. Artık ilerleme durmuş. Bunu yapabiliriz diyebiliriz. Ama her yıl bir derece artıyor. 20 yaşına gelmiş hala artıyor. Burada da ilerlemenin durmasını beklemek lazım. Sabit hale geldikten sonra ona göre bir ameliyat programı yapılabilir. İleri miyoplarda da diyelim 10 derece miyop hasta. O zaman zaten lazer dışındaki yöntemleri düşünüyoruz. Lazer onun için uygun olmuyor. Çünkü lazerle yapılan şey kornea dediğimiz

0: dediğimiz gözün en ön kısmındaki saydam tabakanın lazerle tıraşlanması bir çeşit. Onun yapısını değiştiriyoruz, kalınlığını değiştiriyoruz. Bu şekilde görme kusurunu düzeltmiş oluyoruz. Gözün önüne bir cam koymak yerine kornea dediğimiz saydam tabakanın derecesini değiştiriyoruz. Bu şekilde görmeyi düzeltmiş oluyoruz.
1: Bir katarakt cerrahisi gibi lensi çıkarıp yerine lens konsa daha pratik değil mi?
0: Bu da tabii güzel bir düşünce. Bunu zaten şeylerde yapıyoruz.
1: İleri derecede.
0: Mesela 40 yaşın üzerindeki yetişkinlerde katarakt olmadığı halde katarakt cerrahisi yapıyoruz. Merceğin içini boşaltıp uygun merceği takıyoruz. Bu onlar için son derece faydalı olabiliyor.
1: Bunların ömrü ne kadar oluyor? Takıldıktan sonra kaç yıl kalabiliyor gözde? Bozulmadan, deforme olmadan.
0: Mercekten
1: Mercek.
0: bahsediyorsunuz. Mercekler ömür boyu kalıyor. Yani konduğu zaman
1: Reaksiyon
0: bu,
1: yok.
0: evet tabii hepsi ömür boyu kalmak üzere planlanıyor. Ömür boyu da kalabiliyor.
1: Bir de
0: Ama
1: gözü
0: genç
1: çizgi.
0: yaşlarda merceği değiştirmek gibi bir şey iyi bir alternatif değil. Çünkü merceği değiştirirsek koyduğumuz mercek hem yakını hem uzağa görmeye uygun değil. Ama genç bir insanda göz iç merceği öyle yaratılmış ki hem uzağa net görebiliyor hem yakın net
1: Yok.
0: görebiliyor. Yakına bakarken derecesini değiştiriyor, yakın net görüyor. Uzağa bakarken normal haline dönüyor ve uzağı net görüyor. Bunu suni merceklerde bu özelliği sağlama şansımız yok.
1: Sabit çünkü o.
0: Evet. Onun için gençlerde eğer lazere uygun değilse daha farklı yöntemler kullanıyoruz. Gözün içerisine ikinci bir mercek takıyoruz. İkinci taktığımız merceği de genelde o gözün renkli kısmına tutturuyoruz. Bu şekilde görme kalitesi oldukça iyi hale gelebiliyor. Ama lazerle yapmaya uygunsa bir işlem yapacaksak lazeri tercih ediyoruz. Refraktif cerrahi yapacaksak.
1: Birinci tercih lazer yani.
0: Evet ama kırılma kusurlarının düzeltilmesinde birinci tercih anlamında değil tabii.
1: Tabii
0: Birinci
1: ki oradan.
0: tercihimiz gözlük.
1: Müdahale açısından birinci tercih.
0: Evet,
1: Yoksa birinci
0: müdahale
1: tercih
0: açısından
1: gözlük,
0: öyle
1: evet.
0: diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Ama tedavi kısmında, düzeltme kısmında ilk seçenek gözlük, ondan sonra kontak lens, ondan sonra refraktif cerrahi. Mesela gözlükle mutlu olan, derecesi de çok yüksek olmayan birisi için diğer yöntemleri düşünmenin çok bir anlamı yok. Gözlüğün kendisine yakıştığını da düşünüyor, kullanımla ilgili problemi de yok.
1: Kontakt lensi bile kendine mahsus şeyler, riskleri var.
0: Tabii kontak lens kullanımı da ayrı bir konu tabii çok önemli bir konu. Kontak lens kullanan birisi de mutlaka doktor kontrolünde kullanması gerekiyor. Günlük ne kadar kullanacak, hangi lensi kullanacak bunların hepsi son derece önemli. Fakat günümüzde şöyle bir şey olabiliyor. Gözlük reçetesiyle gidiyor şeye gözlükçüye hastamız. Diyor ki ben gözlük değil de kontak lens kullanmak istiyorum. Oradan işte gözünün derecesine göre bir kontak lens alıyor. Bir arkadaşından da kullanım şeklini öğreniyor. Böyle kullanmaya başlıyor. Bunlar son derece riskli şeyler tabii. Böyle bir kontak lens kullanımı ciddi riskler içeriyor. Öyle birisi için gözlüğü tercih etmek her zaman daha iyidir.
1: Tabii ki hekim kontrol olan her şey sağlıklı. Öbür türlü eczaneden ilaç almak gibi gözlükçüden rastgele lens almak da etkili bir tedavi değil.
0: Mutlaka onu ehlinden almak gerekiyor. Zaten kontak lens muayenesini hekim yapıyor. Hekimin yapması gerekiyor. Takiplerini de yine hekimin yapması gerekiyor. Ama kontak lensler gözlükçülerden veya değişik ortamlardan temin edilebiliyor.
1: Bir de gözü çizdirmekten bahsediyorlar. Bu ne manaya geliyor? Göz çizmek.
0: Evet, bu halen de kullanılıyor. Daha çok da bu lazerle yapılan düzeltme için kullanılıyor aslında. Daha önceden şimdi de seyrek olarak yaptığımız bir yöntem vardı. Radyal keratotomi diye. Elmas bıçakla saydam tabakada çizikler oluşturulurdu. Bu şekilde kırılma kusuru düzeltilirdi. O zaman aslında çok doğru bir tabirdi o gözü çizdirmek. Ama günümüzde bu çok az kullanılan bir yöntem. Kullandığımız yöntemin ismi lazerle gözlükten kurtulma ameliyatı diyebiliriz. Ki bunun da değişik alt başlıkları var. LASIK diyoruz, PRK diyoruz. Intra LASIK diye bilinen yöntemler var. Bu yöntemin ne olduğu değil de kişiye hangisi uygundur, hangisini yapmak daha uygundur, onu bilmek önemli. O da uygun bir yere başvurulduğu takdirde gerekli şeyler yapılıyor. Uygun tedavi de yapılıyor. Hiç kimse kolay kolay böyle bir şeyi hastanın parasını alayım diye yapmıyor.

0: Tabii ki gerekli incelemeler mutlaka yapılıyor.
1: Tabii ki. Son bir soru daha var. İlaçla tedavisi var mı diye soruyorlar. Ameliyattan korkanlar için. Kataraktın ilaç tedavisi
0: kataraktla
1: yok
0: ilgili.
1: Değil mi?
0: Kataraktın öyle bir tedavisi yok maalesef. Keşke öyle bir şey olsa. İlaçla veya gözlükle veya bir başka cerrahi dışı bir yöntemle tedavisi yok maalesef. Evet,
1: katarakt eşittir ameliyat.
0: Katarakt eşittir ameliyat. Evet. Ve suni mercek takılması son derece önemli. Ameliyat sonrası da hastanın son derece memnun olduğu, başarı oranı son derece yüksek olan bir ameliyat.
1: Evet, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.
2: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo.
1: İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Demirok hocamızla beraberiz. Bize katarakta anlattılar. Şimdi de glokomdan bahsedecekler. Katarak tedavisini bahsederken lazerden bahsettik. Eczacı lazere evet. Uzandık. Onu bitirelim sonra glokoma geçelim isterseniz.
2: Olur.
1: Bu lazer tedavisi her kurumda olmuyor. Ama eğitim araştırma hastanelerinin bazılarında var değil mi devlet sektörü olarak?
2: Evet, devlet sektörü olarak bazı üniversitelerde var. Her üniversitede yok. İşte bazı eğitim hastanelerinde var. Bu tabii daha önce de söylediğim gibi her gözlük kulağına lazer yapılmıyor tabii ki. Gözün uygunluğuna mutlaka karar vermek lazım. Bunu bir para kazanma anlayışıyla değil de hastaya faydalı olma anlayışıyla değerlendirmek gerekiyor. Uygun olan gözlere yapılabilir tabii ki. Evet, biz aslında lazerden çok konuşmayacaktık ama o bayağı bir zamanımızı aldı. Glokoma.
1: Evet, glokoma başlayalım. Önce bir glokoma.
2: İsterseniz glokoma geçelim.
1: Tarifinden bahsedelim. Glokom nedir? Çünkü çok önemli bir hastalık glokom. Körlükle sonuçlanıyor. Tedavi edilmezse körlükle sonuçlanıyor. Ve sessiz sedasız gidiyor. Yani kimse de bilmiyor ki bende glokom vardır öyle. Diye. O yüzden çok önemli. Yani glokomu burada vurgulamamız lazım.
2: Şimdi glokom, glokom olarak halk arasında bilinmez de göz tansiyonu diye bilinir. Göz tansiyonu yüksekliğiyle birlikte olan görme sinirindeki bir

0: takım hasarlarla seyreden bir hastalık. Asıl problem görme sinirindeki atrofi veya kuruma diye tabir edebileceğimiz görme sinirindeki bozulma. Görme siniri dediğimiz şey de gözle beyin arasında ki bağlantıyı kuran sinir lifleri biliyorsunuz. Ve glokomda meydana gelen görme siniri hasarının geri dönüşü yok maalesef. Mesela katarakt cerrahisinde ne oluyor? Katarakt gelişince ne oluyor?
1: Saydamlığını
0: kaybediyor. Görme kalitesi bozuluyor. Biz onu değiştiriyoruz. Sonra mercek koyuyoruz. Oluyor bitiyor ama görme sinirini değiştirme şansımız yok maalesef. Burada en önemli şey erken teşhis koyabilmek. Erken teşhis edildiği zaman tedavisi oldukça kolay diyebiliriz. Kolay ama sürekli ömür boyu devam eden bir tedavi. Ama erken teşhis edilemezse giden gitmiş oluyor. Kalanı kurtarmaya çalışıyoruz. Teşhis ettiğimiz zaman.
1: Hastalıktaki belirtileri nelerdir? Hasta bunu anlayabilir mi?
0: Hastanın anlayacağı belirtiler var mutlaka. Ama hasta anladığı zaman bayağı bir gecikmiş olunuyor. İşin kötüsü. Bazı hastalar şöyle tarif eder. Der ki namaz kılarken sağ tarafıma baktım, sağ omuzumu gördüm. Sola baktım, sol omuzumu göremedim. O zaman diyor baktım, bu gözüm niye görmüyor diye. O zaman fark ettim diyor. Yani bu son derece ilerlemiş bir glokom. Artık görme tamamen kaybolmuş, baktığı yeri göremiyor. Ve o zaman fark etmiş oluyor, artık iş işten de geçmiş oluyor. Olan şey şu, glokom hastalarında görme siniri harabiyeti başladığı zaman görme alanında bir daralma oluyor. Biz şimdi karşıdaki bir noktaya bakarken aslında çevrede geniş bir alanı görürüz. Glokom hastaları baktığı yeri görüyor ama çevreyi çok iyi göremiyor. Çevrede bir takım adacıklar oluşuyor, karanlık adacıklar, görülemeyen alanlar oluşuyor. Bu alanları fark etmek de maalesef mümkün olmuyor. Çünkü iki taraf eşit de olmuyor. İki taraflı glokom olsa da bir tarafta daha ileri, bir tarafta daha geri oluyor. Gözün birisi iyi gördüğü için hasta oldukça ileri dönemlere kadar bir şey fark etmeyebiliyor. Peki nasıl fark edilecek? Ancak rutin muayenelerle, periyodik muayenelerle anlaşılabilir.
1: Hiçbir şikayeti yokken göz doktorundaki muayeneyle anlaşılacak.
0: Evet.
1: Kaç yaşından sonra tavsiye ediliyor bu?
0: Görülme sıklığı yaş ilerledikçe artıyor. 40 yaşından sonra özellikle glokom yönünden daha bir dikkatle incelenmesi gerekiyor. Özellikle ailesinde glokom öyküsü varsa, yani kişinin annesinde, babasında, yakınlarında, amcalarında glokom varsa eğer daha dikkatli olunması gerekiyor. Daha erken yaşlarda, mesela 30 yaş üzerinde daha bir dikkatle bakılması gerekiyor. Çünkü burada kritik şey nedir? Erken teşhis edilmesi. Erken teşhis edilirse tedavisi mümkün olabiliyor. Tedavisinden de kastımız nedir? Göz içi basıncının belli bir düzeyde tutulması mümkün oluyor. Görme siniri harabiyeti engellenebiliyor. Ama görme siniri harabiyeti başlamışsa oldukça ileri noktalarda zaten bu duruma geliniyor. O zaman geriye dönüş yok ama kalanları kurtarmak için gene öncelikle ilaç tedavisi başlanıyor. Yeterli olmazsa da cerrahi tedavi yapılıyor. Cerrahi tedavide yapılan şey nedir? Burada aslında olayın ne olduğunu bir anlamak lazım. Göz tansiyonu yüksekliğinde gözün içinde salgılanan bir sıvı var. Hümür aköz dediğimiz bir göz içi sıvısı var. Gözün beslenmesi için, devamlılığı için son derece önemli. Bu salgılanan sıvı bazı bölgelerden tekrar kana karışıyor, emiliyor. Yani bir üretim var, bir de boşaltım sistemi var gözde. Genellikle boşaltım sistemindeki daralmadan dolayı, yetersizlikten dolayı gözün basıncı yükseliyor. Üretim aynı ama boşaltım aynı değil. İşte boşaltımdaki bu defekten dolayı, engellemeden dolayı göz tansiyonu yükseliyor. Yükselen göz içi basıncı da gözün arkasındaki görme sinirinde tahribatlara yol açıyor. Böylelikle önce görme alanı kayboluyor. Giderek merkezi görmede tamamen kaybolur hale geliyor. Ama merkezi görme en son kaybolduğu için hasta bunu çok geç dönemlerde fark ediyor. İşte omuzunu göremeyen kişi aslında belki baktığı yeri görebiliyor ama yanları görmesinde problem var. Bu da ancak muayenede ortaya çıkıyor. Görme alanı testleri yapılıyor, göz içi basıncı ölçümleri yapılıyor. Rutin göz dibi muayenesinde de glokomla ilgili değişiklikler fark edilebiliyor. Bunlar için

0: kampanyasına yeterince zaman ayırabilmek gerekiyor. Hasta sirkülasyonu fazla olan yerlerde doğrusu bunu yapmak çok kolay olmuyor. Belki hastaların özellikle ben de göğüs tansiyonuyla ilgili bir problem var mı diye sormasında fayda var hekimine. Bu hekimi biraz daha uyarıcı olabiliyor.
1: Ya direkt gidebilir mi? Ya ben göz tansiyonumu ölçtürmeye geldim diye.
0: Böyle değil de ben göz muayenesi olmaya geldim diyebilir. Kontrol amaçlı geldim. Bazılarında göz tansiyonunu ölçmeden de göz tansiyonuyla ilgili bir problem olmadığı söylenebilir. Yaşı gençtir zaten. Görme sinirinde hiçbir değişiklik yoktur. Göz tansiyonu ölçmek için değişik yöntemler vardır. Bunun en pratik olanıyla hasta değerlendirilebilir. Ve bununla ilgili problem olmadığı söylenebilir. Ama belli yaşlardan sonra 40 yaşın üzerindekiler için zaman zaman en azından göz içi basıncının ölçülmesi önemli. Göz içi basıncı yüksekliği varsa zaten bir takım başka tetkiklerin de yapılması gerekiyor. Burada şunu da söylemek lazım. Göz içi basıncının yani göz tansiyonunun normal olması glokom olmadığı anlamına da gelmiyor. Yani ölçtük tansiyonunu işte 18 mesela göz tansiyonu normal diyoruz ama bu hasta aynı zamanda glokom olabiliyor. Bu arada bu tansiyonun kol tansiyonuyla bir ilgisi yoktur. Yani 18 mesela normaldir göz içi basıncı için ama 18 işte
1: kol tansiyonu için yüksektir.
0: Ankara'sında evet. Şekilde yüksektir. Fakat tansiyonu yüksek olanların ve yine tansiyonu düşük olanların glokoma eğilimi biraz daha fazladır. Yani onlarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Ailesinde glokom varsa özellikle o kişilerin daha bir dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında da mesela yüksek miyoplarda görülme şansı daha fazladır. Onların daha bir dikkatli değerlendirilmesi gerekir. Yine kortizon tedavisi yapılanlarda katarak geliştiğini söylemiştik. Glokom da gelişebiliyor onlarda. Kortizon oldukça etkili bir ilaç. Hem sistemik olarak hem gözle ilgili olarak ama yan etkileri de oldukça önemli. Kortizona bağlı glokom gelişen epey bir hasta vardır. Özellikle şeylerde görürüz bunu. Alerjik konjonktiviti olan hastalar vardır. Ülkemizde bahar nezlesi diye de bilinen bir hastalık vardır. Vernal konjonktivit diyoruz. Onların en iyi ilacı kortizondur. Kortizon damlatınca rahat ederler. Biz doktorlar kolay kolay kortizon vermeyiz. Verirsek de çok sık uyarırız. Bak bunu şu kadar süre kullanacaksın ondan sonra keseceksin diye. Ama hastalar kortizonun kendisine iyi geldiğini fark edince gizli olarak gidip eczanelerden ilaç alırlar.
1: Kafasına göre
0: kullanırlar. Düşük doz bile olsa sürekli kullanıldığı zaman ciddi bir yan etkisi görülebiliyor. Glokom gelişebiliyor, göz tansiyonu yükselebiliyor. Kişiler de bunu fark etmiyor. Çok ciddi atrofiler meydana gelince görme sinirinde ancak o zaman fark ediliyor ve çok geç oluyor maalesef. Glokomun tedavisinden biraz bahsedelim. Vaktimiz de çok kalmadı herhalde. Tedavisi bir takım damlalarla yapılıyor. Tansiyon düşürücü damlalarımız var.
1: Göz damlaları.
0: Göz damlaları var. Bunlar kimisi günde bir kez damlatılıyor, kimisi sabah akşam damlatılıyor, kimisi günde üç kez damlatılıyor. Ama bunların rutin olarak saatinde damlatılması gerekiyor. En önemli kısım bu. Yani glokom teşhisi konmuş, tedaviye başlanmış, ilaçlarla çok güzel düşüyor istediğimiz oranda. Buradaki en önemli problem nedir? Hastanın ilaçları düzenli kullanması. Düzenli kullanmazsa eğer damlattığı zaman düşüyor, damlatmayınca yükseliyor. Her zaman eşit olmuyor. Gündüz belki düşük oluyor ama gece yükseliyor. İlaçların devamında önemli. Bunun için artık telefonun alarmını mı kurar, ne yapar? Bir şey yapıp mutlaka belli saatlerde kullanmak lazım. Son derece önemli.
1: Çünkü basıncı düşürmezse göz sinirinde harabiyete yol açıyor. O da köylüye kadar tabii ki, gidiyor. Tabii.
0: Basınç diyelim ki gayet güzel gidiyor normal seyrinde. Bunun dışında da ara ara bazı testlerin tekrarlanması lazım. İşte gözün arkasını, görme sinirini değerlendiren, sinirin kalınlığını değerlendiren bir takım yöntemler var. Bunlarla hastalığın gidişatı daha iyi takip edilebiliyor. Yani gidişatı sırasında göz tansiyonunun normal olması, hep aynı olması tek başına gene bir şey ifade etmiyor. Bazı hastalarda işte 16-17 tansiyon normal

0: yeterliyken bazılarında bunu daha düşük hale getirmemiz gerekiyor. 11, 12, 13 yapmak gerekiyor. İşte bunu bir takım testlerle değerlendiriyoruz. Hastalığın gidişatı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ona göre ilaçlarda değişiklik yapıyoruz. İlaçlar yeterli değilse o zaman cerrahi müdahaleyi düşünüyoruz. Cerrahi müdahale eskiden çok daha fazla yapılırdı. Yeterince ilaç da yoktu eskiden. Günümüzde daha az yapılıyor ama gerektiğinde mutlaka yapmak lazım. Çok fazla geciktirmemek lazım. Geciktirdiğiniz zaman görme siniri harabiyeti çok artmış oluyor. Yaptığınızda tansiyon normale indirmiş olsanız da çok ileri noktalara gelmiş olan harabiyet ameliyattan sonra da devam edebiliyor. Bazen böyle uçurumun kenarına gelmiş oluyor artık. %99'u gitmiş, geriye %1'i kalmış. Kısa sürede o kalan kısımda gidebiliyor. Onun için o durumlara gelmeden başlangıçta fark etmek son derece önemli. En önemlisi görme siniri harabiyeti başlamadan fark etmek. Bunu fark etmişsek eğer hemen hemen %100'e yakın ilaçlarla kontrol altına alıp görme kaybı meydana gelmesini önlemiş olabiliyoruz.
1: Evet, teşekkür ederiz. Bize ayrılan süre burada doldu. Dinleyicilerimize hayırlı akşamlar deyip bir başka hafta, bir başka konukla, bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı geceler.
0: Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum dinleyicilerimize.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğalsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Teala, Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına salat ve selam eylesin.

Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e, onun zevceleri ve zürriyetine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Allah'ım, Efendimiz ümmi olan Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulik.
0: Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

0: neydi?
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de merhamet eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: değildir.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline şefkat gösterdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de şefkat göster. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline selamet verdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de selamet ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline, bütün alemde salat, bereket ve merhamet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Nebi Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Ey yerleri donatan, yüksek semaları yaratan ve kalpleri kötüsüyle iyisiyle yaratıldığı hal üzere çekip çeviren Allah'ım! Batıl ehlinin ordularını mağlup eden, hakkı en doğru şekilde ilan eden, kendisinden öncekileri tamamlayan, kapatılan iman kapılarını açan, Resulün ve kulun Muhammed'e rahmetinin en üstününü, bereketlerinin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle. Zira o Resulün senin vahyini gönlünde tutarak ahdini koruyup emrini yerine

getirmekte hiç gecikmeksizin rızana koşarak emrin olduğu için sana itaat etti. Onun bu itaati de elde etmek isteyen için parlak bir nur halini aldı. Böylesi bir nurla Allah'ın ihsanı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işaret eden vesilelerle ancak ehil olana ulaşır. Kalplerse günah ve fitneler bataklığına dalıp gittikten sonra

sellem, senin güvenilir kıldığın eminin, saklı ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür.

Allah'ım, adın cennetinde onun yerini genişlet. Fazlından onu kat kat hayırla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı olmadan ve ardı arkası kesilmeden hayırların ona bol bol ulaşmasını ihsan eyle.

Allah'ım, onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona senin katındaki has makamını ve ihsanını ikram eyle. Onun nurunu tamamla. Peygamber olarak gönderdiğin için onu, şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, adil sözlü, konuşması açık ve büyük bir burhan sahibi olarak mükafatlandır.

Şüphesiz Allah ve melekleri bu nebiye çok salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de onun üzerine salat edin. Tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab suresi 56.

Allah'ım, davetine icabet ettim. Rabbim, senden saadetler dilerim. Çok merhametli ve iyilikler ihsan eden Allah'ın, mukarrebin makamındaki ve Allah'a en yakın meleklerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin okuduğu ve seni tesbih eden her şeyin salavatı, senin izninle İslam'a davet eden, müjdeci, şahit, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, takva sahiplerinin imamı, Resullerin efendisi, nebilerin sonuncusu, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ona selam olsun.

Allah'ım, salatlarını ve bereketlerini, rahmetini Resullerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, nebilerin sonuncusu, rahmet peygamberi, hayrın önderi ve imamı olan Resul

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına, çocuklarına, zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, evlilikle oluşan akrabalarına, ensarına, kendisini takip eden fırkalarına, sevenlerine, ümmetine ve onlarla beraber hepimize salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat edenlerin sayısınca salat eyle. Salat etmeyenlerin sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nasıl salat edilmesini istiyorsan o şekilde salat eyle.

Allah'ım, kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline layık olduğu şekilde salat eyle.

Efendimiz Muhammed'in ve âlinin Rabbi olan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Cennetteki vesile makamını ve dereceyi ona ihsan eyle.

Efendimiz Muhammed'in ve Ali'nin Rabbi olan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık olduğu şekilde mükafat ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, salat adına verilmedik hiçbir salat kalmayıncaya kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, rahmet adına verilmedik hiçbir rahmet kalmayıncaya kadar rahmet ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bereket adına verilmedik hiçbir bereket kalmayıncaya kadar bereket ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, selam adına verilmedik hiçbir selam kalmayıncaya kadar selam eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öncekiler, Resuller, Nebiler ve ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonrakiler, kıyamete kadar gelecek olan ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Nebiler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Resuller arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Mele-i Âlâ'da mertebeleri en üstün olan melekler, Mukarrebin, Ruhaniyun, Nuraniyun, Arşiyun arasında kıyamet gününe kadar salat eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete vel fazilete vel şerefe ve derecetel kebire.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e cennetteki derecelerin en üstünü olan vesile makamını, fazileti, şerefi ve büyük mertebeyi ihsan eyle.

görmekten beni mahrum eyleme. Kendisiyle sohbet etmeyi bana nasip eyle. Beni onun dini İslam üzere öldür. İçtikten sonra asla susuzluk hissetmeyeceğimiz, içimi rahat, insanın içine sinen ve doyurucu olan havzından bana da içir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim gibi cennetlerde onun cemalini görmekten beni mahrum eyleme.

0: آتيه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'in şefaati kübrasını kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim ve Musa'ya verdiğin gibi ona dünya ve ahirette de bütün istediklerini ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Nebin ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e hem seçilip çıkartılmış, tertemiz, dostun Efendimiz İbrahim'e hem de kendisiyle konuştuğun Kelimullah ve sana vasıtasız münacat eden Neciyullah Efendimiz Musa'ya, ayrıca senin emrinle babasız meydana gelen Ruhullah ve bir şeye ol deyince oluveren kelime Efendimiz İsa'ya ve meleklerin, rasullerin, nebilerin, hayırlı kulların, yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya, Allah'ın ikramına ulaşmış halis kullarla veli kullarının hepsine de salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

sayısınca salavat okumaya razı olacağı ve bizzat istediği salavat sayısı kadar arşının ağırlığınca kelimelerinin sayısı ve çokluğu kadar zikredenlerin onu zikrettiği, zikrinden gafil olanların da gafleti kadar layık olduğu şekilde Efendimiz Muhammed'e, ehli beytine ve pak nesline kelimenin tam manasıyla salat ve selam eylesin.

0: Allah'ım, bina ettiğin günden bu zamana kadar gökyüzünden yağan yağmurların sayısınca Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hepsine salat eyle. Allah'ım, donatıp yaydığın günden bu zamana kadar yeryüzünde biten bitkilerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Sayılarını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar miktarınca Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Yarattığın günden bu zamana kadar ruhların nefesleri kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ayrıca yaratmış olduğun ve yaratacaklarınla ilminin kuşattığı ve bunların katları kadarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli aleyhim adede halkike ve rıdâe nefsike ve zinete arşike ve midâde kelimâtike ve meblağı ilmike ve âyâtik.
0: Allah'ım, yarattıklarının sayısı, arşının ağırlığı, kelimelerinin miktarı, ilminin kuşatacağı şeyler ve ayetlerinin sayısınca ve bizzat razı olacağın kadar Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hepsine salat eyle.
1: Allahümme salli aleyhim salaten tefuku ve tefzulu salatel musalline aleyhim minel halki ecma'ine kefadlike ala cemi'i halkik.
0: Allah'ım, bütün yarattıklarının üzerinde senin üstünlüğün ve faziletin gibi kendilerine salavat okuyan bütün kullarının salavatından üstün ve faziletli olan salat ve selamla onlara salat eyle.

Allah'ım, gece ve gündüzlerin aralıksız devam edip gittiği zaman süresince, gece ve gündüzler boyu sağanak ve ince ince yağan yağmur tanelerinin sayısınca, hiçbir üzüntü olmaksızın bir teviye sürekli olarak onlara salat eyle.

0: الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: Allah'ım, yarattıklarının adedince zatının rızası, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, ilminin sonsuzluğu ve bütün mahlukatının ağırlığınca, ilminin kuşattığı ve ilminle bildiklerinin katlarınca sürekli devam eden, kullarına nazaran zatının fazileti gibi bütün kullarından salavat okuyanların salavatlarından daha fazla ve üstün salavat olması için hem Efendimiz Nebin Muhammed'e hem de Efendimiz dostun İbrahim'e ve bütün peygamberlerine, ayrıca yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya kullarına da salat eyle.

0: Allah'ım, beni Nebin ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden ayrılmayanlardan, onun hürmetine tazim edip kelimesini, kelime-i şahadeti aziz bilenlerden, ahdini, tevhid ve risalet inancını ve zimmetini, Kur'an ve sünnetini koruyanlardan, dininde samimi olan mensuplarına ve onun çağrısına yardım edenlerden, ona tabi olanları ve onun ümmeti olmayı kabul edenleri çoğaltanlardan eyle. Beni kıyamet günü onun hamd sancağı altında toplanan zümreden, onun yoluna ve sünnetine aykırı hareket etmeyenlerden eyle.
1: Allahumma inni es'aluka al-istimsaka bi sunnatihi wa a'udhu bika min al-inhirafi amma jaa'a bih.
0: Allah'ım, ben senden onun sünnetine sımsıkı sarılmayı lütfetmeni istiyorum. Onun getirdiği emir ve yasak olan şeylerden yüz çevirmekten sana sığınıyorum. Allah

0: Allah'ım, Efendimiz, Nebin, Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırlardan ben de istiyorum. Onun sana sığındığı ve şer olan şeylerin hepsinden sana sığınıyorum.
1: Allahümme asimni min şerril fiteni ve afini min cemi'il mihani ve aslih minni ma zahara ve ma batana ve nakki kalbi minel hiqdi vel hasedi ve la tec'al aleyye tiba'aten li ahada.
0: Allah ona salat ve selam eylesin. Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru. Bütün meşakkatlerden bana afiyet ihsan eyle. Benden görünür ve görünmez meydana gelen işleri ıslah eyle. Kalbimi kin ve hasetten temizle. Beni üzerimde hiçbir kimsenin kul hakkı kalmayan biri eyle.
1: Allahümme inni es'elukel ahze bi ahseni ma ta'lemu ve terke li seyyi ma ta'lem ve es'elukel tekeffü

0: القول والفعل والصدق في الجد والهزل.
1: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin şeylerin en güzeline yapışmak, yine senin kötü olarak bildiğin şeyleri terk etmek istiyorum. Rızkıma kefil olmanı, yeterli olana kanaat edebilmeyi,

0: her şüpheli şeyden doğru bir izah tarzı bulmayı, her delilde hak olanı gerçekleştirmeyi, öfke ve rıza halinde adil olmayı, kaderin cereyan ettiği işlerde teslim olabilmeyi, zenginlik ve fakirlik halinde iktisatlı davranmayı, sözde ve fiilde tevazu göstermeyi, ciddi veya şaka bütün sözlerde dost doğru olmayı senden talep ediyorum.
1: Allahümme inneli zunuben fîmâ beyni ve beyneke ve zunuben fîmâ beyni ve beyne halkik.
0: Allah'ım, şüphe yok ki gerçekleştiği sadece seninle benim aramda bilinen bazı günahlarım var. Bir de yine insanlarla benim aramda olan hem senin hem de insanların bildiği nice günahlarım var.

Allah'ım, bu günahlardan seninle aramda olanı bağışla. İnsanlarla aramda olan günahlarımı ise tekeffül eyle. O günahları da benden al. Fazlınla beni ihtiyaçsız kıl. Şüphesiz sen bağışlaması çok olansın.''

Allah'ım, kalbimi ilimle nurlandır. Bedenimi taatinde kullan. Ruhumu fitnelerden temizle. Fikrimin ibret almasını sağla. Şeytanın vesveselerinden beni koru. Üzerimde şeytanın hiçbir gücü kalmayıncaya kadar beni ondan kurtar. Ey Rahman olan Allah'ım!

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğaltsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Müyesser Zeynep Sati Yalçın. İnşallah Ankara'yı tutturamam. İnşallah başka şehir olur. İnşallah en uzak yer olur. Ya beni göndermezlerse sevda yüzünden? Bunları düşünürken kutu gibi evde iki arkadaşımla çiçekli perdelerin çiçeklerini izlerken gözlerim kapanıvermiş. Metal bir masanın üzerinde 4-5 yaşlarında kapkara teniyle kana çekilmiş bir çocuk yatıyor. Belinden diz kapaklarına kadar beyaz bir örtüyle örtülmüş. Etrafında bilmediğim aletler var. Yanına yaklaşıyorum, kaşları çatık. Kıvırcık mı, keçeleşmiş mi anlayamadığım saçlarıyla öylesine derin acılarla dolu bir yüze sahip ki üzüntüden titriyorum. Yanında çok esmer, bıyıklı bir adam var. Bıçağa benzeyen bir şeyle çocuğun karnını kesmek istiyor. Sarılıyorum, yapma demek istiyorum, diyemiyorum. Eline dokununca elim yanıyor. Adamın bakışları üzerime değince içime dolan güvenle onun her yaptığına, her dediğine boyun eğiyorum. Bilmediğim aletleri adama uzatıyorum. Kesiyor, tek damla kan olmamasına şaşıyorum. Kestiği yeri dikiyor. Çocuğun gözleri kıpırdar gibi olunca uyandım. Terden sırılsıklam olmuşum. Rüyamın etkisi hala devam ediyordu. Ellerim ateş gibiydi. Kaşık çatal tıkırtısı geliyordu. Annem kahvaltı hazırlıyordu demek. Yatağımı toplarken, üzerimi değiştirirken rüyamı düşündüm. Kendi kendime güldüm. ''Aşık mı oldun Müyesser?'' dedim. Babaanneme aşk bahsi dışında kalan kısmı anlatırsam yorabileceğini düşündüm. Küstüğümü hatırlayıp üzüldüm. Küs olmaktan öte sevdayla konuştuğum için kızgındılar bana, anlatamazdım. Anlatsam da inadıma laf sokacaktı babaannem ya da öfkesinden olmayacak şekilde yorumlayacaktı rüyamı. En iyisi susmaktı. Sustum. Her susuş yüktü omuzlarımda. Islak odun yükü gibi yükleniyordum sustukça. Annemin bilekleri daha çok susturuyordu şimdi beni. İçime artık bir kuş hapsetmiştim, ötemeyen, zavallı bir kuş. Kahvaltıda kimse yüzüme bakmıyordu. Olmasam eksikliğim hissedilmeyecekmiş gibi bir hava vardı. Babam tamirhaneye kardeşimi de çağırıyordu, maç için, yol için, yemek için harcanacak süreleri hesaplıyordu. Maç öncesi ve sonrası tamirhanede olmalıymış. Dedem, cami arkadaşlarından birinin oğlunun arabasını getireceğini anlatıyordu. İkramda bulun, indirim yap dedi. Babaannem, divanda tepsideki kahvaltısını yerken teyzesinin torunundan bahsetti. Durduk yerde Semih nereden de aklına gelmişti. 2 yıllıkta elektrik okuyormuş, efendiymiş, hem öyle cana yakınmış ki tatlı diliyle kendini sevdiriyormuş. Anlam veremediğim bir ön seziyle bana kızgınlıklarını unutarak lafa karıştım. 3 yıldır görmüyorsun babaanne, nereden biliyorsun? Dedim. Geçen bayram annesi geldiğinde anlattıydı. İlla görmek gerekmez. Gördüğüm zamanlarda da öyleydi. Mediha görgülüdür, iyi yetiştirmiştir evladını, dedi. Sesinin tonundan babamla dedem gidince yarım kalan hıncını kelimelerine yükleyip üzerime salacağını anladım. Televizyon kumandası babaannem de sabah haberlerine dalmış. Haberlerde bir şehirdeki sel baskınından bahsediyordu. Evi su içindeki anne, çocuğunun birini kurtarmış, diğerini kaybetmişti ve ağlıyordu. Annemin de gözlerinden yaşlar akıyordu. O annenin kendisi olduğunu düşünmüştü herhalde. Başka türlü başkasının acısı anlaşılmazdı ki. Sınav sonuçlarının bugün açıklandığını söyledi spiker. Kalbim çarpmaya başladı. İnternetten bakmaya imkanım olmayacaktı bugün. Yarınki gazeteyi almak için beklemek, dahası bakkala gazete için gitmek bile sevdayla konuşurum diye gözlerine batacaktı. Heyecanlanan yalnızca bendim. Kimsenin yüzünde küçük bir kıpırtı bile olmadı. Dönüp bakmıyorlardı bana. Sadece Caner'le göz göze geldik. Babam önden çıktı, Caner'e geç kalmamasını tembihledi. Dedem uzun uzun çayını içti, öyle çıktı. Odama girince Caner geldi. ''Abla, 1 liran varsa versene, ben internetten bakarım giderken.'' dedi. Gözlerim doldu, 1 lirayı ve spor ayakkabılarımı alıp çıktığında kalbim çarpmaya devam ediyordu. İçime kuşku girmişti de yolunu bulup çıkamıyor, göğüs kafesimde çırpınıp duruyordu. Heyecanımı, merakımı kimse anlamıyordu. Anlamayışları beni yapayalnız bırakıyordu. Rüyamdaki adamı özlediğimi fark ettim. Bana baktığında içime dolan güveni,

güvenin verdiği huzuru özledim. Müyesser kız, neredesin sen? Bana bir elma getir, dişlerimi de. Babaanneme sarı bir elma yıkadım. Bardağından dişlerini alıp taktı, sadece sert şeyler yerken dişlerini takıyordu. Bıçağın arkasıyla elmayı bir güzel dövdü, sonra kesip yedi. Salondaki vitrinin cam kenarlarındaki sehpaların tozunu alırken babaannemi düşündüm. Bir yandan hayata, hayatlarımıza dahil olması, yardıma muhtaçken bile bize sert davranabilmesi şaşırtıyordu beni. Rüyamı anlatıp anlatmamayı bir daha düşündüm. Çünkü esmer adam vitrinin koyu gölgeli aynasında, sehpaların vernikli parlak yüzeyinde tozundan arınınca televizyonun silüetleri gösteren ekranında bana bakıp duruyordu. Gülümsüyordu, ben de ona gülümsedim. Artık gülümsüyor olmak, onu kabullenmek demekti. Caner'i düşündüm. Kazanmışsam hemen mi eve gelirdi, yoksa maç bitince tamirhaneye gidip akşamı mı beklerdi? Ya kazanamadıysam? Böyle bir ihtimal hayatın sonu olur muydu? Babaannem bile tutunmuşken hayata, annem ara sıra da olsa türküler söyleyerek yaşamaya devam ediyorsa ben de edebilirdim. Edebilir miydim? Gülüp duruyorsun, de bakalım ne oldu? Babaannemin neşeli sesine kanıverdim hemen. Bir rüya gördüm de babaanne, acaba kazanmış mıyımdır? Yarın gazete alana kadar nasıl sabredeceğimi düşünüyorum. Kazansan da kazanamasan da sen eninde sonunda evlenmeyecek misin? Bırak artık, 10 defa sildin aynı yerleri. El evine gidecek kıza ne okuması? Seni alan beslesin, dantelini al da işe yara bari. İçimdeki kuşun çırpınışları arttı, yolunu bulup çıkamadı. Yaz başında başladığı masa örtüsü olmayı bekleyen dantel, vitrinin gözünde dün koyduğum yerde duruyor. Ne motifleri güzeldi, ne de rengi. Ben beyaz istedim, olmadı. Krem her renk mobilyaya uyarmış, beyaz sırıtırmış. Lale motifini istedim, o eski usulmüş. Çarkı felek daha hoşmuş, sanki kendileri kullanacaklar da. Israrım, kocaya gitmeye hevesli yorumlarına neden olacak diye utanıp sustum. Caner de ben de ne zaman fikir beyan etsek ya da kapıları çarpsak, evlenmek istiyor yorumlarıyla bizi utandırıyorlardı çocukluğumuzdan beri. O yüzden evde yürüyüşümüz, kapıları açıp örtüşümüz sessizdi. İçimdeki kuş çırpınıp duruyor oysa. Ben de onun gibiyim, eve sığamıyorum. Ne yapacağımı bilmeden odadan odaya girip çıkıyorum. Kazansam da gidemeyeceğimin ipuçlarıyla beni mi hazırlıyordu acaba? Yoksa moralimi mi bozmaya çalışıyordu? Henüz hastanedeyken el aleme karşı beni savunuyordu. Doktor olacak benim torunum, diyordu. Annem kışa konserve yapıyordu. Kavanozları yıkamasına yardım ettim, doldurup kaynatması ona kaldı. Yalnız kalmak için camları, kapıları sildim, paspasları, çarşafları çırpıp durdum. Babaannem rüyamı hiç merak etmeden birbiri ardı sıra yemek programlarını izledi. En çok da hamur işlerini beğenip yorumladı kendi kendine. Ara sıra cevap alamayacağını bilse de laf attı, cevap vermedim. Müzik dinlemek, kendimi, içimdeki kuşu rüyamdaki esmer adamı, hayalimde bir belirip bir kaybolan kutu gibi evi unutmak istiyordum. Babaannemden yeni bir laf tokadı yerim korkusuyla kumandayı alıp da müzik kanalını açmaya cesaret edemiyordum. Ancak reklamlarda kanal değiştiriyordu. Bir ara kulağıma bir şarkı çarptı. Usulca, içimdeki kuşu sakinleştirmek istercesine yavaş, ağlatacak kadar hüzünlü geldi. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Kim söylediyse çok güzel söylüyordu. İçimden ağlamak geliyordu. Cam sildiğim kovadaki suyu tuvalete dökerken, bu su kadar çok gözyaşı döküp ağlayabileceğimi bilmiyordum gözlerimden yaşlar akarken. Aşçının misafiri aktör konuşmaya başladı. Sınav sonuçlarını öğrenen ebeveynler, hayatın sonu ya da başlangıcı gibi davranmasınlar çocuklarına. Ben de mimarlık okurken annemi kaybettim. Devam edemedim, çalışmak zorundaydım. Kaydolduğum ajanstan haber gelince gidip orada işe başladım. Bu ikinci dizi çekimi, diyordu. Hangi dizide rol aldığını hatırlayamadım. Görmüştüm dizilerin birinde. Soru çözmekten, konu çalışmaktan tam olarak takip edemiyordum dizileri. Ancak babaannem odasına çekilirse bir müzik kanalını açıp iyice kısarak en dibinde oturup biraz müzik dinleyebiliyordum. Sanki başka iş yok, artist olmuş. Annenin ölümüne hürmet edip kapıcılık bile yapsan ondan iyidir, dedi babaannem küçümsediği dizi oyuncusuna. Bazen televizyondakilerle konuşur, cevap verir onlara. Ağlamak iyi geldi. İçimdeki kuş yatıştı biraz. Annem konserveleri kaynattığı ocağı söndürmeden önce mayasız çöreğin

tepsisini yerleştirdi kızgın korun içine. Babaannem çok seviyor külçe reyini. Tadı tuzu yok bana göre. Hem de mayasız olduğu için dışı taş gibi. Pişti mi? Diye sordu bana gözleri parlayarak. Allah'ım bu yiyecekler olmasa babaannem nasıl mutlu olacaktı? Caner nefes nefese geldi. Annem gözlerini fal taşı gibi açmıştı. Gözüne bakıyordum annemin anladığımı diye. Babaannemin neden tamirhaneye gitmeyip eve geldiğine dair meraklı sorularına cevap yetiştiriyordu Caner. İddiaya girdik de arkadaşlarla çocukluk fotoğrafımı göstereceğim onlara. Ablaya, sende vardı ya şu kucağımda topla çekilmiş olan, onu versene bana. Ben kundaktan futbolcuyum be, göstereceğim onlara. Neyse ben bulurum. Odama doğru koştu, içimdeki kuş çırpınışlarını artırmış, sağa sola çarpıyordu. Bu çarpmanın şiddetinden kollarım, bacaklarım, boynum titriyordu. Caner'in ardından odama ilerlerken düşmeden nasıl varabildim bilmiyorum. Hayatımda hiçbir an bu kadar heyecanlanmamıştım. Heyecanlarım bundan sonra böyle depremler yaşatacaksa bana, bundan başka heyecan istemiyorum diye geçirdim içimden. Kapıyı örttüğüm gibi hemen arkasına çömeldim. Ancak camdan sızan güneş ışığı, rüzgar, camın önündeki kiraz ağacının gölgesine dalgalandırıp duruyordu halının üstünde. Temizlik kokusuna Caner'in ayak kokusu karışıyordu. Salondan babaannemin homurtu mu, mırıltı mı anlayamadığım konuşması geliyordu. Bize mi, televizyondakilere mi söylüyordu anlayamadım. Gözüm gölgelerde. Gölgelerin içinde hayatım, evim, arkadaşlarım, rüyamdaki adam gidip geliyordu. Bir yaklaşıp bir uzaklaşan görüntüler içinde en net olanı rüyamdaki adamdı. ''Kazanmışsın abla, hem de İstanbul.'' dedi. Şaşkındım. Bedenim durulunca, zihnim arınınca en uygun anda bu haberi almak isterdim. Sadece gülümseyebildim. Bedenim hala yatışmamıştı. İçimdeki kuşsa yorulup bir köşeye sığınmış olmalıydı. Caner, ''Hadi abla, sakin ol. İlk sen değilsin tıp kazanan. Sülalede ilk olman da ne değiştirir bilmem.'' ''Çekil de çıkayım. Babam bileğimi mühürlemeden orada olayım.'' dedi. Beni kapının ardından çekerken öptü. Salona çıkınca, ''Kazanacağım iddiayı babaanne. Ben bebeklikten beri futbolcuyum.'' dedim, inanmadılar. ''Bak ispatlayacağım. O zaman gelsin kolalar, sana da bir kutu getiririm.'' dedi. Yanağını sıktı babaannemin, soruları cevapsız kaldı, uçup gitmişti bile Caner. Anında nereden bulup nereden aklına gelir, bu yalanları nasıl devam ettirir, sonra kendisini kendisine nasıl aklar anlayamıyorum. Yine de dünyanın en iyi kardeşidir o.''

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
6: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
7: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
8: Er meydanı. Yusuf Koç.
9: Buna er meydanı derler.

Evet saygıdeğer dinleyenler, uzun zamandır sizlerle birlikte Pamukçulu Osman Pehlivan'ın güreşlerini anlatıyoruz, sizler de dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda tam 41. bölüme, yani 41 gündür sizlerin karşısında olduk. Biz 41 kere bu programa maşallah diyerek şöyle geçmişten bugüne kısa bir özetini yapalım. Efendim, Karaorman'ın Pamukçu kasabasından olan Osman Pehlivan, güreşe meraklı her pehlivan gibi genç yaşta dayısının da teşvikiyle köy meydanlarında desteden başlayarak büyük güreş merkezlerinde başa kadar yükselir. Güçlü kuvvetli olduğu kadar kafası da çalışan bir pehlivan olmuştur. Günlerden bir gün Edirne'den sıla izninden dönen iki saray pehlivanı ile yaptığı güreşlerde onu yenemediklerine sinirlenen bu pehlivanlar, "Erkeksen İstanbul'a gelir, bizi bulursun" diye onu tahrike kalkışınca, yaptığı başka bir güreşte belinden sakatlandığından ancak İstanbul'a gitmesi bir yıl sonraya kalır. İstanbul'da Rami ve Kağıthane'de yaptığı güreşlerde halkın ilgisini üzerine çeker. Güreşin cazgırı tarafından Reşat Paşa'ya takdim ile onun konağına yerleşir. Fakat Reşat Paşa onu konağa almadan onun Kağıthane'deki iddialı güreşini görmek ister. Bu güreşte yanında Padişah Abdülaziz'in damadı Mahmut Celaleddin Paşa da vardır. Mahmut Celaleddin Paşa, Reşat Paşa'ya Osman Pehlivan'ın kendi pehlivanı Muharrem ile tutmasını teklif eder. Muharrem Pehlivan, paşasının sözüne ve 50 altınlık bahsin 10 dakikalık şartına uyarak güreşe hızlı girer ama dalışta ağır kaldığı için boyunduruk yer ve nefessiz kalır. Pamukçu Osman Pehlivan nefeslenebilmesi için ona müsaade eder. Fakat tekrar kapışmalarında Muharrem yenilgiden kurtulamaz. Bu güreş padişah tarafından da duyulmuştur artık. İkinci bir güreş artık kaçınılmaz olmuştur. Zira padişah da görmek arzusunu ishar etmiştir. Damat Mahmut Celaleddin Paşa, Reşat Paşa'ya durumu açar ve gün kararlaştırırlar. Tabii Reşat Paşa da buna çok memnun olmuştur. Evet, hikayemizin bu bölümünde kalmıştık sevgili dinleyenler. Bakalım bundan sonra neler gelişecek. Hep birlikte dinleyelim.

0: güneşi seyretmeye efendimiz de geleceklerini söylediler. Aa, bu benim için büyük bir şeref. Şimdilik bundan kimseye bahsetmesek daha doğru olur.
1: Anlıyorum.
0: Ona göre davetlere ağız tutarsın. Tabii bunu sana hatırlatmaya lüzum yok, laf olsun diye söylüyorum canım.
1: Merak etme. Kimleri davet edeceğimi biliyorum.
0: Biraz daha konuştuktan sonra Mahmut Celaleddin Paşa izin alarak gitti. O gider gitmez Reşat Paşa hemen Pamukçulu Osman Pehlivan'ı yanına çağırdı.

Az önce Mahmut Celaleddin Paşa yanımdaydı. Güreş hakkında konuştuk. Onu yenecek olursan bir 25 altın daha alacaksın. Var mısın?

0: 10 dakika içinde mi yenecekmiş?
1: Hayır hayır, bu sefer böyle bir şart yok.
0: Çok iyi. Böylece rahat rahat güreşeceğiz demektir.
1: Onu bir daha yenebilecek misin acaba?
0: Yenmeye çalışacağım. İşin sonunu Allah bilir.
1: Peki. Ona göre hazırlan. Göreyim seni.
2: Reşat Paşa, Pamukçulu Osman Pehlivan'a, Muharrem Pehlivan'la haftaya kendi konağında yapılacak olan güreşte padişahın da bulunacağını söylememişti. Damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın öğüdünü unutmamıştı.

0: Ertesi günü Cazgır konağa uğradığı zaman güreşi Pamukçulu Osman pehlivandan öğrenince hemen paşanın huzuruna çıktı. Bundan maksadı kendisine de bir cazgırlık işi çıkabilip çıkamayacağını öğrenmek. Bu gibi durumlarda cazgırı olsun, davul zurnaları olsun bulmak işi doğrudan doğruya güreşin yapılacağı konağın sahibine düşerdi. Damat Paşa, belki de Reşat Paşa'dan böyle bir kimse istememiş olabilirdi. Ne var ki bu başvuruşu umduğu sonucu vermedi. Reşat Paşa, cazgır işini halletmek Mahmut Celaleddin Paşa'nın işidir. Bir defa kendisine başvur. Davul zurna işine gelince buna ihtiyaç yok.
1: Güreş davul zurnasız mı yapılacak?
0: Evet.
1: Neden?
0: Öyle işte.
1: Osman pehlivanın bundan haberi var mı?
0: Yok.
1: Kendisine söyleyeyim mi?
0: Lüzum var mı?
1: Var elbet. Bir pehlivan davul zurnasız güreşe alışmamış ise şaşırır. Güreşemez.
0: Sahi mi? Fark eder mi?
1: Çok fark eder.
0: Öyleyse sana zahmet, giderken bunu Osman pehlivana bildir.
1: Cazgır kuşkulanmıştı. O bu işleri pek güzel bilirdi. Şüpheyle paşanın yüzüne baktı. Yoksa güreşe efendimizde mi şeref verecekler?
0: Kati bir şey yok. Ama olabilir. Damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın efendimize olan yakınlığını biliyorsun. Bakarsın gelebilir. Onun için ihtiyaten davul zurna bulundurmayacak.
1: Osman pehlivana bunu da söylediniz mi?
0: Söylemedim.
1: Söylemek doğru olur. Efendimiz hakikaten şeref verecek olursa eli ayağı tutulur. Koca bir padişahın karşısında güreş tutmak kolay mı? Buna alışık olmayan bir pehlivan o saniyede yenilebilir.
0: Bunu hiç düşünmemiştim. Aklıma bir şey de gelmemişti.
1: İzin verirseniz Osman pehlivana bunu ben söyleyeyim.
0: Söyle söyle. Ama bundan kimseye bahsetmesin. Dediğim gibi efendimizin geleceği sadece bir ihtimal.
1: Anlıyorum. Merak buyurmayın. En iyisi Osman pehlivanın kendisini hakikaten gelecekmiş gibi hazırlamasıdır.
0: Evet evet. En iyisi bu.
1: Cazgır 5 dakika sonra Pamukçulu Osman pehlivanın yanında bulunuyordu. Biraz konuştuktan sonra Muharrem pehlivana ikinci güreşinde ne yapacaksın?
0: Ne bileyim ben usta. Elbette onu bir defa daha yenmeye çalışacağım. Ama bu işi yapıp yapamayacağımı bilemem.
1: Yenersin yenersin. Benim bundan hiç şüphem yok. İkinizin de pehlivanlık derecesini çok iyi biliyorum.
0: Belli olmaz usta.
1: Belli olacak şey var, olmayacak şey var. Her neyse. Yalnız bu güreşte bilmediğin taraflar var. Paşa bunu sana söylemeyi unutmuş.
0: Nedir?
1: Güreşe efendimizin de gelmesi ihtimali var.
0: He? Sahi mi? Gerçek mi söylüyorsun?
1: Elbet sahi söylerim.
0: Padişah gelecek ha? He?
1: Kati değil ama gelebilirmiş. Mahmut Celaleddin Paşa padişahın damadı olduğu ve padişahın da güreşe meraklı bulundukları için gelebilirmiş yani.

0: Eğer padişah gelecekse ben... Ben güreş tutmam. Tutamam. Yokum bu işte. Neden? Bir de sorarsın usta. İnsan padişahın önünde nasıl güreş tutabilir? Pek güzel tutar. Ne var bu işte? Padişahın sarayında en azından iki dizine pehlivan vardır. Bunlar her gün padişahın huzurunda güreş tutarlar. İnsan değil mi bunlar ya? Şey... Onlar alışmışlardır. Benim gibi değiller ki. Sen de alışırsın. Hiç sanmıyorum. Yapamam bu işi. Yaparsın, yaparsın. Sultan Abdülaziz pehlivanları çok sever ve korur. Eğer güreşini beğenecek olursa takdirine mazhar olursun. Bu da az bir şey mi ya? Bir pehlivan için az şeref mi? Şey, bunu kabul ediyorum. Aksini iddia edecek değilim ama... Yapamayacağım bu işi. Elim ayağım kesilir. Tutmaz olur. Muharrem pehlivan da seni rahatça yener. Yener elbet. Kim olsa yener. Üstelik rezil olursun. Evet. Padişahın önünde rezil olmak da işime gelmez. Çıkar bunu aklından. Daha 6 gün var. Kendini pekala bu işe alıştırabilirsin. Hayır. Alıştıramam. Böyle kestirip atma. Ne diye alıştıramayacak mısın? Ya usta. Canım ben bilmez miyim kendimi? Ben ise kendini bu işe pek güzel alıştırabileceğine emin bulunuyorum. Bundan önce kendini alıştırman gerek. Ha, başka bir şey daha var. Nedir o? Huzur güreşlerinde davul zurna bulunmaz. Bu güreşte de padişahın gelmesi muhtemel olduğundan tabii ki davul zurnayı çağırmazlar. He şey, sen davul zurnasız güreştin mi hiç?
1: Hayır.
0: Davul zurnasız güreşmekte bir zorluk çeker misin?
1: Elbette çekerim.
0: Bu hafta kendini bu işe hazırlamaya gayret edeceksin. Padişah gelsin gelmesin, Muharrem pehlivanla yapacağın güreş davul zurnasız olacak.
1: Davul zurnasız güreşin tuzsuz bibersiz çorbadan farkı olmaz.
0: Bunu ben de çok iyi biliyorum. Ama başka çaresi yok. Sen İsmail pehlivanla yarın idman yapacak mısın?
1: Evet. Bugün dinlendik. Yarın idmanımız olacak.
0: Kendisine Muharrem pehlivanla yapacağın güreşe padişahın da gelmesinin muhtemel olduğunu söylemene lüzum yok. Böyle şeyler gizli olmalı. Gizli olması da adettir.
1: Anlıyorum.
0: Biraz daha konuştular, sonra cazgır kalktı gitti. Pamukçulu Osman pehlivan yalnızca kalınca başını iki elinin arasına alarak derin derin düşünmeye başladı. Muharrem pehlivanla yapacağı güreşte padişahın da bulunması ihtimali kendisini şimdiden heyecana düşürmüştü. Böyle bir şey olursa ne yapardı? Kara kara düşünüyordu.

Bir taraftan bunun Yakup ve koca Mustafa pehlivanları bulmak için büyük bir fırsat olacağını da düşünmüyor değildi. Eğer talihi yaver gider de Muharrem pehlivanı padişahın huzurunda bir daha yenecek olursa bu kendisi için büyük bir şeref olacaktı. İşte o zaman Reşat Paşa'ya rica eder, o da durumu padişaha bildirirdi. Padişah kendisini tanıyacağı için belki de onun bu pehlivanlarla tutmasına izin verirdi. Zaten İstanbul'a bunun için gelmemiş miydi ki?

Pamukçulu Osman Pehlivan çok kötü bir hafta geçirmişti. İdmanlarını bile doğru dürüst yapamadığı gibi uykularını da doğru dürüst uyuyamıyordu. Reşat Paşa onun bu sinirli halini fark etmiş, kendisine bir iki sefer öğüt vermiş, bu halden vazgeçmesini söylemişti. Bu öğütlerin az çok bir tesiri olmamış değildi. Fakat ne olsa gene de heyecan içinde bulunuyordu. Güreşin yapılacağı gün Cazgır elinde bir muska ile gelmiş, bunu eliyle Pamukçulu'nun boynuna takarken de "İşte sana en iyi şeyi getirdim," diyordu. "Bu muska boynundayken hiçbir şeyden korkmana sebep yok. Padişah da gelecek olsa heyecanlanmayacak ve şaşırmayacaksın. Bunu yeşil hafıza yazdırdım. Sana ne kadar yarayacağını göreceksin. Sabret," demişti Cazgır. Cazgır akşama kadar da konakta kalmıştı.

0: Reşat Paşa, iftara yetişmek için erkenden Mahmut Celaleddin Paşa'nın konağına gitmiş bulunuyordu. Cazgır'da Pamukçulu Osman Pehlivan'la birlikte teravih namazı sona erer ermez konakta bulunacaklardı. Ve onlar damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın konağına vardıkları anda padişahın az önce gelmiş bulunduğunu anladılar. Yol zabdeler tarafından tutulmuştu ve kapıdaki nöbetçiler gelenleri Celaleddin Paşa'nın kahyasına göstermeden içeri bırakmadılar. Evet, Sultan Abdülaziz az önce gelmiş bulunuyordu. Kendisini hemen karşılamışlar, içeri almışlardı. Padişah pek keyifli bir akşamındaydı. Herkese bol bol iltifatlarda bulunuyordu. Bir ara Reşat Paşa'ya "Nerede buldun bu pehlivanı?" diye sordu. "Muharrem pehlivanı nasıl yendi?" "Muharrem çok iyi bir pehlivandır.
1: Onu yendiğine göre kendisinden biraz daha iyi olması gerekir sultanım."
0: "Yani bu akşamda mı Muharrem pehlivanı yenecek diyorsun?"
1: "Böyle bir iddiam yok. Bu akşam aksine Muharrem pehlivanı galip geleceğine inanıyorum."
0: "Neden bu?"
1: "Pamukçulu Osman pehlivanı ilk defa huzuru şahanenizde güreşecekti ondan. Bu bakımdan şaşırması, kendisinden umulanı vermemesi pek tabidir."
0: "Şu halde bahsi de kaybedeceğine inanıyorsun öyle mi?" "Evet saygıdeğer dinleyenler. Bakalım gerçekten bu bahsi padişahın dediği gibi kaybedecek mi? Bunu kendisi de bilmiyor. Sonra Pamukçulu Osman pehlivan o yenmiş olduğu pehlivanı yeneceğini de bilmiyor. Bizler de çok merak ediyoruz. Bakalım sultanın huzurunda Pamukçulu Osman pehlivan neler yapacak? Bunu bir sonraki programımızda öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın efendim.
2: İki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.
3: Er meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna er meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Sevgili dinleyenler, Konuşan Tarih'ten hepinize sevgiler ve saygılar. Bu haftaki konuğumuz, geçen hafta davet ettiğimiz Orhan Bey, Orhan Gazi. Ki Orhan Gazi uzunca bir sürede misafirimiz olmaya devam edecek sevgili dinleyenler. Efendim, beraberce bu haftada tarihin sayfalarını çevireceğiz. Orhan Gazi'yi, o dönemi, o dönemdeki siyasi ve sosyal yapıyı beraber inceleyeceğiz, beraber öğreneceğiz. Efendim, geçen hafta biz dediğimiz gibi Bursa'yı fethettik. Orhan Gazi'yi tahta geçirdik. Bu haftada biraz sosyal yapıdan, saray teşkilatından kısmen ilerleyen dakikalarımızda sizlere anlatmaya gayret göstereceğiz. Orhan Gazi hayatını gazalarda geçirirken hanımlarının, anne ve çocuklarının muhafaza edilerek iskan etmeleri için bir saray yaptırmıştı. Bu saray İslam devlet başkanlarının örf ve adetleri mucibince inşa ediliyordu. Sarayda padişahın annesi, hanımları, çocukları, hizmetçi, cariyeler ve hadım ağalarının kaldığı kısım asıl adı Darussade'dir. Ki böyle zikrediliyor kitaplarda efendim. Padişahın sarayında bundan başka saray ve konaklarda büyükçe evlerde de küçük odalar halinde kadınlara mahsus harem denilen bir kısım vardı. Haremin kelime manası girilmesi yasak olan ve saygı duyulan yer demekti. Bu bölüme yakın akraba olmayan erkekler giremezlerdi buraya asla. Erkeklere ait olan bölümlere ise selamlık denirdi. Haremin tarihi çok eskilere uzanıyor. İslamiyet geldikten sonra kendisine has bir kuvvet kazanan harem, İslam'ın tesettür ve benzeri emirlerine uygun bir şekil almıştır zamanla. Harem, Peygamber Efendimiz ve Hulafa-i Raşidin devirlerinden sonra Emeviler, Abbasiler, Selçuklar ile diğer İslam devletleri ve nihayet Orhan Bey'in padişahlığını yaptığı Osmanlı Sarayı'nda daha teferruatlı ve teşkilatlı hale geldi. Osmanlı Devleti'nin büyümesine paralel olarak padişahların oturdukları saraylar da büyümekteydi. Osman Gazi'nin mütevazi sarayına karşılık oğlu Orhan Gazi'nin sarayı daha büyükçeydi. Diyeceksiniz ki neden böyle? Cevap olarak şunu söyleyebiliriz kıymetli dinleyenler. Orhan Bey dönemi daha devlet teşkilatının hissedildiği, devlet kokusunun sindiği bir dönem olarak başlıyor. Ki devleti oluşturan unsurlar Orhan Gazi'den itibaren yavaş yavaş başlamış, aşiretten devlete dönülmesi Orhan Bey ile başlamıştır sevgili dinleyenler. Bu dönemde harem ağaları, şehzadeler mektebi, kız ağası, muhasip ağa, baş hazinedar ağa, daireleri gibi birçok oda ve koğuştan meydana geliyordu saray. Şehzade

mektebinde padişahın çocukları, yeğenleri ve amcaoğulları eğitim görürlerdi. Burada ders görenler küçük yaştakiler olup yetişkinlere, hocaları dairelerine giderek özel ders verirlerdi. Salon ve koridorları süslü olan Şehzadeler Mektebi'nin duvarları nakışlarla ve müzeyyen çinlerle kaplıydı. Şehzadeler Mektebi'nden sonra ileride harem ağalarının nöbet tuttukları yere gelinirdi. Haremle ilgisi olanlar bu kapıdan girip çıkarlardı. Bundan sonra Valide Sultan Dairesi ve Cariler Dairesi açılan kapılar mevcuttu. Kıymetli dinleyenler, haremin dışarı ile ilgisine harem ağaları sağlardı. Harem-i Humayun bu iç kesiminde sırayla çeşmeli sofa, hünkâr sofası, hünkâr hamamı, Valide Sultan Dairesi, asma bahçe ve daha birkaç tane padişah odası yer alırdı. Harem-i Humayun'da ayrıca birkaç tane de mescit vardı. Netice itibariyle harem, salon, oda, koridor, hol, sofa ve taşlıkla doluydu. Harem-i Humayun'da padişah, padişah zevceleri, çocukları, hanedan üyelerinden bazı akrabaları ve ihtiyaca göre vazifeliler yaşamaktaydı. Osmanlı hareminin en yüksek makamı Valide Sultanlık'tı. Dolayısıyla haremin fahri başı padişahın annesiydi. Haremde hünkâr sofasından sonra en geniş daire de Valide Sultanlık'ıydı. Valide Sultan geniş bir cariye yani hizmet göreni vardı. Haremi hazinedar usta vasıtasıyla idare ederlerdi. Bütün kadınlar, sultanlar, ustalar ve cariler kendisinden çekinirler ve sayarlardı. Haremdeki bütün işler onun emriyle yapılırdı. Haremde Valide Sultan'dan sonra söz sahibi kadın efendidir. Osmanlı padişahlarının kadınlarına genel olarak kadın efendi denirdi. Padişahın ilk hanımına baş kadın denirdi. Baş kadın diğerlerine göre üstündü. Dairesinde hizmet eden cariyeler ve kalfaları diğerlerinden daha fazla olurdu. Sevgili dinleyenler, başlangıçtan itibaren padişahların evlilikleri hususiyet arz eder. Osman Gazi, hocası ve mürşidi Şeyh Edebali Hazretleri'nin kızıyla izdivaç etmiş ve bunun yanında kendisi ve oğlu Orhan Bey etrafındaki Anadolu beylerinin Bizans imparatorunun tekfurlarının kızıyla izdivaç etmişlerdi. Bunlarla evlenmeleri hissi olmayıp akrabalık yoluyla kuvvetlenmek veya miras yoluyla toprak elde etmek gibi siyasi maksatları da vardı. İslam hukukuna göre hür kadınlarla evlilikteki tehdit, cariyelerle evlilikte pek konulmamıştır. Buna rağmen padişahların cariyelerle evlendiği gözükse de oldukça sınırlıdır. Bunlardan başka padişahların tanınmış ve asil bir ailenin kızıyla evlenme imkanları olduğu halde bazı mahsurlarından dolayı bu evliliği tercih etmemişlerdir. Padişahın annesi veya zevcesi tarafından payitaht civarında akrabasının bulunması mahsurlu görülüyordu. Zamanla ana tarafından akrabalar saraya dolacak, şahsi veya siyasi bir takım isteklerde bulunabilecekler, arzular yerine getirilmeyince de padişah ile akrabalığına güvenerek bir takım entrikalara teşebbüs edecekler. Neticede o devir Avrupa devletlerinde olduğu gibi kanlı hadiseler yüzünden devlet güvenliği sarsılabilecekti. Padişahların haremdeki diğer aile fertleri ise şöyleydi kıymetli dinleyenler. Sultanlar. İlki sultanlar efendim. Osmanlı'nın ilk devirlerinde padişah kızlarına Selçuklarda olduğu gibi hatun deniyordu. Osmanlı padişahları kızına daha çok Ayşe, Hatice, Fatma, Esma, Emine gibi isimler koyarlardı. Erkek evlada sultan tabiri isimden önce konulduğu halde kızlarda isimden sonra konuluyordu bu tabir. Sultan tabiri tek başına söylendiğinde de kız evlat anlaşılmaktaydı. Sultanlar doğar doğmaz kendilerine bir daire ayrılır, emrine dadı, sütnine, kalfa ve cariyeler tahsis edilirdi. Çocuğun eğitimiyle kendi anneleri, dadı ve kalfaları uğraşırdı. Sultanlar okuma çağına gelince derse merasimle başlarlardı. Ekseriya merasime padişah da katılır ve besmeleyi bizzat kendisi çekerdi. Bundan sonra hususi hocalar tarafından okutulurdu bu sultanlar. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i doğru okumaları hususunda ehemmiyetle durulurdu. Sultanlara Kur'an-ı Kerim'den sonra lüzumlu olan dini ve dünyevi bilgilerde öğretilmeye devam ederdi.

şehzadeler. Efendim şehzadeler Osmanlı hanedanının erkek çocuklarına verilen isim. 5-6 yaşına geldiklerinde kendilerine hoca tayin edilirdi ve törenle derse başlarlardı bu şehzadelerde. İlk dersi Şeyhül İslam verirdi. Sonra hususi hocalar tutulurdu. Haremde hizmet veren halk iki gruba ayrılırdı ki bunlar biri harem ağalarıdır, diğeri de Darussade ağasıdır. Kıymetli dinleyenler, daha önceki İslam devletleri saraylarında olduğu gibi Osmanlılarda da zenci hadım ağaları vardı. Bunlar Harem-i Hümayun denilen saray dairesinde, yani kadınlar kısmında hizmet ve muhafazasında bulunurlardı. Bundan dolayı kendilerine harem ağası denilirdi. Efendim bir de kızlar ağası diye bilinen Darussade ağası var ki Osmanlı sarayının ve bütün Harem-i Hümayun'un ağalarının en büyüğüydü. Derece itibariyle Şeyhülislam ve Sadrazam'dan sonra gelirdi. Harem-i Hümayun'un korunması ve padişahın hususi hizmetlerine kadar pek çok hizmet görürlerdi bunlar. Yani Darussa ağalara. Emri altında Harem-i Hümayun hizmetini istem edilen zenci hadım ağalar da vardı. Zenci hadım ağaları derecelerine göre Babussade ağasından sonra Valide Sultan ağası, şehzadelerin muhafazası olan Şehzadeler ağası, Valide Sultan'ın hazinesiyle onun odasındaki kadınlara nezaret eden Hazinedar ağa ve yine Valide Sultan'ın şeker, şerbet ve vesairesine bakan Kiler ağası, büyük odadaki kadınların nazırı Büyük Oda ağası, küçük odanın nazırı Küçük Oda ağası, kadınlar dairesinin baş kapıcısı Baş Kapı ağası gelmekteydi. Babussade'yi bekleyen harem ağaları beyaz olup bunlara ak hadım ağaları da denirdi. Babussade'yi bekleyen ak hadım ağalarının en önemli görevi padişahın mabeyn daireleri ile harem dairesine korumaktı. Bunun için ilgililerden başka hiç kimseyi Babussade'den içeri sokmazdı. Sarayın en iyi korunan kapısı burasıydı. Ak ağalar Babussade'nin karşısında yer alan odada yatıp kalkarlar, haremin iç kısmına katiyen sokulmazlardı. Ak hadım ağaları derecelerine göre sırasıyla kapı ağası, saray cedid ağası, saray ketüd ağası, baş kapı gulamı, ikinci kapı gulamıydı. Ak hadım ağaları arasında dışarı devlet hizmetine çıkarak vezirlik ve sadrazamlık edenler de görülmektedir kıymetli dinleyenler. Harem-i Hümayun'da çalışan cariyeler yaptıkları işe göre isimler alırlardı. Bunlar derecelerine göre şu şekildeydi. Ustalar. Harem teşkilatında cariyelerin yükselebileceği en üstün makamdı burası. Harem-i Hümayun'daki bütün cariyelerin amiri ve en nüfuzlu ise kahya kadınıydı. Bunun amirlik alameti olarak elinde gümüş kaplı bir değnek ile hünkâr dairesindeki muhtelif eşyayı mühürlemek için yanında mühür-i Hümayun vardı. Padişahın hanımları bile ona hürmet gösterirlerdi. Kahya kadın kızların terbiyesine ve usule muhalif bir harekette bulunmamalarına dikkat eder, kendilerine sarayda nasıl yaşamaları gerektiğini ihtar edip öğretirlerdi. Kahya kadının muavinine hazinedar usta derlerdi. Bu usta hükümdarların elbiselerine ve harem-i Hümayun levazatına bakardı. Ustalar değişik hizmetler görürlerdi. Padişahın sofra hizmetini görenlere çaşnigir usta, çamaşırlarını yıkayanlara çamaşırcı usta, padişahın eline su dökenlere ibriktar, tıraş takımlarına bakanlara berber usta, kahvesini yapana kahveci usta, padişahın kilerine ve kiler takımlarına bakana kilerci usta denirdi. Hükümdara şerbet ve meyve sunulacağı zaman bu görevi kilerci usta, yardımcıları olan cariyelerle birlikte yapardı. Bunlardan başka haremin genel hizmetleriyle uğraşan ustalar da olup yaptıkları işe göre değişik isimler alırlardı. Hazinedar usta adına haremdeki bütün cariyeleri vekil usta idare eder, başlarında bulunup gerekli emirleri verirdi. Sevgili dinleyenler, sarayda diğer bir görevli de ketüda ustaydı. Haremin teşrifatçılığını yapar, bayramlarda, düğünlerde, doğumlarda yapılan bütün merasim ve toplantıları idare ederdi. Bu sebeple ketüda cariye ve kalfaların en görgülü ve kabiliyetleriydiler. Padişah ve hanedan mensuplarına nasıl muamele edileceğini ketüda usta öğretirdi. Haremde hasta cariyelere

bakarlardı. Yardımcıları hastalar ketüdaları idi. Kıymetli dinleyenler, saraydaki görevlileri diğer bölümümüzde anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sevgili dinleyenler,

Osmanlı Sarayı'ndaki görevlileri tanıtmaya bu bölümümüzde de devam edeceğiz efendim. Bu bölümümüzde ilk olarak kalfalara değineceğiz. Kalfalar acemilik derecesini bitiren cariyeler, kalf oluyorlar. Makam bakımından ustalardan sonra geliyorlar ve kalfalar kabiliyet ve gerekli vasıfları haiz olmalarına göre valide sultan, kadın efendi, şehzade ve sultanların dairelerinde hizmet görüyorlardı. Eskilerine göre büyük,

metinlerinde de bulunan kalfaların hemen hepsi okuyur yazardı. Kalfalar beraberlerinde carilerle bir haftalık harem nöbeti tutarlardı. Haremin hünkâr sofasında yatsıdan sabaha kadar oturup ikişer, üçer bütün dairelerin bahçelerini dolaşırlardı. Bunlara nöbetçi kalfa da denirdi. Gece bir kaza ve hastalık olursa hemen baş katibe haber verirlerdi. Perşembe günü bütün daireleri temizlerlerdi ki buna perşembe hizmeti denirdi. Cuma günü nöbeti diğer kalfaya teslim ederlerdi. Yine bir hafta süreyle aş nöbeti tutarlardı sarayda. Her dairenin kalfası yanındaki cariyelerle getirilen yemekleri içeriye alırlar ve kurulu sofralara dağıtılırdı. Sofraları temizleme ve kapıları yıkama işi acemi cariyelere aitti. Sevgili dinleyenler, sarayda temizliğe çok dikkat edilirdi. Her ay başında haremde genel bir temizlik yapılırdı. Ortanca kalfadan gençler bütün sofaları, koridorları, merdivenleri, hamamları, bodrum katını hep beraber temizlerlerdi. Her tarafı ve ince mısır hasırlarını sabun köpüğüyle silerlerdi. Sarayın en ağır ve zor işlerini güçlü, kuvvetli oldukları için zenci cariyeler yapardı. Bunlar sarayın duvarlarını temizlemek, sofaları silip süpürmek, sofralardaki yastıkları onarmak ve korumak, mangalları parlatmak ve bakmak, camilerdeki halı, kilim ve hasırları silip temizlemek, şerbet ve pilavın hazırlanmasında yardım etmek gibi işler yaparlardı. Haremde diğer kadın hizmetçiler ise şunlardı. Ebe var efendim anlatacağımız ilk sırada. Ebeler tahmin ettiğiniz gibi doğum işlerine bakıyorlar ve saraydaki hamile kadınların kontrollerini yapıyorlardı. Padişahın kızlarına veya şehzadelerine süt emzirmek için tutulan kadınlar vardı ki biz bunlara dayı diyoruz. Dayının asil bir aileden gelmesine çok dikkat edilirdi. Cariyelerden olanlarsa umumiyetle kalfa derecesinde olurlardı. Padişahlar dayilerine pek hürmet gösterirlerdi. Nitekim Peygamber Efendimizin de süt annesine gösterdiği hürmet sizlerin de aşikar efendim. Bir de efendim dadılar var. Padişahların çocuklarına bakan cariyeler ve kadınlar. Yabancı erkeklerden sakınmak ve gizlilik esas olduğundan mecbur kalınmadıkça esas görevliler dışında saray haremine kimse giremezdi. Saray hekimi, tamiratçı gibi kimselerin dışında ne sadrazam, ne vezirler, ne de diğer saray personeli, ne de büyük elçiler Osmanlı saray haremine asla giremezlerdi. Bunlarsa iş icabı girdiklerinde, yani giremeye yetkili olanlarsa bina ve mefruşattan başka bir şey göremezler ve kadınlara asla rastlayamazlardı. Türk ve yabancı devlet adamlarına yemekler, ikramlar, toplantı ve huzura kabuller hep harem dışında olurdu. Harem-i Humayun, kalın duvarları çerçevesi içerisinde harem ağaları ve diğer ocakların daireleriyle geçilmesi imkansız bir bütünlük arz ediyordu. Bu sebeple Harem-i Humayun'da geçen günlük hayat hakkında bilinenler pek mahdut ve sınırlı kalmaktaydı. Harem hakkında dışarı sızabilecek malumat, harem ağaları veya içeri yaşayan kadınlardan elde edilebilirdi. Fakat tarih hakikatler gösteriyor ki ne haremden çıkarılacak evlendirilenler ne de harem ağaları haremin mahiyetine gömülen haber ve malumatı dışarıya asla sızdırmamışlardır. Görüp işittiklerini içerine hapsetmişler ve sırlarıyla birlikte ahirete göçmüşlerdir. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi tarihin en büyük devletini kurduklarının bilincindeydi şüphesiz. Konstantinopolis'i fethedecek olan bu devletin padişahının haremi sağlam olmalıydı. Bizans ve diğer Hristiyan krallıkların saraylarında yaşanıp halkın dilinde dolaşan entrikalar Osmanlı sarayında olmamalıydı, olmadı da. Bunun için de her şey kurallara bağlandı. Her şeyin başında kadınlarla ilgili Cenab-ı Hakk'ın buyruğu esas alındı. Harem içerisinde görevli hadım ağaları bile hadım oldukları halde belli ölçüler içerisinde hareket ederlerdi. Bunlar kadın efendi ve kızlarıyla konuştuklarında ya kapı aralığından veya araya perde asmak suretiyle görüşürlerdi. Kazara sultanın veya kadınların yüzünü açık görseler başlarını yere eğerler, hareme girerken destur diye bağırmak ve orada bulunan cariyeleri uyarmak mecburiyetinde hissederlerdi kendilerini. Haremde bulunan kadınların serbest bir şekilde bahçelerde, mesirelerde eğlenmelerine halvet denirdi. Kapalı havalarda padişah kadınları sultanları ve oğulları ile görüşmek isterse onları dairesine çağırdı.

konuşur ve görüşürdü. Padişahın aile efradı veya bir bölümüyle yaptığı bu toplantıya muhtasar halvet adı verilirdi. Bir de has bahçede yapılan halvetler vardı ki padişah halvet yapacağını bir hadd-i humayinle bildirir ve rahatsız edilmemesini emrederdi. Kıymetli dinleyenler, has bahçenin bazı yerlerinde devamlı olarak halvet sokakları ile perdeleri bulunurdu. Halvet günü üçüncü avlu tamamen boşalır, bahçenin görülebilecek yerleri halvet bezleriyle örtülürdü. Bahçede kadınların ve cariyelerin dolaşacağı yollar üzerine ve etrafına çadırlar kurulurdu. Bunlardan başka oturulacak, namaz kılınacak, eğlenilecek ve yemek yenilecek çadırlar da kurulurdu. Bahar ve yaz aylarında zaman zaman has bahçe dışındaki gezi yerlerine gidilirdi saray halkınca. Fakat harem halkı kalabalık olduğu için gruplara ayrılırlar ve gezi yerlerine nöbetleşe giderlerdi. Geziye çıkılmadan önce gezi yerlerine çadırlar gönderilerek kurulurdu. Baş ve ikinci katibi gezintinin nereye yapılacağını ve hangi cariyelerin bu geziye katılacağını haremde ilan ederdi. Herkes en güzel elbiselerini giyer, gidişe hazırlanırdı. Geziye katılacak kadınlardan önce sultanlar, ondan sonra ustalar, kalfalar ve cariyeler arabalarına binerler, haremden göç yerine hareket ederlerdi. Sevgili dinleyenler, kafilenin önünde ve yanlarında atlar üzerinde harem ağaları bulunurdu. Arabalarının perdeleri yarıya kadar indirilirdi. Kafile ağır bir yürüyüşte gezi yerine varır, harem halkı arabalarından iner, hazırlanmış olan çadırlarına girerlerdi. Yeşil renkli çadırların ağaçlar, çiçekler ve yeşillikler arasında bulunması etrafa ayrı bir görünüş verir, gönüllere ferahlık getirirdi. Harem burada akşama kadar eğlenir, türlü oyun ve eğlencelerden sonra saraya dönerlerdi. Haremde dini gün ve geceler çok değişik bir havada kutlanır, çok bir değişik havada geçerdi. Ramazan'dan bir hafta önce hazırlık başlar, temizlik yapılırdı. Ramazan ayında saray ve haremde yaşayanların hepsi oruç tutar ve hatim indirirlerdi. Ramazan'ın ilk gecesi bütün dairelerin sofalarına kafesler kurulur, seccadeler yayılır ve topluca namaz kılınırdı. Teravih namazından sahura kadar dairelerde türlü eğlence ve sohbetler yapılır, gecenin tatlı geçmesine çalışılırdı. Sarayın harem dairesi Ramazan'da da adeta cami haline gelir, herkes ibadet ve taat ile vakit geçirir, vaazlar verilirdi. Akşam topla beraber önce akşam namazı kılınır, sonra zemzem-i şeriflerle oruçlar açılır, çeşit çeşit iftar yemekleri yenir, buzlu limonata ve şuruplar içilirdi. Padişah, devlet erkanını iftara çağırdığı gibi kadın efendi ve sultanlar da haremde bulunan öbür kadınları iftara çağırırlardı. Ramazan'ın 15'inde başta padişah olmak üzere şehzadeler, sultanlar, kadın efendiler, ustalar, kalfalar ve cariye Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret ederdi. Kandil ve bayram günlerinde de harem halkının bu şekilde merasimler tertip ettiği oluyordu kıymetli dinleyenler. Diğer zamanlarda da haremde yaşayanlar zamanlarını vazifeleri dışında okumak ve ibadet etmekle geçirirlerdi. Orhan Gazi haremini bir kale gibi görüyor, bu çok önemli kalenin her yönüyle muhafazası için gayret gösteriyordu. Hareminde bulunanların namusuna tarif edilemeyecek derecede önem veriyordu kıymetli dinleyenler. Kıymetli dinleyenler, konuyu tamamlamadan önce hatırımıza gelen bir hikayeyle bu bölümü bitirmekte fayda görüyorum. Umarım beğenirsiniz. Efendim, bir cariye var. Gayrimüslimken Müslüman olmuş ve saraya gelmiş. Orada dini eğitimini almış. Dili de zannedersem pek öğrenemediği için olsa gerek, yaptığı dua sadece bizim değil sahibinin de dikkatini çekmiş. Bir gece vakti bizim cariye kalkıyor, demiştik ya, cariyeler ibadetle meşgullardı boş zamanlarında, diğer vesaire zamanlarda. O türden efendim. Cariye gece vakti şöyle niyaz ediyor Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, beni sevdiğinin hatırına lütfen bana güzel bir ahlak nasip et. Bunu dinleyen sahibi diyor, herhalde bu pek dili çözemediği için yanlış telaffuz ederek diye düşünerek bir daha dinliyor. Ama cariden çıkan söz yine, ya Rabbi, seni sevdiğimin hatırına lütfen bana güzel ahlak nasip et. Peygambere komşu olmayı nasip et. Ve müdahale ediyor.

Diyor ki efendim, diyor sen yanlış dua ediyorsun. Seni sevdiğini Allah-u Teala nereden biliyorsun ki böyle dua ediyorsun diye onu uyarır. Cariyenin verdiği cevap son derece manidar kıymetli dinleyenler. Nasıl bilmeyeyim beni sevdiğini? Bak şu saatte gecenin bu vaktinde herkes yatıp uyurken Allah-u Teala beni kaldırdı, kendisine dua ve zikir ettirdi ve niyazda bulunduruyor. Bu Allah-u Teala'nın beni sevdiğine en büyük delil değil midir deyince sahibi, evet haklısın, doğru, ben yanlış biliyorum, seninki doğrudur. Ve cariyelerin kıymetli dinleyenler, demek ki böyle güzel ahlakları, güzel şeciyeleri olanlar da var kıymetli dinleyenler. Efendim bu bölümümüzü bu menkıbeyle tamamladık. Öbür bölümümüzde saraydan çıkıp savaş meydanlarına döneceğiz. Kısa bir aradan sonra beraber olmak üzere efendim. Bizden ayrılmayın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Sevgili dinleyenler, bu son bölümümüzde de savaş meydanlarında beraberce at koşturacağız. Efendim, Orhan Bey'in Bursa kuşatmasına yoğunluk verdiği bu sıralarda yaralı bir at 10-13-14 yaşlarında ölmek üzere olan bir genci getirdi Orhan Bey'in önüne. Padişah bizzat kendi kucağına alarak yere yatırdı kanlar içindeki genci. Kim yaptı bunu, nereden geliyorsun diye de sordu. Genç güç bela zorca konuşarak Bizanslılar kestili bastı diyebildi ancak. Orhan Bey kelime-i şehadet getirerek şehit olan gencin gözlerini kapadı, duygulandı biraz. Gencecik bir çocuk hayatının baharında bu dünyaya veda etmişti. Ama ondan daha ötesi Kestel baskınında ne kayıp verdiklerini merak ediyordu Orhan Gazi. Akçakoca, Konuralp ve Timuralp'in de içerisinde olduğu 300 kişilik seçme bir birliğin başında 4 nala Kestel'e doğru yola çıktılar. Keşiş Dağı eteklerinde pusuya düştüler. Anlaşılıyordu ki Bursa muhasarasında olduğunu bildikleri padişahı Kestel civarında

öldürmeyi planlamışlardı. İlk saldırıda 50'nin üzerinde Bahadır yaralandı. İlk yaralanan da Orhan Bey oldu. Osmanlı Birliği 7 bu baskında şok geçirmiş ve geri çekilmeye başlamıştı. Hepsi seçme bir süvari olan Bahadırlar yaralarına aldırış etmeden at koştururken omuzuna saplanan oka rağmen Kestel'e gitmekten vazgeçmeyen Orhan Bey başarılı bir geri çekilme harekatıyla üzerine çektiği pusucuları kısa sürede imha etmeyi başardı. Orhan Bey adeta şahlanan küheylanıyla Kestel'e girdiğinde sağ yanı al kana bulanmıştı. Kestel alevler içinde yanıyordu. Bizanslılar kadın çocuk yaşlı genç demeden bütün Müslümanları işkenceyle öldürmüş, sonra da beldeyi tüm ev ahır ve kümesleriyle birlikte Krujuva yani Rum ateşiyle yakmışlardı. Alevler içinde yanmakta olan insanların feryadı gökleri parçalıyor, bebek çığlıkları yürekleri dağılıyordu. Hele barındıkları ağıllarda yanmakta olan koyun, kuzu, at, eşek ve tavukların bağırtısı ortalığı ana baba gününe çevirmişti. Orhan Bey kendi yarasına aldırış etmeden gördüğü manzara karşısında şok olmuş ağlıyordu. İnsan insana bu kadar zulüm yapabilir miydi? Müslümanları öldürdü diyelim bu Bizanslılar. Kafirden başka bir şey beklenmez ya. Ya ağızsız, dilsiz hayvanların ne günahı vardı? Allah bu kafirlere fırsat vermesin. Bunlar buldukları her fırsatta dünyayı ateşe vermekten çekinmeyen vicdansız mahkumlardı diye düşündü Orhan Gazi. Orhan Bey, Bahadırları atlarına inmişler, cayır cayır yanmakta olan canları kurtarmaya gayret gösteriyorlardı ki gene bir hiç beklenmedikleri bir baskın daha yediler. Yanmakta olan Kestel yine kalabalık bir Bizans birliği tarafından basıldı. Bizans askerleri yangından insan ve hayvan canını kurtarmaya çabalayan Müslüman Bahadırlara hunharca saldırmaya başladılar. İlk saldırıda ağır yaralı durumdaki 8 Bahadır şehadet şerbetini içti. Orhan Bey omuzundaki oka aldırış etmeden kılıç sallamaya devam etti. Çok kan kaybetmiş, takattan kesilmişti. Himmet ya hocam, himmet üçler, kırklar, yediler, himmet diye nida ediyordu. Orhan Bey'i tanıyan ve onu mutlaka öldürerek kellesini Bursa Tekfun'a götürüp yüklü bir ödül almayı uman Bizans askerleri çok büyük bir gayretle sultana hücum üstüne hücum ettiler. O sırada hiç kimsenin beklemediği, benzeri görülmedik bir hadise zuhur etti. Müslümanlara şiddetle kılıç sallayan Bizans askerleri, Keşiş Dağı istikametinden büyük bir suretle zıplayarak koşan iri boynuzlu bir geyik ve üstünde aksakallı bir adamın gelmekte olduğunu gördüler. Bu vahşi hayvan en demi attan daha hızlı koşuyordu. Geyik üzerindeki bu yaşlı adam kalabalık Bizans askerlerinin arasında daldığında hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. Yaşlı adam o sırada bayılmış bulunan Orhan Bey'i aynı çeviklikle yerden kaldırıp geyiğe bindirdi. Süratle uzaklaşarak Keşiş Dağı'na doğru gözden kayboldu. Sultanı gören geyiğin peşinden hayretle baka kalan Bizans askerleri kısa süreli bu şaşkının bedelini ağır ödediler. Konrad bin galeyana getirdiği Bahadır gaziler kısa zamanda kendilerini toparlayarak kafir askerlerine öyle bir saldırdılar ki Bizanslıların bu saldırıya karşı koymaya mecali kalmadı. Çok geçmeden Bizans askerleri çok sayıda ölü vererek kaçmaya başladılar. Akçakoca, Konrad ve Timuralp Keşiş Dağı istikametine doğru kaçan Bizans askerlerine karşı amansız bir takip başlatmışlardı. Bu takipten amaç biraz da bir geyik üzerinde meçhul bir adamın götürdüğü padişahı bularak sağ salim karargaha geri getirmekti. Akçakoca geyikle gelen bu zatın mane aleminden bir şahıs olduğundan hiç şüpheler yoktu. Ama onu ne bu zamana kadar görmüşler ne de duymuşlardı kıymeti dinleyenler. Akçakoca ve Timuralp birlikleriyle Bizanslıları yakaladılar ve Bizans'ın bu geride kalan askerlerini tamamen imha ettiler efendim. Kıymetli dinleyenler, bu hadiseyi burada noktaladıktan sonra Orhan Gazi'nin etrafındaki Bahadırları tanıtmaya çalışacağım şimdi de sizlere. Kara Mürsel, Osmanlı'nın ilk kaptan deryası, Ertuğrul ve Osman Gazi'nin gaza arkadaşı, ismi Mürsel olup kahramanlığı ve gözü pekliği sebebiyle kendisine Kara Mürsel denilmiştir. Orhan Gazi'nin kumandanlarından olup büyük mücahit Akçakoca'nın aşiretinden ve onun yetiştirdiği yiğitlerdendi. 1329 yılından sonra vefat etmiş olup kabri şerifi kendi adını taşıyan ilçede metfun bulunmaktadır. Kara Mürsel Alp ilk

zamanlarda güçlü bir donanmaya sahip olan Karasioğulları Beyliği'nin hizmetindeydi. Bu beyliğin Osmanlı hakimiyeti altına girmesinden sonra Kara Mürsel Bey de Osmanlı hizmetine girerek küçük Osmanlı donanmasının gelişmesi için büyük gayret sarf etti. Karasi Beyliği'ndeyken beraber çalıştığı gemi ustalarını yine yanına alarak Armutçuk Limanı'nda bir tersane kurup donanma hazırladı. Hafif ve süratli giden gemiler yaptı burada. Bu gemi tipine onun adına izafeten Kara Mürsel denilmiştir. Böylece Kara Mürsel Bey bir ölçüde yüzyıllarca Akdeniz'de şerefle dalgalanacak Osmanlı bayrağının denizlerde ilk temelini atmış oluyordu. Bu hazırlıkları müteakip harekete geçerek İzmit Körfezi'nin güney taraflarını Yalova'ya kadar bütün sahil şeridini fethetti ve bu yerlerin muhafazası için daima harp gemileri bulundurmayı şartıyla buraları kendisine tımar olarak verildi. Efendim daha sonra harp filosunun başına geçerek İzmit Körfezi'nin ağzını kapattı. O sırada Bizans'a bağlı İzmit Kalesi'ne denizden gelecek Bizans yardımını durdurdu. Ve karadan kuşatma yapan Orhan Gazi'yi büyük yardımı dokundu Kara Mürsel'in. Ve padişahın dua ve iltifatına nail oldu. Kara Mürsel Bey hazırladığı bir donanma ile Kocaeli cephesinin gerisine çıkarma yaparak Orhan Gazi'nin Bizans İmparatorunu Andronikos ile yaptığı Palekon'un savaşını kazanmasına büyük hizmet görmüştür. Kara Mürsel'in kurduğu donanma sebebiyle Marmara Denizi'nde üstünlük Bizanslılardan Osmanlılara geçmiş ve hatta Bizanslılar denize gemi çıkartamaz olmuşlardı. Ömrünü cihat ile geçiren Kara Mürsel Bey, "Beni öyle bir yere defnedin ki sırtım dağlara dayansın, kucağıma da deniz gelsin. Böylece donanmamı daima göreyim," demişti kıymetli dinleyenler. Efendim Orhan Gazi'nin diğer bir emiri de diğer bir komutanı da Kara Ali, diğer adıyla Emir Ali. Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Aykut Alp'in oğlu Emir Ali. Osmanlı Devleti'nin ikinci amirali Kara Ali'dir. Osmanlı Gazi'nin de kumandanlarından olup Orhan Gazi zamanında da başarılı hizmetlerde bulundu. Yiğit ve kahraman kişilere Türkler arasında Kara lakabı verildiğinden asıl adı Ali olan bu Gazi'ye gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Kara Ali denilmiştir. 1356 yılında Gelibolu'nun fethi sırasında çarpışırken şehit düşen bu yiğit Alp, vasiyeti üzerine Gelibolu'nun sonradan Hamza Bey Limanı ismini alan Marmara cihetindeki liman kıyısına defnedildi. Oğlu Timurtaş Paşa onun yattığı yere sonradan bir türbe yaptırdı. Gelibolu ve civar halkı bu türbeyi Ali Baba diye anarak ziyaret etmektedirler hala bugün. Efendim Kara Ali Osman Gazi tarafından 1308 senesinde Bursa civarında Kite Tekfur'una bağlı Galios adasının fethine memur etti. Adayı fethedince buradaki büyük kilisenin şöhret sahibi rahibini ailece Osman Gazi'nin huzuruna getirdi. Daha sonra da rahibin kızı Kara Ali ile evlendirildi. Osman Gazi'nin 1313 yılındaki seferinde Gey ve Tekfur'u kaleyi boşaltarak ahalisiyle birlikte Kurudere denilen müstahkem bir mevkide asker toplamıştı. Osman Gazi Mücahit gazilerle birlikte hücum ederek Karasu Derbendi denilen bu zor geçidi ele geçirip düşmanı hezimete uğrattı. O sırada Geyve'ye bağlı Tekfur Pınarı denilen sağlam bir kalenin zapt edilmesi gerekiyordu. Osman Gazi hükümet merkezi olan Yenişehir'e dönmesini icap ettiren önemli bir iş yüzünden bu vazifeyi Kara Ali'ye bırakmıştı. Kara Ali kısa zamanda Tekfur Pınarı'nı alarak ele geçirdiği ganimetleri Osman Gazi'ye gönderdi. Bu hizmete karşılık Tekfur Pınarı ve buraya bağlı olan yerler Kara Ali'ye tımar olarak verildi. Geyve ve diğer yerlerde öteki mücahit gazilere dağıtıldı. Kara Ali daha sonra Geyve'ye bağlı Bizans kalelerinden Yeni Kale önde Yamukça Hisar kalelerini Osmanlı topraklarına kattı. Osman Gazi zamanında başarılı askeri hizmetleri görülen Kara Ali, bu hizmetlerini Orhan Gazi zamanında da devam ettirdi, sürdürdü. Orhan Gazi, ilk Osmanlı Amirali Kara Mürsel Bey'in defaatından sonra onun yerine Kara Ali Bey'i göreve getirdi. O sırada Derya Kaptanı'nın tam karşılığı olarak Emirül Bahr unvanı kullanıldığı için Kara Ali Bey'e kısaca Emir Ali diye zikredilmeye başlandı. Kıymetli dinleyenler, Emir Ali yeni

kurulan Osmanlı denizciliğini hareketlendirmek suretiyle Marmara'da bir deniz hakimiyeti kurdu. Bu suretle Mudanya ve Gemlik kıyılarına asker çıkararak Bursa'ya yardım eden Bizans donanmasını böyle bir dayanaktan mahrum bıraktı. Bursa ve İznik'in fethedilmesini kolaylaştırdı. Bu arada Marmara'daki dayanak noktalarını da ihmal etmeyen Emir Ali, önceleri ismini alan fakat sonraları halk dilinde İmralı şekli çevrilen Lalo Limno adası ile Marmara adasını da fethetti. Gemlik, Armutlu, İzmit, Yalova, Herike gibi sahil şehirlerini fethederek Osmanlıların Marmara kıyılarına inmelerini sağladı. Böylece bu yeni kurulan Osmanlı filosu ile kara harekatına büyük destek vermiş oluyordu. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi İzmit'i almaya karar verip İzmit civarında konakladığında kumandanlarından Aykut Alp ve oğlu Emir Ali'yi bir miktar askerle Koyunhisar Kalesi'ni fethetmek üzere gönderdi. İzmit'in kadın tekfuru Balakonya Bizans İmparatorluğu'nun akrabasıydı. Klayon adlı erkek kardeşi de Koyunhisar Kalesi tekfuruydu. Bunlar fırsat buldukça Osmanlı obalarına saldırıyor, koyun ve keçi sürülerini çalıyorlardı. Klayon ablasına yardım gelirse Osmanlı askerlerini meşgul edebiliyordu. Aykut Alp ve oğlu Kara Ali Koyunhisar önünde vardığında kale kumandanı Klayon bütün silahlarını takılmış olarak kalenin baş mazgalasında kendilerini bekler buldular. Etrafında bir sürü şövalye ve subay vardı. Kendilerini görünce kollarını sallamaya, bağıra çağıra bir şeyler anlatmaya başladı. Kara Ali dillerini bilirdi. Fakat uzak olduğu için bir şey anlamıyordu. Biraz daha yaklaşınca, "Gelin, gelin, ölümünüze geldiniz. Sizden sonra Orhan Bey'inizi de öldüreceğim. Ablamı onun elinden kurtaracağım," dediğini anladılar. Duyduklarını yanındakiler tercüme etti Kara Ali. İşte bu sırada Kara Ali yayının sonuna kadar geldi ve "Ya Allah!" deyip okunu saldı. Tekfurun yalnız göz delikleri hariç her tarafı zırhlarla kaplıydı. Kara Ali'nin dualı ve isabetli oku Klayon'un sol gözünü delip beynine saplandı. Şımarık tekfur zırhlı bir kuş gibi kaleden aşağı uçtu. Osmanlı fedaileri koşup onu Aykut Alp'in önüne getirdiler ve buyruk üzerine kellesini vurdular. Aykut Alp, "Kara Ali'm, tiz bu kelleyi Orhan Bey'imize yetiştir. Ola ki bir diyeceği vardır. Biz de hemen şu kaleyi teslim almaya bakalım," dedi. Daha sonra Orhan Gazi kesik kelleyi bir mızrağa saplatıp İzmit Kalesi önüne diktirdi. Mağrur Balakonya kardeşinin kesik başını görünce dehşete kapılıp telaş içinde sulh için elçiler gönderdi. Kıymetli dinleyenler, Müslümanlarda aman dileyene kılıç kalkmazdı. Yine öyle oldu. Bütün gaziler şan ve şerefle İzmit'e girdiler. Bu zaferi nasip eden Yüce Mevla'ya şükrettiler. Kara Ali, Orhan Gazi'nin kumandanları arasında Bizanslarla yapılan Palakanon Muharebesi'nde de katılmış ve büyük kahramanlıklar göstermişti. Daha sonra Rumeli Fatihi Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişinde büyük hizmetleri dokundu. 1356'da Mart ayında çetin ve kanlı bir muharebeye sahne olan Gelibolu'nun fethinde denizden yapılan harekata katıldı. Bu harekat esnasında kale kapısında çok şehit verildi. Emir Ali de bu şehitler arasındaydı kıymetli dinleyenler. Efendim, yönetmenimiz zamanımızın dolduğunu gösteriyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlık ve esinlik içerisinde kalın efendim.

Konuşan Tarih. Bekir Naz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
4: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Sultanım, saçınızı öreyim mi?
1: Yok, istemem.
0: Ama örülü durursa saçlarınız güzelliğini muhafaza eder.
1: Öyle mi?
0: Elbette sultanım.
1: Neden acaba?
0: Birbirine dolaşmıyor ya. Bence evlenene kadar hep örgülü olsun sultanım.
1: Kim bilir ne zaman evleneceğim.
0: Aa, sahi size söylemeyi unuttum.
1: Neyi?
0: Hani geçen gün konuşmuştuk ya sultanım, Hızır Reis hakkında.
1: Hızır Reis hakkında sık sık konuşuyoruz Hatice. Hangisinden bahsediyorsun?
0: Size karşı ilgisiz ve soğuk olduğu için üzülüyordunuz.
1: Evet.
0: Belki böyle davranmasının bizim anlamadığımız bir sebebi vardır demiştim.
1: Evet demiştin. Var mıymış peki?
0: Varmış sultanım. Hem de gayet makul ve efendice bir sebep. Doğrusu çok mert adam şu Hızır Bey.
1: Ay, beni çatlatacaksın Hatice.
2: Hızır ve adamları Ferdinando'nun dev gemisini görünce sevinmişlerdi. Çünkü eğer bu kavgadan galip çıkarlarsa çok büyük bir ganimet elde edeceklerdi. Öte yandan Kaptan Vargas da Hızır Reis'in gemisini görmüş ve içi titrediği halde etrafındaki soylulara hava atmayı ihmal etmemişti. Denizin en dalgalı olduğu saatte iki gemi şiddetle yalpalanarak birbirine yaklaştı. Bu mühim anda bile Hasan savaşmayı iyi bilmeyen eski papaz Danilo'ya sataşmayı ihmal etmiyor. "Korkma, el ele tutuşarak atlarız gemiye," diye dalgasına geçiyordu. Fakat Vargas'ın ateşlediği toplar gemilerinin yakınlarına düşmeye başlayınca mücadelenin pek kolay olmayacağını anlamışlardı. Hızır vazife taksimini şu şekilde yapmıştı. Oruç'un gemisi acele eden bir kurt gibi hızla mücadele alanına yaklaşıyordu. Onlar gelince 25

0: kişi ok yağmuru korumasında karşısındaki gemiye atlayacaklar ve Oruç'un gemisinden atlayıp gelenlerle birlik olacaklardı. Eğer ilk grup başaramazsa Oruç ve Hızır Reis bizzat komutanlık ederek kalan kuvvetlerle yükleneceklerdi. Hızır Reis karşısındakilerin namlı adamlar olduğunu biliyordu. Fakat Oruç Reis dahil hiçbiri gemide iyi eğitim görmüş 500 İspanyol silahşörü olduğunu bilmiyordu. Bilselerdi bu kadar zorlu bir mücadeleye girişmek konusunda belki bir daha düşünürlerdi. Öyle ya, Oruç hep bir Levendim'in canı bir gemi dolusu ganimetten çok daha kıymetli demez miydi? Hava kararmak üzereydi. Dalgalı deniz şimdi iyice kararmış, Hızır ve arkadaşlarına haber vermeden içine çekiyordu. Hızır ve tayfası Vargas'ın gemisiyle yan yana gelmişken karşılaştıkları gemide 500 silahlı askerin kendilerini beklediğinden habersizdiler. Oruç Baba da gemisini yanaştırmış, adamlarını saldırıya hazırlamıştı. Hava iyiden iyiye kararmıştı.
1: Kardeşlerim, karşımızdaki donanmada ne var ne yok haberdar değiliz.
2: Ne varsa üstesinden geliriz evelallah reis.
1: İnşallah. İnşallah da tedbirli davranmak da güzeldir. Gündüz gözüyle saldıralım derim ben.
3: Reisimiz sensin.
2: Sen ne dersen öyle olur.
1: O halde göndere turuncu işaretli bayrağını çekin ki Baba Oruç haberimizi alsın.
4: Hemen reis.
0: Hızır ve Oruç Reis'in gemileri bir anda karanlığın içinde kayboldular. Mağrur İspanyol askerleri Türk korsanların korkup kaçtığını sanarak yersiz bir coşkuya kapıldılar. Vargas onları susturdu. Aklında bir şüphe vardı. Barbaros kardeşler hakikaten kaçmışlar mıydı? İspanyol gemisi de hızını kesmiş, gecenin geçmesini bekliyorlardı. Asilzade İspanyollar Vargas'ın köşküne doluşmuş, merakla ne olup bittiğini soruyorlardı.
5: Kaçtılar demek ha? Pek de korkaklarmış. Korkak ama bize saldırmaya cesaret edemeyecek kadar da akıllılarmış.
0: Peron her zamanki soğukkanlılığı ve ukalalığıyla Vargas'a dönerek sordu.
6: Türk korsanlarını denizin dibine gönderdiniz mi acaba sayın kaptan?
5: Barbaroslar hakikaten cesur insanlardır sanıyordum. Görünüşe göre kaçtılar.
6: Ya kaçamadılarsa?
5: Kaçmadılarsa bile bir daha karşımıza çıkmaya cesaret edemezler. Merak etmeyin.
6: Ya cesaret ederlerse sayın kaptan?
5: Bu 500 askerle değil bir Türk korsan gemisini, 500 gemiyi bile alt ederim
0: diye teselli edici sözler söylüyordu. Fakat bu söylediklerine kendisi de pek inanmamıştı. O gece neredeyse kimse uyumadı. Vargas'la beraber kaptan köşkünde pek çok kişi sabahlamıştı. Bunların arasında Peron'un güzel karısı Isabella da vardı. Korktuğu her halinden belli oluyor, ikide bir de Vargas'a bizi kurtaracaksınız değil mi diye soruyordu.
5: Hiç şüpheniz olmasın sayın hanımefendi.
7: Ay çok korkuyorum.
5: Korkmanıza hiç gerek yok.
7: Öyle mi dersiniz?
5: Elbette.
7: Ama siz de biliyorsunuz ki Türkler barbar insanlardır. Eğer onların eline düşersek bize nasıl işkence edeceklerini düşünmek bile istemiyorum.
5: Evet, Türkler çok vahşidir ama emin olun siz onların eline asla düşmeyeceksiniz.
7: Kendim için değil, iki kızım için korkuyorum.
5: Türkleri gördünüz, bir de onlardan bu kadar nefret ediyorsunuz.
7: Hayır ama çok duydum. Hatta Müslüman Türkler Hristiyanları gördükleri yerde kılıçtan geçirirmiş.
5: Sizi fazlaca korkutmuşlar Isabella. Bu korkularınızda haklı dahi olsanız boş yere endişeleniyorsunuz. Göreceksiniz.

0: Barbaros kardeşler bu koca geminin kolay yutulur bir lokma olmayacağını anlayınca talihlerini kör gecenin eline bırakmak istememişler. Sabahın hayrını beklemeye karar vererek Vargas'ın donanmasından birkaç mil uzaklaşmışlardı.
1: Şafak sökmeden evvel saldıracağız arkadaşlar.
2: Yaşasın!
3: Çok şükür de bari. Hala öğrenemedin dilimizi.

0: Hadi oradan. Dünkü talebe ne çabuk hoca oldu başımıza.
1: Hızır bu ikisinin her hal ve durumda atışmasına alışmıştı. Gerçi sadece Hızır değil, tüm tayfalar alışmıştı. Danilo tuz, Hasan da biber misali, bu geminin tuzu biberi olma özelliğine ihtiva ediyorlardı.
2: Dediğim gibi, şafak sökmeden evvel ilk çıkacak rüzgarla beraber düşmana sağdan ve soldan yaklaşacağız.
0: En sevdiğim vakit.
3: Benim de.
2: Gün ışırken top ateşine başlayacağız.
1: Orucun ve Hızır'ın gemisinde kimse uyumuyordu. Sabaha kadar en ince detaylarıyla saldırı planı yapıyorlar, yarınki savaşın pek çetin olacağını kabul ediyorlardı. Hızır birkaç defa arkadaşlarına istirahat etmelerini, hiç olmazsa biraz uyumalarını söylediyse de buna hiçbiri yanaşmamıştı. Hatta her durumda olduğu gibi bunda da bir latife konusu bulan Naxoslu Hasan ve Danilo, yine kara kara düşünen Levent'leri güldürmeyi başarmışlardı.
0: Hasan uyuyup uyanırsa dövüşemez ki reis.
2: Nedenmiş o?
3: Bence de nedenmiş o?
0: Hani uyandığında uykusu birkaç saatte açılmıyor da sabahları ilk 5 saat saçmalıyor ya. Uykulu uykulu savaşmasın çocuk.
3: Ben mi? Hadi oradan. Ben ayılar gibi senede bir kere uyuyarak yetinebilirim.
0: Evet ama ayılar bir uyudu mu 6 ay uyanmazmış. Yani benim söylediğimi destekliyorsun.
3: Sen kendine bak.
0: Ben 3 hafta uyumadım ve hiç uykum da gelmedi.
3: Göreceğiz.
1: Bu konuşmalardan sonra yarım saat bile geçmeden Danilo gözden kaybolmuş ve kaptan köşküne çekilerek kimseye belli etmeden bir güzel kestirmişti. 1 saat içinde uyanıp tekrar arkadaşlarının yanına gelen Danilo'ya ilk söz atan yine Naxoslu Hasan oldu.
3: Doğru söyle. Rüyanda ne gördün?
0: Ne rüyası?
3: Az evvel uyudun ya canım.
0: Bu yalancıya inanmayın arkadaşlar. Ben kim, uyumak kim?
3: O halde gözünde neden çapak var?
0: Hani burada mı?
1: Bu numaraya inanan Danilo'ya herkes kahkahalarla gülmüş, elini gözüne götürmesiyle indirmesinin bir olması da Danilo'yu kurtaramamıştı.
4: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 21. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Hayatın Kalbinden Sözler. Dilaver Selvi.

Kıymetli dinleyicilerimiz, yeni bir dersimizdeyiz. Yine beraberiz, Allah'ımıza hamdolsun. Bize yeni imkanlar veren, nefeslerimizi hayat halinde devam ettiren, bitirmeyen, hayatı bize rahat bir halde sunan alemlerin Rabbine hamdolsun. Kardeşlerim, geçen dersimizde başladığımız fakat geniş bir konudur, bölüm bölüm vermek istediğimiz konumuzu bir başka yönüyle ele alacağız ve bu dersimizde kalbin kararı olan niyetin dinimizdeki amellerde, ibadetlerde ne kadar önemli olduğunu ve bir insanın hayatında ne kadar önemli olduğunu yine arz etmeye çalışacağız efendim. Kardeşlerim, alemlere rahmet olarak ve gönüllere ilaç olarak gönderilen şu dış alemdeki güneş nasıl bize bir hayat sebebi yapılmışsa, iç alemimize,

ruhumuza, kalbimize, gönlümüze, vicdanımıza da aynen onun gibi, ondan daha devamlı bir güneş yapılan Muhammed Aleyhisselam, bütün insanlığın güneşi, kalbi açılanlara güneş, sevenlere güneş, tanıyanlara güneş, ilaç, rahmet ve rahmet sebebi, cennet davetçisi, Allah'a götüren sebep, Allah'ın dostu, Allah'a dost eden dost, bize Allah'ın en büyük hediyesi Muhammed Aleyhisselam. Kardeşlerim, bu konuda öyle bir hadis-i şerif beyan buyurmuşlar, öyle özlü bir beyanda bulunmuşlar ki, okuyacağımız hadis-i şerif için alimler demişlerdir ki, bu hadis dinin bütün işlerinin özüdür. Bütün işlerinin özüdür. Ve bu hepsini ilgilendirir, her şeyi ilgilendirir, insan için öz bir ilaçtır buyurmuşlar. Bu hadislerinde kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar: İnnemel a'malu binniyat ve innema likulli imrin ma nawa ve men kanet hicratuhu ila dunyan yusibuha ev imra'atin yankihuha fe hicratuhu ila ma hacara ileyh. Sadaka Resulullah, Allah'ın Resulü doğru söylemiştir ve şöyle buyurmuştur kardeşlerim, mal olarak Bütün ameller niyetlerle değerlendirilir. Niyete göre değer kazanır ve Allah katında karşılık bulur. Her insana niyet ettiği şeyin karşılığı verilir. Ne yaparsa yapsın, kim Allah için yaptığı hicretini, o günkü Mekke'den Medine'ye gidişiydi, bu bütün Allah için yapılan gidişlere, gelişlere, yapılan işlere karşılık olur. Kim hicretini Allah için ve Resulü için yapmışsa, onun hicreti Allah için olmuştur, Resulüne olmuştur, onları bulmuştur. Kimin hicreti de, bu gayreti de, bu nakli de, bu gidişi de, bu yapışı da bir kazanacağı, elde edeceği dünya için olmuşsa, yahut nikahlayacağı bir kadın için olmuşsa, bir menfaat için olmuşsa, onun da hicreti onlara olmuştur, buyurulmuştur. Kardeşlerim, bu hadis-i şerif beyan edilirken şöyle bir olay üzerine beyan edilmiş. Olayla beraber düşündüğümüzde hayatımıza daha güzel uygulayacak taraf bulacağız. Alemlere rahmet olan Efendimiz, Rabbimizin emriyle Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye hicret etme emrini aldı. Allah-u Teala ona hicret et, vatanını terk et, oraya git buyurdular. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam da Rabbimiz bizim buradan oraya hicret etmemizi emrediyor diye sahabe-i kiram efendilerimize emir buyurdular. Her birisi de gücüne göre hazırlığını yaparak Medine-i Münevvere'ye doğru hicret etmeye başladılar. Bunlar daha fazla yemek için, rahat bir hayat bulmak için, orada hazineler var onlara konmak için gitmediler. Allah rızası için hedeflerindeki iman ettikleri dini, edebi yaşamak için, düşmanlarından biraz rahat etmek için, orada Allah için dostlar edinmek için hicret ettiler kardeşlerim, dinleri için, dinlerini yaşamak için, mideleri için değil, kalpleri için, dünya için değil, ahiret için, ahiret terbiyesini alalım diye Resulullah Aleyhisselam'ın getirdiği edepleri severek, gönül hoşluğu ile rahatça yaşayalım diye memleketlerini değiştirdiler. Bu arada şimdi kafile kafile gidiliyor, devesine binen, devesi olmayan yaya bir halde alabileceği eşyasını alarak bir vatanı, daha gelmek için de değil, bilmiyor gelip gelmeyeceğini, çekip gidiyor. Ve yollara Allah için düşüyor. Şu adımların kıymetine bakın, şu sadakata bakın, şu hedefe bakın. Kainatta bu manada bir hicret olmamıştır kardeşlerim. Ve o hicretten sonra, o yolculuktan sonra kainatın şekli değişmiş, çehresi değişmiş, olaylar değişmiş, insanlık

ilacını o hicretten sonra görmüş, tanımış ve bulmuş ve kıyamete kadar gelecek nur o hicretle bizlere sunulmuştur. Şimdi bu arada Müslümanlar böyle yavaş yavaş giderlerken, kardeşlerim, Ümmü Kays isminde Mekke'de yaşayan ve Medine'ye de gitmiş olan bir kadın var. Ümmü Kays, Kays'ın annesi demek. Bu kadın Mekke'yi mükerremede iken buna bir tane adam, Müslüman yani Müslüman olan, Müslüman gözüken bir tanesi Müslümandır. Efendim aşık olmuş. Sonra karar vermiş, ben seninle evleneceğim. Kararını bildiriyor. Kadın da diyor ki, benimle evlenmenin şartı, ben buradan ayrılıyorum, peygamberim emretti, Medine-i Münevvere'ye gidiyorum. Eğer benimle evlenmek istiyorsan peşimden gel demiş. Şimdi bu adam düşünmüş, ne yapayım, burada kalsam kadın buraya geri gelmeyecek, ben oraya gideyim dedi. Fakat tabii bu niyeti içinde de bunu millete söylemeden, bu az çok da duyuldu. Az çok da duyuldu. Kadın da zaten anlatıyor. Bu adam da herkes gibi, Müslümanların yaptığı gibi, ben de hicret ediyorum diyerek Mekke'yi mükerremeden ayrıldı, yollara düştü. O kadar yolu o da aldı. Ve Medine-i Münevvere'ye geldi. Bir zaman sonra Müslümanların arasına katıldı. Tabii oraya gelenlere oradakiler hoş geldin diyorlar, bağırlarına basıyorlar, sarılıyorlar, hicret etti bize diye oradaki Müslümanlar. Tabii bu bir mecliste bir gün Efendimiz Aleyhisselam'a o sıralarda arz edildi. Ya Resulallah, böyle bir insanın durumu nasıl olur? Buralara geldi ama Allah rızası için değil, kadın için geldi. Kadınla evlenmek için geldi. Hani hem hicret olur hem de kadın olur. Bir tarafı kurtardı. Bu hiç gelmeyecek imiş, kadın için geldi. O zaman Efendimiz Aleyhisselam böyle buyurdular. Herkes niyetine göre yaptığı iş şekil olarak aynı durabilir. Herkes niyetine göre sonuç alabilir. Ve niyeti Allah için olan Allah'tan karşılığını bulur. Ve niyeti bir dünya için, ticaret için gelen olur. Aynı yolculuğu insanlar ticaret için yaparlar. Ve birisi de kadınla evlenmek için yapmış. Her ne kadar kadınla evlenmek günah bir şey değil ve bir insan bunun için yolculuk da yapabilir ama buradaki olay birbirine karışıyor. Görünüşte büyük bir amel olan hicret yapılıyor ama bu hicret şekil olarak yapıldığı halde asıl olarak kadın niyetiyle gidilmiş oluyor. Kardeşlerim, o adama biraz da muhabbet ayağı ile Ümmü Kays'ın muhaciri derlermiş. Bu Allah ve Resulü'nün muhaciri, onlar için hicret eden değil, Ümmü Kays'ın muhaciri derlermiş o zata. Şimdi o günleri bugünlere getirelim. Şimdi bizim bir yerden bir yere gidişimiz, bir işe niyetlenmemiz, gönlümüzün bir yerden bir yere gitmesi, yaptıklarımız, düşündüklerimiz, hesap ettiklerimiz, önümüze planlarını koyup da şunu yapayım, şunu yapayım dediğimiz bütün işler kardeşlerim, aslında bizim aynamızdır. Bizim aynamızdır. Bir insan bugün Kabe-i Muazzama'ya hac niyetiyle gidebilir. Allah'ın evini ziyaret etmek, oranın terbiyesini almak için, aşkını tatmak için ve oradaki nurdan nasiplenmek için. Her şeyin ortaya kor, nasip olur gider. Allah için bu gidiş olduğu halde, kardeşlerim, bir insanda aynı yolu, aynı uçağa para verir, pasaportunu alır, vizesini yaptırır. Allah rızası için değil, döndüğümde, geldiğimde, millet yahu bir meclise giriyorum da adımı bilmiyorlar. Hiç değilse önüne bir hacı koysunlar da, hacı efendi desinler de, yahu ben de bir itibar göreyim şu memlekette diye, adam bunun içinde bir hac yapabilir. O da bir ayını harcamış olabilir. Bu adam şekil olarak, ne bileyim, biz onun elini öperiz. Hacca gittiği için seviniriz. Gönderirken onu yolcu ederiz, sevap da kazanırız. Adamın kalbini görmüyoruz ki, bilmiyoruz ki. Ve adamın döndüğünde elinin içini öperiz. Hacerül Esved'e değdi diye. O da der ki, kaç kere yahu

ziyaret ettim. Mübarek olsun deriz, elini öperiz. Elini öpen sevap kazanır. Onu görenler, selam verenler sevap kazanır. Ama adamcağız hiçbir şey kazanmaz. Niye? Kalbini Allah biliyor. Aslında o da biliyor. Saklamazsa söylese belli de ediyor. Aslında ara sıra kopyada veriyor. Adam Allah için bu yolculuğa gitmedi. Uçağın içinde 500 hacı adayı var. Bunların içinde kim Allah ve Resulü için bu niyeti yapmışsa onlara hacı denir, diğerlerine acı denir. Niyetleri kötü. Niyetleri başka bir şey. Ne Allah terbiyesi, ne amelimi yapayım, ne farz düşüncesi. Dünyada müşteri çoğaltmak için bunu yapabilir. Onun için kıyafetini değiştirebilir, başını gözünü yontabilir. Kardeşlerim, sen ne yaparsan yap, ben ne yaparsam yapayım, kendimize yapıyoruz. Kendimiz için yapıyoruz. Biz insanları biraz oyalarız da haşa alemlerin Rabbini. Kalbimizi, içimiz, dışımız aynen bildiği gibi bilen Allah'ımıza ne diyelim? Mecburuz kusurumuzu kabul etmeye, mecburuz tövbe etmeye. Ve her insan buradaki hadisi şerifi böyle bir levha yaptırsa da gönlüne tap ettiği gibi, gönlüne yerleştirdiği gibi evinin bir köşesine de yazılacak bir hadistir kardeşlerim. İş yerlerine yazmalı, evlere yazmalı, kolayı akla yazmalı, gönle yazmalı. Demeli ki en doğru söz sahibi, alemlerin şahidi, Allah'ın şahidi ve sözünü hiç Allah'ın bozmayacağı zat, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam buyurmuş, ne yaparsanız yapın, evlenin, ibadet yapın, yiyin, için, ne türlü hallere girerseniz girin, hepsi bir iş midir? İştir. Niyetinize göre sonuç alırsınız. Niyetinize göre Allah'ın huzurunda kabul edilir veya reddedilirsiniz. Amelleriniz niyetlerinize göredir. Hadisini her mümin her gün düşünmeli kardeşlerim. Her gün amel yapıyoruz. Her gün ibadete benzer bir şey yapıyoruz. Allah için niyetlendik, ibadet oldu. Onun için söylüyoruz ki şekli ibadete benzedi. Bir insan Allah rızası içinde cami yaptırır, başka bir niyetle de o camiyi yaptırır. Cami minaresi olan, kubbesi olan bildiğimiz bir mabettir. Bunun yapılırken ihlassız olan kimsenin camisi ferhet etmiyor ki o da cami oluyor. Yani cami cami kalıyor. Ama niyetle o cami cinayet de olabilir. Yani Allah katında suç olur. Niye? Allah'ı niyetlenmedi. Niye amelini, ahiret amelini, dünyadaki keyfi için, nefsi için, şeytanı sevindirmek için yaptı? Boş yaptı. Öyleyse amel de boş oldu. Kardeşlerim, bunun için buyruluyor ki, Allah iyilikleri de yazdı, kötülükleri de yazdı. Önünüze koydu. Hepimizin önünde, şu anda cennet yolu da, cehennem yolu da, melek yolu da, şeytan yolu da açık duruyor. Dostluk yolu. Kardeşlerim, buyruluyor ki kim bir iyiliğe, iyi işler bellidir, ona niyet etse, fakat imkan bulamasa, yapamasa bir sevap yazılır. Yaparsa iyiliği yaptı, imkan buldu yaptı, bir fakiri sevindireyim dedi. Bir çocuğa bir çanta alsam keşke, fakir bir komşusunu gördü şu okul günlerinde, ona bir çanta alsam, ah bir imkanım olsa dedi, bir hayır sevabını aldı. Öbürsü günde bunun da bir imtihanı oldu. Allah imkan verdi. Çantayı aldı. Amelini de yaptı. En az 10 sevap yazılır. Niyetine göre 700 ve sonsuz, sayısız bir şekilde ona ecir, sevap verilir. Öbür alemin nimeti hazır. Eğer bir insan diyor kardeşlerim bir kötülükle yüz yüze geldi. İçine kötülük duygusu geldi ama yapmadı. Geldi yapmadı. Terk ettiği için kötü işi bir sevap kazandı. Kötülüğün iyiliğine bakın. Şeytan attı, nefisle geldi, sana ulaşmak istedi, tavır aldın, karşı koydun, reddettin, kötülük uğradı, kötülük olarak geldi ama iyilik olarak çıktı. Reddettiğin için sevap aldın. Eğer Allah'ın rahmeti budur, bir insan hadisine devam ediyor, kötü bir işi yaparsa bir günah yazılır. Sevap yapsaydı, hayır yapsaydı, Allah'ın rahmeti.

etti 10 hayır yazılıyor. Bir yaptın, 1 lira verdin, 10 lira vermiş gibi oldun. Bir çocuğu sevindin, 10 çocuğu sevindirme gibi hayır yaptın. Allah rahmeti böyle oldu. Buyuruluyor ki, öyleyse amellerinize bakın, niyetlerinize bakın. Efendimiz başka bir hadiste, bu mananın başka bir hadisinde, aman diyor, onlar birlere mağlup olmasın. Ne demek? En az 10 yazılan iyilikleriniz, bir yazılan kötülüklerden az olmasın. Kötülükleriniz çok olmasın, az kalsın. Kötü durumlar, kötü niyetler iyiliklerin yanında çok az olsun. Bire 10 yazılan iyilikleriniz, iyilik haneniz çok olsun. Çok niyet edin. Yapamadıklarınıza da niyet edin, kazanacaksınız buyruluyor. Öyleyse kardeşlerim, bizler de bu hadislerin ışığı altında bunların terbiyesini düşünelim. Bizim insan olduğumuzu, bizim de Müslüman olduğumuzu, bizim de ahiret yolcusu olduğumuzu bilelim de bize gönlümüzü kullanalım. Allah'ımız bizi de güzelliklerin zengini yapsın, güzelliklerle zengin yapsın, hayır niyetle güzel yapsın ve güzelliğimizi de bozmasın inşallah. Allah-u Teala'dan güzel akıbetler, güzel sonuçlar diliyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.

Hayatın Kalbinden Sözler. Dilaver Selvi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'yla yine sizlerle birlikteyiz. Aile Bağları'nın bu haftaki konusu babalar, babalarımız olacak sevgili dinleyiciler. Çocuğum dünyaya geldi. O dünyaya geldiğinde ben çok meşguldüm. Çünkü yetişmem gereken randevularım, seyahatlerim ve ödenmesi gereken bir sürü faturalarım vardı. Ve ben uzaklardayken o yürümeyi öğrendi, konuşmayı da. Ve biraz daha büyüdüğünde o senin gibi olmak istiyorum babacığım. Ben de büyüyünce tıpkı senin gibi olacağım demeye başladı. Ve her gün beni ikide bir arar, iş yerime telefon açar ve baba eve ne zaman geleceksin diye sürekli sorardı. Bense ne zaman geleceğimi bilmiyorum oğlum ama geldiğimde birlikte güzel bir vakit geçireceğimizden emin olabilirsin derdim. Ve böylece yıllar geçip gitti, oğlum 10 yaşına gelmişti. Bir gün ona en güzelinden bir top aldım. O, top için teşekkürler babacığım dedi. Haydi biraz oynayalım. Ben de, bu hafta sonu tamamlamam gereken işlerim var oğlum. Bugün olmaz ama haftaya söz tamam mı deyince o da tamam babacığım dedi. Fakat biraz mahzunlaşsa da yüzündeki o gülümseme hiç eksik olmadı. Ve yıllar öylece geçip gitti. Oğlum önce ilkokuldan, derken liseden, sonra da üniversiteden mezun olup çıktı. Bu durumda birçok baba gibi benim de söylemem gereken bir şeyler vardı ve ona seninle gurur duyuyorum evladım. Şimdi gel şöyle biraz oturalım da sana diyeceklerim var dedim. O da başını salladı ve gülümseyerek bana, ''Şimdi arkadaşlara sözüm var babacığım. Daha sonra görüşürüz olmaz mı?'' dedi. Ve yıllar öylece geçip gitti. Artık ben de emekli olmuştum ve bol bol vaktim vardı. Oğlumsa başka bir şehirde iyi bir iş bulmuştu kendisine ve orada yaşıyordu artık. Bir gün ona telefon açıp, ''Oğlum, eğer müsaitsen hafta sonu buraya gel de bir güzel hasret giderelim dedim. O da sevinirim babacığım. Bir bakayım müsait bir vakit bulabilirsem gelirim inşallah ama şu sıralar işlerim o kadar yoğun ki. Yoksa biliyorsun seninle görüşmeyi ben de çok isterim deyince. Peki öyleyse oğlum ne zaman gelebilirsin acaba? Vallahi baba ne zaman olur bilmiyorum ama şimdi bir iş görüşmem var. Kusura bakma ona yetişmem gerek. Ben daha sonra seni arar, bu durumdan haberdar ederim, olur mu? Geldiğimde birlikte güzel vakit geçireceğimizden emin olabilirsin diye cevap verdi. Telefonu kapattığımda oğlumun o çok istediği çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini anladım. Evet, örnek aldığı babasına ne kadar da benzediğini. Hatta büyüyünce tıpkı babası gibi olduğunu.

babalarımız. Yüreğimizdeki o güçlü adam, sırtımızı dayadığımız o serin çınar. Üzüntülerimiz karşısında gözyaşlarını içine akıtan, bazen de sevgisini göstermeyi kendisine hicap eden o güzel gönüllü babalarımız. Efendim, siz olsanız babanızın nasıl olmasını isterdiniz diye bir soru soracak olsak, acaba bizlere neler söylerdiniz? İsterseniz şimdi gelin beraberce bir düşünelim. Mesela hoşgörülü olmasını isterdik. Bizi hatalarımız sebebiyle durmadan azarlamayan, eksiklerimizi yüzümüze vurmayan, bazen alttan alan, görmezden gelen ama bizi ciddi yanlışlara sürükleyebilen hatalarımızdaysa müsamahasız ve dikkatli olan. Ve bu kadar hoşgörülü olması için bizi anlamasını, dünyanın gerçeklerine, hayatın gidişatına vakıf olmasını isterdik. Ayrıca çocukların ve gençlerin psikolojisinden de haberdar olmasını isterdik. Örneğin başkasıyla bizi kıyaslamasın isterdik. Çünkü biz tek başımıza bir ferdiz. Her insanın bir benzeri daha olmadığı gibi biz de başkasıyla kıyaslanamayacak kadar tekiz. Bizim de üstün yönlerimiz olabileceği gibi eksik ve hatalarımız da var elbet. Bizi biz olarak tanısın, bilsin, bizi anlasın, bizimle iftihar etsin isterdik. Ve fedakar olmasını isterdik. Evini, ailesini, çocuklarını, her şeyin üstünde tutsun. Bize ekmek getirmek için gösterdiği o fedakarlığı bize vakit ayırarak da göstersin. Bizimle gezsin, oynasın, eğlensin ve bazen de bizimle çocuk olsun isterdik. Ailesini kanatları altına alıp onu kötülüklerden korusun isterdik. Sırtımızı verdiğimizde bir dağa dayandığımızı hissetmek isterdik. Ve tüm bunları da başkasına yukarıdan bakmak için değil de güvende olduğumuzu bilmek için isterdik. Onun sevgi ve büyüklüğünün bizi sokakta uluyan köpekten, semadaki gök gürültüsünden, sınıftaki haşarı çocuktan, kötülerin musallat olmasından, aç kalmaktan, kimsesiz kalmaktan koruduğunu hissetmek isterdik. O varsa bize bir şey olmaz duygusuydu belki de bu. Korkusuz, güçlü ve yiğit bir babaya sahip olmak gibi bir şeydi belki de. Evet, onun bizi sevmesini, ancak sevdiğini göstermesini isterdik. Bazı babalar gibi çocuğu uyuduktan sonra yanına gidip öpen değil de aynı Efendimiz gibi kucağına alıp öpen, seven ve onunla vakit geçiren bir baba isterdik. Bizi sahiplenen, bizi seven ve sevdiğini göstermekten de asla çekinmeyen, utanmayan bir baba isterdik. Ve sonra babamızın muzip olmasını isterdik. Ciddi ama muzip, zaman zaman espriler yapan, fıkralar anlatan, bilmeceler soran bir baba. Yani çocukla çocuk olmasını bilen bir baba. Evet, hep somurtan, ciddi ve mesafeli bir baba değil asla. Yani gülen, gülümseten bir baba. Elbette çocuklarına karşı eşit davranan bir baba olması da şart tabii ki. Birini aldığını diğerinden esirgeyen, birini sevip diğerine durmadan kızan, bağıran bir baba istemeyiz elbet. O zaten sevmeyi de kızmayı da iyi bilir. Sevgisiyle şımartmaz, kızmasıyla da küstürmez. Biz hayat bizimle paylaşacak bir babamız olmasını isterdik. Ufuk açan, iyi bir muallim olan, dertlerimizi dinleyen, bizimle birlikte çözümler üreten, bizi hayata hazırlayan ama her şeyden önce de gerçek hayatı, o sonsuz, ebedi hayatı bizlere öğreten bir baba isterdik.

0: Evet, biz sözünde duran bir baba isterdik. Geçiştirme vaatlerle çocuğunu avutmak yerine söz verdiğinde asla vazgeçmeyen, sözüne sadık babalar isterdik. Ve bir de içkisi, kumarı, uyuşturucusu, çalması, çırpması olmayan, gönlü tertemiz babalar olsun isterdik. Yani temiz olmak, temiz kalmak için. Ve tabii en önemlisi de Allah'ı bilen, ahireti bilen bir baba isterdik. Çünkü onu bilen kendisini de bizi de bilirdi. Onu unutmayan bizi de unutmaz ve bize de onu asla unutturmazdı.
1: Semerkant Radyo, Hayatın Kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Sevgili dinleyiciler, günden güne babalık kavramı yavaş yavaş gerçek kimliğine oturuyor diyebiliriz. Eski despot, baskıcı baba kavramı yerine anne şefkatiyle donanmış sevecen baba modeline bırakıyor. Tarih boyunca savaşların, ekonomik mücadelelerin yıprattığı babalar çocuklarından uzak kalıyorlardı. Çocuklarından uzak kalan babalar yüreklerindeki o sevgiyi çocuklarına gösteremiyorlardı elbette. Ve tüm bu olumsuzluklarda çocuğa kötü baba imajı olarak geri yansıyordu. Evet, çocuğun gözünde baba genellikle kızan, ceza veren, sevimsiz bir kişiydi. Ve hal böyle olunca babalar kendilerini özellikle sevgisiz göstermek ihtiyacını duyuyorlardı. Çünkü baba güç sahibi demekti. Sevgi ise yumuşacık bir şeydi. Öyleyse sevgisini açıkça gösteren bir baba ister istemez yumuşar ve belki de o çok önemsediği otoritesini kaybedebilirdi. Halbuki baba sert, otoriter, dediği dedik bir insan olmak zorundaydı. Evet, ben babayım. Ben ne dersem o olur diyen bir adam, severse, okşarsa, öperse çocuk üzerindeki hakimiyetini kaybetmez miydi? Efendim, şimdi bu korkuyla birçok baba sevgisini bastırmak zorunda kaldı ve bu sevgisini çocuklarına hiç belli etmemeye çalıştı. O kadar ki bazı babalar yüreklerinden taşan bu sevgiyi ancak geceleri çocukları uyuduktan sonra gösterebiliyorlardı. Ve gizlice çocuğunun yatağına yaklaşıp uyuyan evladını bir müddet muhabbetle süzdükten sonra nemli gözlerle ve buruk bir gönülle eğilip hafifçe öperlerdi. Ve işte bu baba sevgilerine korkular karıştı. Evet, ya uyanır da sevgilerine şahit

bulursa diye çocuklarından bile çekindiler. Ve bazı babalarsa yanlış bir geleneğin kurbanı oldular. Zira o kötü geleneğe göre bir baba başkalarının, hele de aile büyüklerinin yanında asla çocuklarını sevemezlerdi. Eğer büyüklerin yanında çocuklarını sevecek olur,

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Değerli dinleyiciler, aile bağlarında bugün babaları konuşuyoruz dedik. Ve şimdi sizlere bu konuyla ilgili Babalara Özgürlük başlığı adı altında yazısını aktarmaya, daha doğrusu tarafsız olarak sunmaya çalışacağız. Efendim, siz istediğiniz kadar erkeklerin üstünlüğünden dem vurun, bundan bahsede durun. Hatta Türkiye için erkek egemen bir toplum demeye devam edin. Fakat babalar maalesef büyük bir haksızlıkla karşı karşıyalar diyor yazarımız. Ve şöyle devam ediyor yazısına. Neden mi böyle diyoruz? Çünkü bu haksızlığa en basitinden edebiyattan başlayacak olursak, görünen odur ki edebiyat müthiş bir baba düşmanı gibi karşımıza çıkmaktadır. Neden mi dersiniz? Çünkü bütün dünya edebiyatı kadınlar üstüne tesis edilmiştir de ondan. Efendim, şöyle bir düşünecek olursanız, her şeyden ama her şeyden, cırcır böceğinden, tozdan, zerreden, ağaçtan, taştan, ısırgan otundan, zakkumdan, asitten, fosfordan söz eder de edebiyat, iş babalara gelince adını bile anmaz oluverir diyor yazarımız. Efendim, baba konulu eserler kadınlardan, analardan söz açanların yanında neredeyse devede kulak kalır diyor yazar yine. Baba isminin geçtiği birkaç roman, babalarla çocukların çatışmasından, babaların acıklı durumlara düşmesinden öte ne anlatır bilemiyoruz ama oysa bunun yanında kadın güzelliği, kadının binbir hali, ana yüreği, ana şefkati, ana sevgisi ise yüzyıllar boyunca hep işlenmiştir edebiyatta. Belki de denizler dolusu mürekkep sarf olunmuştur kadınlar üstüne yazılanlara. Peki siz şöyle akıllarda kalan bir baba şiiri okudunuz mu hiç? Oysa her şairin bir anne şiiri vardır mutlaka. Yani velhasılı kelam, sözün kısası, bütün şiirler, şarkılar, deyimler çoğunlukla ana üstünedir ve bu da bizlere göstermektedir ki edebiyat babalara kapısını sımsıkı kapatmıştır. Evet, peki edebiyatta böyledir de ya gerçek hayatta farklı mıdır dersiniz? Bir kere bütün saadetlerin beşiği olan evde babanın hiç mi hiç söz hakkı yoktur. Şimdi neden diye yine soracak olursanız, şöyle ki evin bütün dekorasyonu, teşrifi, eşyası genellikle kadının zevkine göre şekillenir, ritmam olur. Evet, şöyle bir düşünün isterseniz, mutfaktan salona, banyodan oturma odasına kadar

her santimetre karede hep kadının zevki ve iradesi sezilir. Erkeğin bu düzeni değiştirmeye, mevcut düzene yeni bir şeyler eklemeye, hatta bir eşyanın yerini dahi değiştirmeye asla hakkı yoktur. Hatta bu konuda çocuklara bile verilen ruhsat babalardan esirgenir. Sevgili dinleyiciler, sözde evin direği, erkeği, gücü, iktidarıdır baba. Ama oysa bütün silahları elinden alınmış bir komutan gibi aciz içinde öylece dolanır durur evinde. Ve onun evindeki bu durumu tıpkı bir yabancıdan farksızdır ve aslında o çoğu zaman yalnızdır da. Bir gün kazara bir eşyayı kıracak olsa ya da bir biblonun bir porselenin yerini değiştirmeye kalksa veya giysilerinden, özel eşyalarından birini olmadık bir yere koyacak olsa sanki kıyamet kopuverir o anda evde. Ve inanın başına gelmedik kalmaz adamcağızın. Ya efendim, gördünüz mü bu nasıl bir iktidardı sizce? Onun evdeki yegane ve en büyük özgürlüğü ayaklarını uzatıp televizyon seyretmektir diyecek olsanız, şimdilerde bu da biraz zor gibi görünüyor ya, neyse. Yani velhasılı baba bir evin ebedi mazlumudur. Bir koltuğun, bir süs eşyasının yerini değiştirmeye bile selahiyeti olmayan, bir sehpa örtüsünü, bir yapma çiçeği bile beğenmediğini söyleme hakkı bulunmayan babalar, sizce evin reisi olmuş ne ifade eder? Efendim, hasılı şu fani dünyada hayat ve onun çevresindeki her şey kadının etrafında dönmektedir dersek hiç de abartmış olmayız diyor yazarımız. Ah babalar, onların sevme, sevdiklerini belli etme ve sevinçten yahut üzüntüden ağlama hakları bile yoktur. Bir kere çocuklarla babalar arasında anne ile olduğu gibi bir dostluk asla kurulamaz. Onlarınki olsa olsa saygıya dayalı bir ilişkidir. Anneler çocuklarının bütün sevgisini kendilerine yöneltme konusunda hasistirler. Peki sizce babalar sevemez mi? Efendim, onların yüreklerinde dağ gibi bir sevgi vardır fakat hep bastırılmıştır. Ve bir türlü de açığa vuramazlar bunu. Onlar severse içlerinden, ta derinden severler. Oğulları askere giderken, kızları gelin olup yuvadan uçarken hiç içlerinden geldiği gibi ağlayamazlar. Ve hep içlerine bastırırlar bu duygularını ve gözyaşlarını hep içlerine akıtırlar. Evet, baba sıfatını taşıma karşılığında bütün duygusal özgürlüklerinden mahrum kılınmıştır onlar. Ve eğer gün gelip de bir gün torunları olursa kısmi bir özgürlük kazanırlar onlar. Sizce nedendir sanıyorsunuz dedelerin torunlarına bunca düşkünlüğü? Çünkü çocuklarına veremedikleri o sevgiyi, o şefkati, onların gidişlerinde yüreklerine bastırdıkları o derin hicranı, artık taşıyamaz oldukları o duygular yumağını çözüverirler torunlarının başında ve onlarla çocuk olup çıkıverirler efendim. Belki de bir babanın torunuyla gülüp oynamasında ne acılar, ne susturulmuş sevgiler, ne söylenmemiş sözler gizlidir de bu şekilde dile gelir, kim bilir. Ve kim ne derse desin, babalar da en az anneler kadar içli ve en az anneler kadar duygusaldırlar. Ve onlar kaderin paylarına düşürdüğü baba sıfatıyla külfeti çok bu saadeti, zevki ve özgürlüğü sınırlı bir yükün de altına itmiştir diyebiliriz. Efendim, siz olun, ilk önce kendi babanızı anlamak için gayret gösterin ve onun mahcubiyetini, mağduriyetini, mecburiyetini şöyle bir düşünün isterseniz. Eğer babanızın yüreğinin nasıl dağlanmış olduğunu, içinde okyanus gibi bir sevginin kabardığını görmek istiyorsanız, onun gözlerine bir de o siyah beyaz eski fotoğraflarınıza şöyle bir bakın.

Tabii bir de eski bir mektubunu eğer bulabilirseniz tekrar tekrar okuyunuz ve göreceksiniz ki o sararmış satırlar içerisinde size ne çok şeyler söyleyecek, ne çok şeyler hatırlatacak sizlere. Küçük kız annesiyle yürürken birden durdu. Yağmur damlacıklarıyla ıslanan gözlüğünü çıkartarak baktığı şey babasıyla birlikte bisiklette giden bir başka kız çocuğuydu. Bisikletteki kız düşmemek için babasına sımsıkı sarılmış ve soğuktan pembeleşen yanaklarını da onun sırtına dayamıştı. Adamın ara sıra yana doğru dönerek söylediği sözler küçük kızı kıkır kıkır güldürüyordu. Kaldırımdaki kız bisikletin arkasından öylece bakarken annesi bu durumu fark etti ve ''Baban günde 10 dakikasını sana ayırıp seni okula bırakıyor.'' dedi. ''Hem de Mercedes'iyle. İstersen seni bisikletle götürsün ha? Ne dersin?'' Küçük kız buğulanan gözlerini annesinden saklarken ''Çok isterdim anneciğim.'' diye karşılık verdi. Belki de böylelikle babama sımsıkı sarılabilirdim dedi.

Efendim, baba kelimesi her insanın hafızasında farklı anıları canlandırır. Çoğu zaman çocukluk yıllarına dair olanlar en kalıcı olanlardır. Babası olanlar, babasını hiç tanımamış olanlar ve babası olup da yokmuş gibi yaşayanlar için aslında bu kısacık kelime çok uzun manalar taşır. Baba kelimesi gurur, sevgi, emniyet, aidiyet, korku ve özgüven gibi birbirinden oldukça farklı duyguları da içinde barındırır. Evet, babamızdan korkarız ama onun varlığı bize kendimizi güçlü hissettirir. Babasıyla ilişkisi ve iletişimi iyi olan çocuklar toplum içinde daha özgüvenlidir ve baba bir çocuk için dış dünyayı temsil eder. Evet, çocuk hayata ve insanlara güven duymayı, kendini ve duygularını korumayı bu ilişki içinde öğrenir. Dışarıdaki hayata bir penceredir baba. Savaşmak kadar sevmek için de o pencereden bakmak gerekir. Ne zaman güçlü olmaya ya da görünmeye ihtiyacımız olsa hemen babamız o camın ardından beliriverir karşımıza. Her insan için babanın anlamı bu kadar net ve bu kadar rahatlatıcı olmayabilir. Kimileri için bu kelime boğazlarında bir türlü yutamadıkları bir düğüm gibi yıllar yılı öylece kala kalır. Olmamışlık, yarım kalmışlık ve söylenmeyen onca şeyi kaybetme korkusuyla birleşince ifade etmek de bir o kadar güçleşir. Babalarına kırgın olan, yeterince sevilmediğini ya da daha az sevildiğini düşünen her yetişkin gidiş gelişler yaşar zihninde. Ve belki de ona çok yakın olma isteği ve ona olan kırgınlığı arasında nice yollar kat eder, kim bilir. Efendim, dileriz ki onları bu hayattan uğurlamadan önce onlarla saatlerce oturup konuşabilme imkanlarımız olur. Ve temennimiz odur ki ona karşı olan tüm bu duygularımızı, bu hissettiklerimizi içtenlikle, samimiyetle ona birebir söyleyebilme fırsatlarımız olur. Ve tabii eğer varsa arada tüm duvarları, tüm perdeleri kaldırıp ona sımsıkı sarılabilecek zamanlarımız olur inşallah. Doğru ya da yanlış, bilerek ya da bilmeden yaptığı tüm davranışları, tüm

hatalarını bir kenara koyup onu sadece babamız olduğu için, özleyebileceğimiz günler için başımızı göğsüne koyup geçmiş ve ertelenmiş onca yılın acısını çıkarmaya çalışalım, olmaz mı efendim? Efendim, babaların faziletleri çocukların servetidir sözüyle bugünkü programımızı da burada noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte ve aile bağlarında farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin, ben program sunucunuz Halime Nur Erk, bizlere yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

Halime Nur Erk. Aile Bağları. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Allah rızası için bir ekmek parası evladım.
1: Allah versin teyze, bizde de yok.
0: Kızım Allah rızası için.
2: Dur, şurada bozukluklar olacaktı, vereyim kadına.
1: Yürü gidelim Ebru. Bunlardan o kadar çok var ki hepsine vermeye kalksak. Oo, Allah versin teyze, Allah versin.
2: Dur canım, herkes Allah versin deyip giderse aç kalır bu insanlar.
0: Sağ ol kızım, Allah razı olsun. Çalışacak gücüm yok. Yoksa el açar mıyım hiç? Allah da sana versin. Yolun açık olsun. Sağ ol.
2: Amin teyze, amin.
3: Çok merhametlisiniz. Maşallah. Ne güzel söylediniz. Herkes Allah versin der. Geçer giderse şu garibanın önünden. Nice olur hal.
1: Hangi birine vereceğiz bey amca? Hem Allah versin demek de dua sayılmaz mı?
3: Gücünüz nispetinde. Fazlası değil. Bizden yardım isteyene Allah versin demektense, Rabbim senin bana verdiklerinden ben de bu kuluna veriyorum düşüncesiyle Allah adına bir şey vermek ne güzel değil mi? Birkaç kuruşla sevinecek ve bize dua edecek birinin Allah versin diyerek kalbini kırmak, ruhunu incitmek bize yakışmaz zaten. Sadaka vermek sadece parayla olmaz. Sizden bir şey isteyene verecek hiçbir şeyiniz yoksa bile bir tebessümünüzü verin. Olur mu?
4: Zamanıdır.
5: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Peygamber Efendimizin dualarından biri şu duaydı: Ya Rab, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Bir başka rivayette, benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır,

Kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır. Mugire bin Şube'den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şu idi: başka bir ilah yok, ancak Allah var. Onun şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak da yoktur. Vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtaramaz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimseler gelip, insanlar, yani Ebu Süfyan ve arkadaşları sizinle muharebe etmek için adam ve silah toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye korkutmak istediklerinde bu söz müminlerin yakin imkanlarını ve cesaretlerini arttırıp Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir buyurdu. Müminler de böyle söylediler. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok kere duası, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru mealindeki duaydı. Ebu Musa el-Eşari'den rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederlerdi: ya Rab, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: her kim günde 100 kere, ey Rabbim, gayb-i ilminle ve halk üzerine kudretinle hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölümü benim için hayırlı gördüğün zamanda beni vefat ettir. Ey Rabbim, gizlide ve açıkta senden haşyetini istiyorum. Rıza halinde de, gadab halinde de ihlas sözünden ayırmamanı istiyorum. Fakirlikte de zenginlikte de itidalden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir nimet, kesilmez bir göz ferahlığı istiyorum. Senden beni kazana razı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim, bizi iman ziynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl derse, o kimse için 10 köle azat etmiş sevabı verilir, 100 hasene yazılır, 100 günahı silinir. O gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiçbir kimse ecir bakımından onu geçemez. Ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesna. Ey Ebu Bekir'in kızı, sana diğer duaları da içinde toplayan duaları söyleyeyim. Şöyle dua et: ey Rabbim, senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim, Resulünün senden istediğini istiyorum. Resulünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah'ım, benim için kaza ettiğin şeyin akıbetini doğru yola ulaştır. Sana bir kısım sözler öğreteyim ki Allah-u Teala kimin hayrını murad ederse onları ona öğretir, sonra ebediyen unutturmaz. De ki, ey Rabbim,

zayıfım. Rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nasihemden tutup hayra şevk et. İslam-ı rızamın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım. Beni kuvvetlendir. Ben zelilim. Beni aziz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır. Ey Rabbim, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan yaptığını insanların duyması ve met etmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ey Rabbim, beni iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl. Ekseri duaları, ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl idi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.

Dua adabı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: "Sakın sizden biriniz dua

ederken, "Ya Rab, dilersen beni mağfiret eyle, dilersen bana merhamet eyle" demesin. İstediğini sağlamca ve katiyetle istesin. Çünkü Allah'ı şu veya

dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur. Dua eden duasında ısrar etmeli, devam etmelidir. Herhalde er veya geç müstecab olur. Bir de dünyada müstecab olmasa bile kul bunu yine kendi lehine bilip Allah'tan ümidini kesme öyledir. Dua büyük bir ibadet olduğu için ahirette de bir ecir ve sevabı olur. Duanın adabı pek çoktur. Bu cümleden olarak evvela abdestli bulunmak, bir namazdan sonra yapılmak, tevbe ve istiğfarını ve kemal-i ihlasını arz eylemek, kıbleye yönelmek, duadan evvel Allah'a çokça hamdü sena etmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salat ve selam eylemek, duanın nihayetini amin ile bitirmek, duada yalnız kendisini düşünmeyip bütün salihleri ve bütün müminleri duaya müşterek kılmak, bir hacetini isterken ellerini semaya kaldırıp avuçlarını açarak dua etmek, kıtlık, umumi sıkıntı ve felaketlerin defi içinse ellerinin dışını semaya çevirerek dua etmek ve Allah'a sığınmak. Celbi menfaat için yapılan duaların nihayetinde ellerinin avuçlarını yüzüne mest heylemek, defi mazarrat için yapılan dualarda mest edilmez. Duanın asıl anahtarı ise helal lokma yemektir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Hayber gazasına giderken maiyetinde bulunan ashab-ı kiram ve bir vadiye vardıkta yüksek sesle tekbir ve tehlil ederek bağıra bağıra zikrullah etmeye başladılar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri kendinize rufku merhamet ediniz. Zira siz ne sağıra ne de gaibe dua ediyorsunuz. Ancak her şeyi hakkıyla işiten ve size sizden yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Ve Allahu Teala Hazretleri siz nerede olursanız beraberinizdedir buyurdu. Yani öyle kendinize bu derece bağırmakla zahmet vermenize hacet yoktur. Cenab-ı Hakk'a nispetle hafi ve cehri yapılan zikir müsavidir. Ebu Musa diyor ki o esnada ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hayvanının arkasında zat-ı risalet fenahileriyle birlikte beraberdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bana hitaben, ey Abdullah, bin Kays buyurdu. Ben de icabetle lebbeyk ya Resulullah dedim. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bana hitaben, ben sana cennet-i âlâ'nın hazinelerinden bir hazineye delalet edeyim mi buyurunca ben hemen babam ve anam sana feda olsun ya Resulullah. Evet irşad ediniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri masiyetten sakınmak ve taat ve ibadetlerde kuvvet ve kudret ancak Allahu Teala Hazretlerinin tevfik-i rabbaniyesi ve irade-i süphaniyesiyledir buyurdu. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı hepsinin halki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir demektir. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı hepsinin halki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve ehli beytine salat ve selam da duanın en mühim adabındandır. Hadis-i şerifte yapılan bir duada Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ehli beytine salat ve selam edilmedikçe o dua makamı icabetle vasıl olamaz buyurulmuştur. Dua eden kimse duanın başında, ortasında ve sonunda Peygamber Efendimiz'e salat ve selamı tekrar etmeli. Hulusi kalp, nezafet, taharet, istikbali kıble, isharu tezellül, tazarru enbiya ve evliya ile tevessül, günahkar ve mücrim olduğunu ikrar ile tevbe ve istiğfar edip

0: Hem lokmadan içtinab etmelidir. Bu suretle yapılacak hayır duaların kabulü hakkında şüphe etmemelidir. Hususiyle dua isharı ihtiyaç, Cenab-ı Hakk'a iltica olduğundan, müstakillen bir ibadet makamına kaim olacağından, şu halde lisanen dua eylemek ve kalpten tazarruda bulunmak gerekmektedir.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hadislerde dua. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Büyük zorluklara duçar olduğunuz zaman Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Zikri cemiline devam ediniz. Cenab-ı Hak duada fazla ısrar edenleri sever. Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene yani bir sevap yazılır. Bir babanın oğlu için duası bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunamaz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecaptır. Bu arada hemen dua ediniz. Kaderden sakınmak kaderi defetmez. Lakin salihlerin duası nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musibeti defetmeye ve kaldırmaya medar olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları dua ediniz. Kur'an-ı Azimüşşan her ne vakit hatmolunursa akabinde yapılan bir dua müstecaptır. Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duasının kabul olunmamasını Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası müstecap olur. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım süratiyle semaya icabete yükselir. Facir de olsa mazlumun duası makbuldür. Cenab-ı Allah buyurmuştur ki, kim bana dua etmezse ona gadab ederim. Zira bu hal ya gafletten yahut kibirden ileri gelir. Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini seyrederek, onu dünyada rüsvay etmeyen kimsenin ayıplarını Cenab-ı Hak kıyamet gününde setreder. Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman Allahu Ekber diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür. Dünyanın geniş vakitlerinde yani sıhhat ve servet ve asayiş ve emniyet gibi esbab-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taat ile kendini takdim et ki muzayakalı sıkıntılı bir zamanda seni lütf ile yad edip gözetsin. Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır. Dua kazaya siper olur. Kendisine iltica ile bir ricada bulunan kimsenin ricasını kesip atanın dua ve ricasını da Allah kesip atar. Bir mümine yapılan zillet ve hakareti görüp de men'ine muktedir olduğu halde muavenette bulunmayanları Cenab-ı Hak mahşerde zelil eder. Her kim dualarının kabulünü, gam ve üzüntülerinin defolup kaldırılmasını arzu ederse, sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin. İşlerde istihare edenler, yani Allah'tan hayır dileyerek rızasına muvafık hareket edenler, zarar etmezler. İstişare edenler de işin sonunda pişman olmazlar. İdari maişetinde israf etmeyip, itidal yolunu iltizam edenler de fakru zarurete düşmezler. Bir işe başlamak istediğin zaman akıbetini iyice

tefekkür edip hayru sevabı mucib ise devam et. Şerru ikabı mucib ise icdinab et. Hikmet 10 parçadır. 9'u uzlette, diğer biri de sükuttadır. Yani malayaniden kendisini ilgilendirmeyen ve lüzumsuz bulunan şeylerden hıfz eylemektir. Akaid-i faside ve bidat sahiplerinin amellerini, ibadetlerini Cenab-ı Allah kabul etmek istemez. Eğer tevbe edip ehli sünnet vel cemaat itikadına rücu ederlerse kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu an der ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her bir peygambere etmesi için bir dua verilmiştir. Ben ise ümmetime şefaat olmak üzere duamı ahirette bırakmak istiyorum. Enes bin Malik'ten gelen rivayette ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her bir nebi Allah'tan bir dilekte bulundu. Yahut her bir peygamberin Allah'a edeceği bir duası vardı. Her biri duasını yaptı ve kabul olundu. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetim için şefaat kıldım buyurmuşlardır. Enbiya-i İzam'ın her duasının müstecab olması kuvvetle umulur ise de kat'i olmayıp yalnız bir dualarının kesin olarak kabul edileceği kendilerine bildirilmiştir. O dua her bir nebiye Allah tarafından hususi olarak verilen duadır. Ez cümle Hazreti Adem aleyhisselam bu müstecap duasını tevbesinin kabul olması için Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin helakı ve beraberindeki müminlerin kurtulması için Hazreti İbrahim aleyhisselam İ Mükerreme ve Beytullah için Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un helakı için Hazreti İsa aleyhisselam gökten bir maide sofra indirilmesi için etmişler ve müstecab olmuştur. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu kesinlikle kabul olunacağı Allah tarafından temin olunan duasını ümmetine şefaat için ahirete bırakmıştır. Ne mutlu onun sünnetine sımsıkı sarılan müminlere.

Hay hay nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakka yakin. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Hay hay

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

Şeyh Seyyid Taha-yı Hakkari. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin 31.'sidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 11. kuşaktan torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. Asil ve temiz bir aileye mensup olan Seyyid Taha Hazretlerinin çocukluğunda büyüklük ve olgunluk halleri görülür. Zeka, istidat, vakar ve heybetiyle herkesin dikkatini çekerdi. Onu her gören ileride pek büyük bir zat olacağını söylerdi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ezberledi. Sonra ilim tahsiline başladı. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim merkezlerine giderek şöhretli alimlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri, zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrendi. Seyyid Taha Hazretleri daha ilim talebesiyken bir gün Bağdat'a yakın bir yerde çok küçük bir akarsudan abdest alıyordu. Arkadaşları "bu su çok azdır, bununla abdest olmaz" deyince "bu mahi caridir, yani akarsudur. Dinimizde bununla abdeste izin vardır. Siz ilim talebesisiniz, bunları bilirsiniz. Sonra bu suda balık bile yaşar" buyurdu ve elini orada biriken su birikintisine sokup çıkardı. Arkadaşlarına "bakın bu suda kocaman balıklar yaşamaktadır" diyerek elindeki balığı gösterdi. Bu büyük kerameti gören arkadaşları "bundan sonra sen ne yaparsan yap, bir daha sana itiraz etmeyeceğiz" dediler. Hicri 13. asrın kutbu olan Mevlana Halid Hazretleri Hindistan'a giderek Gulam Ali Abdullah Dehlevi'nin huzuruyla şereflenip layık ve müstahak oldukları fazilet ve kemalatı aldı. Sonra Allah-u Teala'nın kullarına doğru yolu gösterip hakka kavuşturmak için vatanına döndü. Her taraf Mevlana'nın kalbinden saçılan nurlarla aydınlanmaya başladı. Bu sırada arkadaşı olan Seyyid Abdullah da Süleymaniye'de bulunan Mevlana'yı ziyarete gitti. Sohbetinde bulunarak kemale geldi ve Halife-i Ekmeli, yani en olgun halifesi oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi'ye biraderinin oğlu Seyyid Taha'nın yüksek istidadını anlattı. Mevlana Halid Hazretleri de bir daha ikinci ziyaretlerinde yeğeni Seyyid Taha'yı da götürdü. Mevlana Hazretleri Bağdat'ta Seyyid Taha'yı görür görmez Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kabri şerifine gidip istihare etmesini emretti. Seyyid Taha da kabre gidip istihare etti. Ceddi Abdülkadir Geylani Hazretleri, "Mevlana Halid, zamanın alimi, evliyanın büyüğüdür. Hemen ona git, teslim ol, onun emrine gir" buyurdu. Taha Hazretleri, büyük dedesi Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin manevi emri ve izni üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin huzuruna geldi. Bu öyle bir gelişti ki pek az kimselere nasip olmuş, nasıl ve neler elde ederek gideceği

bu başlangıç ve gelişten belli oluyordu. Mevlana Halid, Seyyid Taha'nın yetişmesine gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalplerin düşünemediği makamlara erişmesine himmet gösterip yardım etti. İleride zamanın en büyük alim ve velisi olacak tarzda ihtimam ve ciddiyetle onu terbiye etti. Riyazet ve mücahadesinde hiç eksiklik etmedi. Mevlana Halid Hazretleri yetiştirme ve terbiye esnasında Seyyid Taha'ya dağdan taş getirtirdi. Bu hal talebeleri arasında taaccüple karşılanır. Hocamız Mevlana, Resulullah'ın ehli beytine çok fazla bağlı olduğu halde Seyyid Hazretlerini dağa göndermesindeki hikmet nedir derlerdi. Hazreti Mevlana ise bu hususta konuşmaz, sükut ederdi. Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin yanında 80 gün kaldıktan sonra velilikte pek yüksek derecelere kavuştu. Keşf ve keramet sahibi olarak hilafet-i mutlakayla şeriflendi. Seyyid Taha Hazretleri hilafetle müşerref olup Berde Sur'a hareket edeceği zaman Mevlana onu büyük bir cemaatle uğurladı. Vedadan sonra Seyyid Taha, Halid-i Bağdadi Hazretlerinden ayrılmış olduğunu hissedip atına binmek istediğinde üzenginin bir kimse tarafından tutulduğunu anladı. Baktığında üzengiye yapışan ve onu tutan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri olduğunu gördü. Estağfurullah dedi ve geri çekildi. Mevlana Halid Hazretleri Seyyid Taha Hazretlerine hitaben, "Bir zaman nefsinin terbiyesi için size dağdan taş getirtiyordum. Şimdi Resul-i Ekrem'in ehli beytine olan bağlılığım sebebiyle üzengini benden başka kimse tutamaz. Siz de bundan kaçınamazsınız." buyurdu. O da emir edepten üstündür sözü gereğince ata bindi. Bir müddet binlerce alim, salih, talebe ve halkın katıldığı uğurlama merasimiyle yürüdü. Sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri durdu. Elindeki dizginleri Seyyid Taha'ya verip, "Bundan sonra dizginlerin senin elindedir. Terbiye ve yetişmemde kusur etmedim. Cenab-ı Hak yardımcın, büyüklerin ruhları sığınağın olsun." buyurdu. Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olarak Berde Sur'a geldi. Seyyid Taha Hazretleri vefa ve sadakatte Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık'ı, şecaatte ve adalette Hazreti Ömer'i, haya ve hilmde Hazreti Osman'ı, vilayet-i kübrada Hazreti Ali'yi radiyallahu anhum temsil ederdi. Tıpkı Resulullah'a yakın ashab-ı kiramdan biri gibiydi. Vakar ve heybetinden mübarek yüzüne bakılmazdı. Yüzündeki heybet ışığı 14. gecedeki ay gibi gözleri kamaştırırdı. Alnı geniş, kaşları gür, iki kaşları arası açık, mübarek gözleri siyah, yüzleri yuvarlak, sakalı top, orta boylu bir nur parçasıydı. Gönül sahipleri görünce ruhen aşık olurlardı. Sohbetlerinin ehli olanlar aşkla kendilerinden geçerlerdi. Nehri hududuna girildiğinde feyz ve muhabbet kokuları akıllı olanları ve gönül sahiplerini istila ederdi. Ziyaretçiler abdestsiz olarak nehriye giremezdi. Taha Hazretleri kendisini Mevlana Halid-i Bağdadi'ye götüren veli nimeti amcası Seyyid Abdullah Hazretlerine bu büyük nimetin şükrü olarak hep hürmet ve hizmet etti. Onu hep iyilikle andı ve ruhuna pek çok sevaplar hediye etti. Ayrıca buyurdu ki, "Vefat ettiğimde benim kabrimi kabristanın en üst tarafına yapınız ki, sırf beni ziyarete gelenler, amcam Abdullah Hazretlerinin kabrine uğramak mecburiyetinde kalsınlar. Onu da ziyaret ederek mübarek ruhuna sevaplar hediye etsinler. O kabristanın bir yolu vardı. Seyyid Abdullah'ın kabri girişteydi, Seyyid Taha Hazretlerinin kabrine gitmek isteyenin Seyyid Abdullah Hazretlerinin kabrinin yanından geçmesi lazımdı. Seyyid Taha'yı Hakkari Hazretleri 1269 miladi 1853 senesinde Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etmiştir. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyiz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır. Allah ondan razı olsun. Seyyid Taha Hazretlerinin halifesi Seyyid Sıbhatullah Arvasi Hazretlerine göndermiş olduğu mektup şu şekildedir.

Adı güzel, feyiz ve faide menbaı muhterem Molla Sıbhatullah. Selam ve dualarımı bildiririm. Gönderdiğiniz güzel mektubunuz geldi. Bizi sevindirdi. Allah-u Teala'ya hamd ve şükürler olsun ki, dünya ve ahiret saadetinin bu sermayesi olan fukaraya muhabbetiniz hiç sönmemiş. Kızıl kor gibi durmaktadır. Ve ayrılık günleri o muhabbeti hiç etkilememiş. İki şeyi muhafaza lazımdır. Şeriatın sahibine ittiba ve şeyhine ihlas ve muhabbet üzere olmak. Bu ikisi olunca ne verilirse nimettir. Bu ikisi kuvvetli olup başka bir şey verilmezse hiç üzülmemelidir. Sonunda verilecektir. Eğer Allah korusun bu iki şeyden birinde halal olursa, bununla birlikte haller ve zevkler bulunsa da bunları istizraç bilmeli, kendinin haraplığı görmelidir. Doğru yol budur. Allah-u Teala muvaffak eylesin. İkinci olarak duacınızın hallerini sorarsanız, Allah-u Teala'ya hamdolsun ki sevdiklerimizin istediği şekildedir. Kardeşimin oğlu birkaç kimseyle birlikte huzurunuzda şereflenmek istiyor. İzin var mıdır diyorsunuz. Buyursunlar. Fakat kendinizi onlara karşı yetersiz göstermemek şartıyla. Her zaman geliniz. Canınızın istediği kadar kalınız. Ne zaman gitmek isterseniz gidersiniz. Selam ve dua ile. Kulların en zayıfı Seyyid Taha Halidi Nakşibendi.

kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır.

0: Reklamlar.
1: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk. Sebe Suresi 1. ayetten 54. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi dergiler.

0: konuşuyor orada. Dergiler konuşuyor, hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Derleyenler İsrail ordusu İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine hedef alan büyük bir saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun İran hava savunma sistemlerine büyük bir saldırı düzenlediği belirtildi. Çok sayıda İsrail savaş uçağının İran'daki stratejik hava savunma sistemlerine hedef aldığı aktarıldı. Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde de İsrail'e İran'dan 30, Yemen'den ise bir füze fırlatıldığı kaydedildi. İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı gerçekleştirmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsrail'in saldırganlığından ve gerilimin tırmanmasından Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Bekai, İsrail'in saldırganlığındaki ABD'nin sorumluluğu açıktır ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından da ABD sorumludur dedi. İsrail'in ABD ile koordinasyon olmaksızın herhangi bir adım atmadığını belirten Bekai, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın da İsrail'le koordinasyon içinde olunduğunu açıkça ifade ettiğini kaydetti. Amerikan makamlarının İsrail'in Lübnan'a saldırılarından habersiz olduğunu öne sürdüklerine işaret eden Bekai, ABD ile İsrail arasında iş paylaşımı olduğunu savunarak ABD'nin bölgenin istikrarından sorumlu olduğunu vurguladı. Ateşkesin karşı taraflar tarafından sürekli ve defalarca ihlal edildiğini ve son 24 saat içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle şüpheler ve güvensizliğin daha da arttığını dile getiren Bekai şunları kaydetti. Zaten şimdiye kadar da taraflar arasında mesaj alışverişi yoğun bir güvensizlik ortamında yürütülüyordu. İsrail'in eylemlerini ABD'den ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle son gelişmeler mevcut güvensizliği daha da derinleştirmiştir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu ele aldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. İsrail ordusu ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti

Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu. İran ordusu İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David hava üssünün balistik füzelerle hedef alındığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma masasına geri dönme çağrısında bulundu. Trump, İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız bu yeterli, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin bundan memnun değilim değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan aksiyosa da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti. ABD Başkanı açıklamasında İran'ın füze saldırısı kimseye isabet etmedi. Umarım İsrail karşılık vermez. Eğer Netanyahu onlara misilleme yaparsa olaylar tıpkı son 47 yıldır ya da son 3000 yıldır olduğu gibi uzayıp gidecek değerlendirmesinde bulundu. İran'la nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını vurgulayan Trump, bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum ifadelerini kullandı. Yemen'deki Husiler İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu. İsrail ordusunun sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki geniş bölgelerde ve gasp edilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde alarm verildiği kaydedildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda da son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 970 kişinin öldürüldüğü, 3063 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.980'e, yaralı sayısının da 173.171'e yükseldiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldeyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemizle ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerine muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde operasyonlar düzenlendiği ifade edildi. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca operasyonlarda yakalanan şüphelilerin post tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi denildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

0: ekibince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 82 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Mali Polisi'nin yaptığı çalışmada şüpheli İÖÖ tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmişti. Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmış, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 zanlı gözaltına alınmıştı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesine meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin de yaralandığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Soksargan bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. USGS depremin 55 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından 4.6 ile 6.5 büyüklüğünde birçok sarsıntı kaydedildi. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü. Yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlar, depremin meydana geldiği Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edildi. Depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Associated Press'e verdiği demeçte, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., tsunamiye karşı savunmasız bölgelerdeki vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitmeleri için çağrıda bulundu. Hükümetin harekete geçtiğini belirten Marcos Jr., afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini bildirdi. Irak'ın güneyindeki Nasırya ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda bir otobüsün devrilmesi sonucu aralarında İranlıların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Otobüsün devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada İranlıların da aralarında bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı belirtilirken, kazadan etkilenen İranlıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Bakan Musavi, sağlık ekiplerine teyakkuza geçilmesi, kazaya müdahale edilmesi ve yaralılara gerekli bakımın sağlanması için mevcut tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Derleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Talül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talül Büşra.

manalardı. Tabii önceki derslerimizde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, yani kelime-i tevhidin La ilahe illallah ilk cüzü olan La ilahe illallah'ın ihtiva etmiş olduğu itikadi manalardan bahsettik. Onların kaç tane, yani akaiddeki kaç konuyu içerdiğini ve bütün konuları içerdiğini, ikinci cüzünün ise, yani Muhammedur Resulullah cümlesinin ise geri kalan akaidi içerdiğinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde Muhammedun Resulullah'ta son olarak toplamamız gereken, yani kaç tane itikadi manayı içerdi, hem onları hem daha önceden bahsetmiş olduğumuz genel olarak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesinin, kelime-i tevhidin içermiş olduğu bütün manaları da kısaca özetleyip, daha sonra kelime-i tevhidi anlatmışken aynı şekilde bunun faziletleri, kelime-i tevhidin faziletleri nelerdir, bunlara da değineceğiz. Tembihun, tembih yani önemli bir konu. Bu anlatmış olduğumuz konularla alakalı önemli bir konu. El imanu bisairil enbiya, yani Muhammedun Resulullah derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini, peygamberliğini tasdik etmiş oluyoruz. Tabii bununla beraber aynı şekilde diğer peygamberlerin de peygamberliklerini tasdik etmiş oluyoruz. Çünkü Muhammedun Resulullah demek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'dan alıp bize getirdiği hükümleri kabul etmek demektir. Bu hükümlerinden bir tanesi de, getirmiş olduğu hükümlerden bir tanesi de diğer peygamberlerin peygamberliğini tasdik etmektir. Onun için buraya kadar olan itikatta bahsetmiş olduğumuz itikadi konularda Muhammedun Resulullah 16 tane manayı içermiş oldu. Tabi bunlardan 8 tanesi minha ethemaniye el mutaallika bir rusul, bunlardan 8 tanesi peygamberlerle alakalı konular. Yani Muhammedun Resulullah cümlesinin içermiş olduğu manalardan 8 tanesi peygamberlerle alakalı konulardır. Ki bu konuları da zaten itikat kitabının, yani bu kitaba başladığımızda Allah-u Teala'nın hakkında vacip olan, caiz olan ve müstahil olan şeylerden bahsetmiştik. Peygamberler hakkında vacip, caiz ve müstahil olanlardan bahsetmiştik. Burada, yani o bahsettiğimiz yerde kitabın başında bunları zikretmiştik. Bunlar nelerdi? Vehiye vücubu sıdkı rusul, peygamberlerin sadık olması. Ve vücubul emane, peygamberler hakkında emanetin vacip olması, emanet vasfının. Ve vücubu tebliği lehum, onlar hakkında tebliğ sıfatlarının vacip olması. Tebliğden maksat Allah-u Teala'dan almış oldukları hükümleri insanlara ulaştırmaları, eksiksiz bir şekilde ulaştırmaları demiştik. Ve cevazul a'radil beşeriyye aleyhim, ve insanlarda bulunması caiz olan vasıfların peygamberlerde de bulunması demiştik. Bu dördü. Tabii insanlarda bulunması caiz olan vasıfların peygamberlerde de bulunması derken Musannif Hazretleri buna şöyle bir kayıt eklemişti. Yani insanlarda bulunması caiz olup peygamberlerde bulunduğunda peygamberlik makamında ve mertebesinde herhangi bir noksanlık oluşturmayacak caiz olan vasıfların bulunması diye söylemişti. Onun için biz burada peygamberlerde insanlarda bulunan vasıfların bulunması diye söylüyoruz. Ama tabii şu kayıtla beraber peygamberlik makamına, risalet makamına halel getirmeyecek, noksanlık getirmeyecek vasıflar diye kayıtlıyoruz. Tabii dört tane saydık ve etta duha el erba, aynı şekilde bunların zıtlarıyla beraber 8 sıfat olmuş oldu. Yani sıdık sıfatı sadık olmaları peygamberler hakkında vaciptir. Emanet sıfatı vaciptir. Tebliğ sıfatı vaciptir. Ve aynı şekilde bunların zıtları, yani sadık olmaması, bunun bulunmaması. Aynı şekilde tebliğ etmemeleri, bunun bulunmaması gibi bu zıtlarıyla beraber Muhammedun Resulullah cümlesi bu 8 sıfatı içerdi. Tabii bu 8 sıfatı aynı şekilde peygamberler bahsinde de zikretmiştik. Geri kalan 8 sıfat ise ve emme semaniye el bakiye, geri kalan 8 tanesi ise Muhammedun Resulullah cümlesinin içerdi ve hiyel imanu bisairil enbiya. Birincisi diğer peygamberlerin peygamberliklerine iman etmek. Ve bil melaiketi, meleklere iman etmek.

ve bil kutubi semaviye, diğer kitaplara, diğer peygamberlere inen kitaplar ve sahifelere, suhuflara iman etmek. Ve bil yevmil ahiri, kıyamet gününe iman etmek. Bir de ve ettaduha el erba'a, bunların zıtları. Dört tane saydık, zıtlarıyla beraber bunlar da sekiz tane olmuş oldu. Felem yezkurha eşşeyhu evvelel metni, Musannif Hazretleri ama peygamberler hakkında yazmış olduğu bahiste, konuda bu dört tane sıfatı zikretmedi. Bunları sadece kelime-i tevhidin altında, Muhammedur Resulullah cümlesinin altında zikretti. Ve innemâ edracehâ fî kavlinâ Muhammedun Resulullah. Niye peki burada zikretti? Yani Muhammedun Resulullah cümlesinin altında zikretti. Liziyâdetil fâide, faidenin zâit olduğu için. Yani faidenin ziyadesi için. Ziyade bir faydadan dolayı burada zikretti. Hem Muhammedun Resulullah'tan bahsedip hem de diğer peygamberlere iman etmenin vacip olduğu, kıyamet gününe iman etmenin vacip olduğu, kitaplara iman etmenin vacip olduğu ve meleklere iman etmenin vacip olduğunu bildirmek için Muhammedun Resulullah cümlesinin altında içermiş olduğu manaların arasında zikretti. Dolayısıyla 8 tane peygamberlerle alakalı, diğer 8 tane Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında diğer peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman ve bunların zıtları diye ayrıyetten 8 tane daha saydık. Toplam 16 tane akide Muhammedun Resulullah cümlesinin altına girmiş oldu. Yani Muhammedun Resulullah cümlesi, kelime-i tevhidin ikinci cüz'ü olan Muhammedun Resulullah cümlesi toplam 16 tane ehli sünnetin benimsemiş olduğu, ehli sünnetin görüşü olan 16 itikadı altında toplamış oldu. Dolayısıyla Musannif Hazretleri de burada şöyle dedi. Feiza dummet es-sitte aşara akideten el-me'hude min kavlina Muhammedun Resulullah. Yani Muhammedun Resulullah cümlesinden elde edilen 16 akaid, bu itikadi bilgi, ilel hamsine akideten el-me'hude min kavlina la ilahe illallah. Kelime-i tevhidin ilk cüz'ü olan la ilahe illallah kelimesinden elde edilen 50 tane itikada birleştirildiğinde kânetil cümle sitten ve sittine akideten, toplam 66 itikadi bilgiyi içermiş olur. Yani bizim inanmamız gereken, bilmemiz gereken bu konularla, itikadi konularda bilmemiz gereken bütün itikadi meseleleri la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi, kelime-i tevhid içermektedir. Ve toplam 66 tane itikadi bilgidir. Tabi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, bu 66 tane itikadi bilgiyi, yani Allah Teala hakkında ve peygamberler hakkında bilinmesi gereken bütün bilgileri içermektedir. Musannif Hazretleri dedi ki وَقَدْ نَظَمَ تَدَمُّنَ كَلِمَتَيْ الْاِسْلَامِ لِتِلْكَ الْاَكَائِدِ سِتَّ وَسِتِّينَ. Yani bu 66 tane akideyi içeren, kelime-i tevhidin bu 66 tane akideyi içermesini müelliflerden biri nazım haline getirip yazmış. Biz de özet olsun diye hem la ilahe illallah kelimesinin içermiş olduğu 50 tane akide, hem de Muhammedun Resulullah cümlesinin içermiş olduğu 16 akide tekrar olsun. Son olarak bir daha tekrar edelim diye o nazım üzerinden, yani şiir şeklinde yazılmış nazım üzerinden onları açıklayacağız. Musannif Hazretleri o şiiri şöyle zikretti. La ilahe fi kavlike la ilahedeki ilahe kelimesi min kelimetil İslam huz manaha. Yani la ilahedeki ilah kelimesinden şu manayı al. Müstagniyen an kulli ma sivahu. Yani kendisi dışındaki hiçbir şeye ihtiyaç duymayan. Müftakiran ileyhi ma adahu, kendisi dışındaki her şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu manası alınır. La ilaheden, oradaki ilahtan, ilahın manası şu demek. Kendisi dışındaki hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, onun dışındaki bütün her şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu manası alınır. Dolayısıyla bu mana, yani kendisi dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymaması şunları içerir, şu vasıfları.

içerir. El vücude vücut sıfatını içerir. Ve zâte selbin mâ adet tevhide selbi sıfatlardan da dört tanesini. Tevhid sıfatının, vahdaniyet sıfatının dışındakini, dışındaki diğer dört selbi sıfatı içerir. Toplam beş tane olur. Ve sem'a vel besara vel kelame aynı şekilde semi, basar ve kelam sıfatlarını içerir.

kevnuhu basiran içerir. Kelam sıfatı kevnuhu mütekellimen. Bu manevi sıfatları da bu mana ilahta, la ilahedeki ilahta bulunan, kendisinin dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymayan manası bunları içerir. Hem maanilerini içerir, semi, basar, kelam, hem de manevilerini. Kevnuhu semian, kevnuhu basiran, kevnuhu mütekellimen. Vel caizati, aynı şekilde Allah Teala hakkında caiz olanları da içerir. Fi'le kulle mümkinin, bu da Allah Teala'nın mümkün olan her şeyi yapması veya terk etmesi demek. Allah Teala hakkında caizdir. Mümkün olan bir şeyi yapması veya terk etmesi. Ve nefye te'firin bi kuvvetin, aynı şekilde herhangi bir kuvvetle herhangi bir mahlukat tesir edemez. Sadece tesir eden Allah Teala'dır, yaratan Allah Teala'dır, var eden Allah Teala'dır ve bunu da nefyeder. Yani Allah Teala dışında herhangi bir şeyin, bir kuvvetin tesir etmesini de nefyeder. Thumme intifa'a aradin. Daha sonra Allah Teala'nın fiillerinin bir arazla, yani Allah Teala'nın fiillerinin bir garattan meydana gelmesini de nefyeder. Yani Allah Teala'nın fiilleri hikmetle ilişkilidir. Allah Teala'nın fiilleri bir hikmet üzerine bina eder Allah Teala. Kişilerin fiilleri, mahlukatların fiilleri bir hedefle alakalıdır, hedefle ilişkilidir. Dolayısıyla buraya kadar saydıklarımız, yani Allah Teala'nın kendisinin dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymaması, erba aşrate ve zide dittuha. Bu 14 sıfatı içerir. Bunlar zıtlarıyla beraber toplam 28 sıfat yapar. O zaman la ilahe illallah derken la ilahedeki ilahe, yani ilahlık anlamı, Allah Teala'nın kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaması demek ve bu toplam 28 manayı içermekte. İkinci cüz'ü ise, yani la ilahe illallah derken ilahta iki mana vardı. Birincisi kendisinin dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymaması. İkincisi ise Allah Teala dışındaki her şeyin Allah Teala'ya ihtiyaç duyması. Peki bu kaç mana içerir? Ve tahtel iftikar, yani Allah Teala dışındaki her şeyin Allah Teala'ya ihtiyaç duyması ise vahdaniye. Allah Teala'nın tek olmasını, vahdaniyet sıfatını içerir. Thümmel maani erbaun bakiye. Daha sonra manevi sıfatlardan, maani sıfatlardan geri kalan diğer dört sıfatı içerir. Çünkü ilk cüz'ü semi, kelam ve basar, maani sıfatların üç tanesini içermişti. İkinci cüz'ü ise, ilahın ikinci manası, o ise geri kalan dört tane maani sıfatı içermiş oldu. Onlar da hayat, ilim, irade ve kudret sıfatları. Ve erbaun min lazimil maani, ve aynı şekilde bunların lazımlarını da içerir. Yani hayat kevnuhu hayyen, ilim kevnuhu alimen, kudret kevnuhu kadiran, irade kevnuhu muriden. Dolayısıyla ikinci cüz hem maani sıfatlardan geri kalan dört taneyi hem de onların lazımlarını içermiş oldu. Vel caizatu hahuna ithnetani, nefyun li te'firin bi tab'in fedrihi. Aynı şekilde Allah Teala'nın, yani Allah Teala'nın dışında her şeyin Allah Teala'ya ihtiyaç duyması demek, tabiatla herhangi bir tesirin olmadığını da nefyeder. Nasıl kuvvetle bir tesiri yoksa, herhangi bir mahlukatın kendisinde bulunan kuvvetiyle tesir edemiyorsa, bir şey meydana getiremiyorsa, aynı şekilde tabiatla da herhangi bir şey meydana gelmez. Thumma hudûthu âlemin bi esrihi, daha sonra bütün alemin hadis olduğunu da aynı şekilde içerir. Fetilke ihda aşrate, dolayısıyla ikinci cüz'ün içermiş olduğu manalar 11 tanedir. Ve dıdduha, ve aynı şekilde ma'asabitin hamsine, toplam 11 tanedir. Zıtlarıyla beraber 22 mana olurlar. Bir önce de zaten 28 manayı ilk cüz içermişti. Ma'asabitin hamsine vafa aktuha, toplam 50 manaya ulaşmış olurlar. Bu sadece la ilahe illallah'ın içermiş olduğu manalar. Peki Muhammedur Resulullah, demin de söylediğimiz gibi Muhammedur Resulullah cümlesi ise 16 manayı içerir diye söylemiştik. Ve fi Muhammed

Muhammedur Resulullah ise imanuna bi kutubül ilah, kitaplara iman etmemizi içerir ve bil melaike, meleklere imanı içerir. Ve hum ibaduhu, ki o melekler de Allah Teala'nın kullarıdır. Vel yevmil ahir, aynı şekilde kıyamet gününe iman, elvefiyyi sevaduhu. Vel enbiya, peygamberlere imanı gerektirir, bu manayı da içerir. Ve la tuferrik beynehum, ve aynı şekilde onların arasında herhangi bir fark yapmamayı da içerir. Yani peygamberlerin peygamberliklerine, bütün hepsine iman ediyoruz. Hiçbirini tasdik ederken ayırt etmiyoruz. Ve sıdkıhim, aynı şekilde peygamberlerin hakkında sıdık sıfatının vacip olmasını içerir. Emaneten tebliğihim, aynı şekilde emanet sıfatının haklarında vacip olduğunu içerir. Ve tebliğ sıfatının da peygamberler hakkında vacip olduğunu içerir. Ve caiz ve hiyel arat, aynı şekilde peygamberler hakkında caiz olan, insanlarda bulunması caiz olan vasıfların bulunmasını da içerir. Tabi leyset tuetti lil intikasir rutbe, hangi caiz olan vasıflar peygamberlik makamında herhangi bir noksanlık meydana getirmeyecek caiz vasıfların peygamberler hakkında caiz olduğunu içerir. Tilke femanin, bunlar 8 sıfattır. Thümme dıdduha tudam lima mada sitten ve sittine ve tem. Dolayısıyla 8 sıfattır, zıtlarıyla beraber 16 olurlar. Bunları la ilahe illallah'tan çıkan 50 manaya eklediğimizde komplesi 66 mana olur. Komple Allah Teala hakkında ve peygamberler hakkında ve bunun dışında alemin hadis olduğu, herhangi bir kuvvetin tesir etmediği, sebep müsebbep, yani sebep sonuç ilişkilerinde sebeplerin sadece arada vasıta olduğu, sonuçları meydana getirenin yine Allah Teala olduğu gibi, bu tür manalar, itikadi bilgilerin, bilmemiz gereken bütün her şeyi la ilahe illallah kelimesi, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi, kelime-i tevhid içermektedir. Ve Musannif Hazretleri bu nazımlı bir şekilde bütün manaları içerdiğini bildirdikten sonra şöyle açıkladı. Fakat bâne ey ittedaha leke minet takriri sabık. Yani bizim bütün bu açıklamalarımızdan sonra sana ayan beyan aşikar oldu ki tadammunu istilzamu mana kelimetey eşşahade, kelime-i şehadetin manası, kelime-i tevhidin manası ki ve huma cümletu la ilahe illallah ve cümletu Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah cümleleri ma kılleti hurufiha, harflerinin az olmasıyla beraber ki Musannif Hazretleri burada şeyle alakalı, gramerle alakalı hem küçük bir bilgi, bununla alakalı çok güzel bir nota değinmiş. Burada şunu söylemiş, ma kılleti hurufiha derken bizim elimizde normalde iki cümle var. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Normalde buraya müfret, yani tekil damirin dönmemesi lazım. Ama biz burada ma kılleti hurufiha diye söyledik. Musannif Hazretleri bununla alakalı diyor ki, her ne kadar bu iki kelime olsa da, yani tesniye dönmesi gerekse de, biz burada yani iki kişiyi bildiren damirin dönmesi gerekse de, biz burada tekil kişiyi bildiren damir dönderdik. Neden? Çünkü bu iki kelime, ennel kelimeteyn imtezecete hatta sarate kel kelimetil vahide, bunlar artık birbirini tamamlayan, yani birbirine bağlı öyle iki kelime oldular ki sanki tek kelimeymiş gibi göründüler. Ne açıdan? Şu açıdan. Bi'atibari ennel imane la yahsulu illa bi mecmu'ihima, sonuçları açısından. Sonuç şu, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi, her ne kadar kelime-i tevhid iki ayrı kelimeden oluşsa da, iman için kişinin İslam'a girebilmesi için her ikisini söylemesi gerekir. Bu açıdan tek bir kelimeymiş gibi sayıp tekil damir dönderdi Musannif Hazretleri. Ve bununla şunu bildirmiş oldu. Sadece la ilahe illallah diyerek veya sadece Muhammedur Resulullah diyerek İslam'a girilmez. İslam'a girilmesi için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip her ikisinin zikredilmesi gerekir. Onun için Musannif Hazretleri burada bu bilgiye değindi ve dedi.

ki ennel imane la yahsulu illa bi mecmuihima ve la yuktefa bi ihdahuma anil uhra. Sadece birini söylemekle diğerinden zengin kalınmaz ve İslam'a girilmek için yeterli olmaz. Her ikisini zikretmesi lazım. Dolayısıyla her ikisini zikredip İslam'a girebildiği için ancak İslam'a girebilme her ikisini zikrettiğinde olduğundan dolayı sanki tek kelime gibi olmuş oldular. Ve Musannif Hazretleri devam etti. Dedi ki bu harfleri az olmasıyla beraber kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi, bu iki kelime li cemii ma yecibu alel mükellef marifetuhu min akaidil iman, mükellefin bilmesi gereken bütün itikatları toplamaktadır. Her ne kadar harfleri az olsa da bu önceden, yani biraz önce zikrettiğimiz 66 manayı toplamaktadır. Ve leallaha li ihtisariha ma ihtimaliha ala ma zekernahu ala ma zekernahu. Yani umulur ki bu kelime bu kadar kısa olup ve bizim zikrettiğimiz bütün manaları içerdiğinden dolayı ca'alaha eşşer'u tercemeten ala ma fil kalbi minel İslam. Dolayısıyla Allah-u Teala bunu kişinin kalbindeki İslam'ı ortaya çıkarması için kullanılan bir kelime olarak kıldı. Yani harfleri her ne kadar az olsa da içermiş olduğu manalar bakımından, akaidin bütün yani itikadi konuları içermesi bakımından Allah-u Teala bunu kişinin kalbindeki itikadi o manaları ortaya çıkarmaya bir tercüme, bir delil kıldı. Ve Musannif Hazretleri burada şunu söyledi. Yani kişinin kalbindeki İslam'ı derken İslam'la iman konusuna girdi. Yani İslam ve iman aynı mıdır yoksa ayrı mıdır? Ve muktada ca'lil musannif el-İslam'e fil kalbi, yani musannifin İslam kalptedir demesi bir önceki ibarede kalpteki İslam'ı ortaya çıkarması için bunu delil kıldı dedi. Dolayısıyla İslam'ın kalpte olup olmaması, yani İslam'la iman aynı mıdır yoksa kalpte olan imandır, İslam zahiri ameller midir, bu konuya değinmek için. Ve Musannif Hazretleri dedi ki ennehu maşin alel kavli, yani bu kitabın metnini yazan müellif burada şu yol üzerine gitti. Bi ennel İslam'e vel imane müteradifani. İman ve İslam müteradiftirler. Yani aynı manadadırlar. Bu yol üzerine gittiği için kalptekine İslam da denir, iman da denir. Çünkü aynı manada olduğunu kabul etmiştir. Ama verraci, tutulan görüş ise el kavlu bi ennehuma mütegayirani manen. Bunlar müteradif değildirler. Bunların manaları farklıdır. Nasıl? Fel imanu huvet tasdikul mezkur. İman kalpteki bulunan tasdiktir. Yani Allah-u Teala'nın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'dan getirmiş olduğu hükümleri kalben tasdik etmek, kabul etmektir. İman budur. Ve huve emrun batiniyun kaimun bil kalbi. Dolayısıyla tasdik batini bir iştir, zahiri değil. Kalpte kaim olan, kalple meydana gelen bir iştir. Peki bu kalpte bulunan tasdiğin delili nedir? Deliluhu en nutku bi şehadeteyn, kelime-i şehadeti zikretmektir. Vel İslamu, İslam ise huvel iz'anu zahiri, zahiri amellerdir. Eyl imtisal lil ameli bima ca'e bihi en nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın getirmiş olduğu şeylerle amel etmektir. Yani namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmak gibi. Dolayısıyla mu'temet olan görüş, tutulan görüş, İslam'la imanın manalarının farklı olması. İslam'ın zahiri yapılan amellere denilmesi, imanın ise kalpte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümleri tasdik etmek, kabul etmek ve onlara boyun eğmek demek. Bu tamamen kalbin bir işidir. İman kalpte olanın adıdır. İslam ise o amelleri zahiri olarak yerine getirmektir. وَلَمْ يَقْبَلْ اَشْشَرْعُ مِنْ اَحَدٍ الْا۪يمَانَ اِلَّا بِهَا. Dolayısıyla şeriat bir kişiden imanı şehadetsiz bir şekilde kabul etmemiştir. Yani kişinin İslam'a girebilmesi için şart şehadet getirmesidir. Tabi Musannif Hazretleri

0: Hazretleri bu konuyu da tartışacak, şunun üzerine tartışacak. Yani şahadeti getirmek şart mıdır veya kimlere şarttır? Bunun hakkında tartışacak. Ve diyecek ki şahadet ilk defa İslam'a getiren, İslam'a girecek kişiler için şarttır. O da dünyevi hükümlerin uygulanması için. Yani bir kişi kalben tasdik etse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu bütün hükümleri kabul etse kalben, yani Müslüman olmayan biri, bunların hepsini kabul etse, kelime-i şehadeti söylemese ne olur? Musannif Hazretleri bunun hakkında diyor ki bu şöyle bir şey olur. Yani Allah katında mümin olur kalben tasdik ettiği için, ama üzerine dünyevi hükümler uygulanmaz. Nasıl? Müslümanların bulunmuş olduğu kabristana gömülmez. Cenaze namazı kılınmaz. Çünkü bizim yanımızda, biz kalbini bilemeyeceğimiz için, bizim yanımızda sonradan Müslüman olacak birinin hakkında Müslüman olmasına dair delil şehadettir. Ama Müslüman beldede büyüyen Müslümanların evlatları böyle değil. Onlar şehadet getirmeseler de İslam'a zıt bir şey görmediğimiz müddetçe onlara dünyevi hükümler uygulanır ve kelime-i şehadet getirmekle mükellef olmazlar. İslam'ıyla hükmetmek için. Dolayısıyla Musannif Hazretleri de dedi ki وَالرَّاجِهْ اَنَّ الْا۪يمَانْ مُجَرَّدُ تَصْد۪يقِ الْقَلْبِ. Yani sadece kalben tasdik etmek iman budur. وَاَمَّنْ نُطْقُ بِكَلِمَةِ الْمُشَرَّفَ. Yani kelime-i şehadeti söylemek ise فَهُوَ شَرْتٌ لِيْجْرَاءِ الْاَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّ. Sadece dünyevi hükümlerin uygulanması için şarttır. Yoksa imanın sahih olması için değil. Dolayısıyla فَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَنْتِقْ بِلِسَانِهِ. Bir kişi kalben tasdik etse, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu her şeyi tasdik etse, وَلَمْ يَنْتِقْ بِلِسَانِهِ, ama diliyle kelime-i şehadeti söylemese, لَا لِعِنَادٍ. Bu kayıt önemli. Tabi inattan dolayı olmayacak. Eğer inattan dolayı olursa bu sefer kalbindekine zıt düşmüş olur. Yine tasdik kalbi kabul edilmez inattan dolayı olursa. Bel ittefaka lehu zelike. Sadece İslam'a girdi ve kendisinden böyle bir şey istenmedi veya zikretmedi. Olaylar bu yönde gelişti. Dolayısıyla bu kişi fehuve müminun nacin, mümin bir kişidir. Lakin la tecri aleyhi el ahkamu dunyaviyye. Sadece kendine Müslümanlar hakkındaki dünyevi hükümler uygulanmaz. Ne gibi? Kedefnihi fi makabiril müslimin ve salat aleyhi. Cenaze namazının kılınması ve Müslümanların mezarlığına defnedilmesi gibi. Tabi demin de bahsettiğim gibi kelime-i şehadetin zikredilmesi, yani bir kişinin kelime-i şehadeti söylemesi sadece cenaze namazı, Müslümanların kabristanına defnedilmesi gibi dünyevi hükümlerden dolayı ve İslam'a yeni girecek kişi için. Yoksa Müslümanların evlatları için böyle bir şey söz konusu değil. Onlar her ne kadar zikretmeseler de kendilerinden İslam'a ters, İslam'a zıt, yani kendilerini İslam'dan çıkaracak bir şey görmediğimiz müddetçe onların müminliğiyle hükmeder, Müslümanlığıyla hükmeder, cenaze namazları kılınır ve Müslümanların kabristanına defnedilirler. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Buradan sonraki dersimiz hem sem'iyatla alakalı, yani cennet, cehennem, sırat gibi konularla alakalı, hem de kelime-i tevhidin içermiş olduğu manalara değinmişken kelime-i tevhidin faziletiyle alakalı olacak. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Talihül Büşra Abdullah Bıyıklıoğlu Talihül Büşra

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
3: Mekke, Beytullah'ın bulunduğu mukaddes bir şehirdir. Bu şehrin Kur'an-ı Kerim'de Bekke, Ümmül Kur'a ve Beledül Emin gibi isimlerle geçmektedir. Mekke şehri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük dedelerinden Kusay tarafından, Kabe'nin inşasından çok sonra kurulmuştur. Allah'a ibadet için yapılmış olan Kabe, bir müddet tevhid inancının unutulmasıyla putlarla doldurulmuş, Mekke putperestliğin merkezi haline gelmiştir.
4: Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen milyonlarca Müslümanın Rabbimizin emri olan mübarek hac vazifesini yerine getirdiği mübarek şehir Mekke şehri, Bekke adı verilen vadi üzerine kurulmuş, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed 571 yılında burada dünyaya gelmiştir. Mekke 630 yılında Müslümanlar tarafından fethedilmiş, Veda hutbesi 630 yılında burada okunmuştur. Şehir 1517-1917 yılları arasında da Osmanlı yönetiminde kalmıştır.
3: Mekke, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde Kızıldeniz kıyısındaki Cidde Limanı'nın 100 kilometre doğusunda olup, güneyinde aynı uzaklıkta sayfiye yeri olan Taif şehri bulunmaktadır. Medine'ye olan uzaklığı ise yaklaşık olarak 400 kilometredir. Kabe ve onu çevreleyen Mescid-i Haram, şehrin ortasında bulunur. Hemen yanında Safa ve Merve tepeleri bulunmaktadır. Mekke'nin havası bilhassa yaz aylarında oldukça sıcaktır. Kış aylarında ise latif bir havası vardır. Her tarafı taş kayalarla çevrili olan Mekke'de tek su kaynağı Zemzem'dir.
4: Arap Yarımadası'nın batısında Hicaz bölgesinde bulunan Mekke, yüzyıllardır hem ticaret hem de din açısından merkezi bir hüviyete sahiptir. Araplar genellikle göçebe olmalarına rağmen Mekke, Medine, Yemen gibi beldeler şehir yaşayışına büyük ölçüde adapte olmuştu. İslam'ın Hazreti Muhammed'e bildirildiği dönemde Arap toplumunda putlara tapmanın ötesinde insanlar hurafe ve batıl inançlarla iç içe yaşıyorlar. Adeta bütün hayatlarını sihirbazlar ve falcılar yön veriyordu. Bunların dışında Araplar arasında yıldızlara ve atalara tapınma inancı da oldukça yaygındı.
3: İslam tarihinde mukaddes Mekke şehri ve içerisinde bulunan Mescid-i Haram ve onun içinde Yüce Kabe büyük ve önemli bir yer tutar. Çünkü bu şehirde birçok peygamberin vazife yapması, Kabe'nin Müslümanların kıblesi olması, İslam'da hac ve tavaf ibadetlerinin bu şehirde tahsis edilmesi, daimi olarak Mekke'ye dini bir merkez vasfı kazandırmıştır. Her taraftan gelen hacıların, ziyaretçilerin kestikleri kurbanlar, yaptıkları alışverişlerle aynı zamanda mühim bir ticaret merkezi olan Mekke, Kabe ile de manevi merkez sıfatını daima korumuştur.
4: Mekke şehrinden önce inşa edilen Kabe'nin mimarlarından Hz.

0: İbrahim, milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce Irak'ta Sümer şehirlerinden Ur sitesinde dünyaya gelmiş, peygamber olduktan sonra halkı tek Allah'a imana davet etmek için ülkeler dolaşmıştır. Hazreti Hacer, henüz süt çocuğu olan Hazreti İsmail'le Allah-u Teala'nın emri doğrultusunda Mekke'ye bırakıldığı zaman, Mekke su kaynağı olmayan ve yakınlarında hiçbir insan topluluğunun bulunmadığı bir yerdi. Hazreti İbrahim'in duasıyla Hazreti Hacer'e sorulan zemzem suyu bu vadiye yeni bir gelecek hazırlamış, zemzem suyuyla birlikte bu bölge şehirleşmeye başlamıştır.
1: İbrahim aleyhisselam sürekli olarak Mekke'ye gelip Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'i ziyaret ediyordu. Yine bir defasında Mekke'ye geldiğinde Allah Teala'nın kendisine buraya bir beyt yapmasını emrettiğini söylemiş ve İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'nin inşasına başlamışlardı. Beytullah'ın tamamlanmasından sonra Allah Teala haccın nasıl yapılacağını İbrahim aleyhisselama bildirmiş ve Mescid-i Haram'a giren herkesin emniyet ve güvenlik içinde bulundukları hükmünü bildirmiştir. Mekke şehrini kuran Kusay, şehrin idaresi, Kabe'nin bakımı ve Kabe'yi ziyarete gelenlere hizmetle ilgili bazı görevler ihdas etmiş, bu hizmetlerin Hazreti İsmail'in neslinden olan kimseler tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
0: Miladi takvime göre 5. asırda Mekke bölgesinin hakimiyetini ve Kabe muhafızlığını ele geçiren Kureyş lideri Kusay, Kabe'nin etrafında bugünkü Mekke şehrini kurdu. Ölümünden sonra kabile başkanlığı ve Kabe muhafızlığı oğlu Abdümenaf'a, ondan da oğlu Haşim'e kaldı. Haşim, ticaret için gittiği Şam seferinde Gazze'de ölünce, Rifade ziyaretçileri ağırlama ve barındırma ve Sikaye ziyaretçilere su temin etme vazifelerini küçük kardeşi Muttalip üzerine aldı. Araplar arasında her biri büyük bir şeref sayılan bu hizmet ve görevlerin hepsi Kureyşli Kusay'ın ailesinde toplanmıştı.
1: Muttalip Medine'de yaşayan kardeşi ölünce onun oğlu Şeybe'yi himayesine almış, Mekke'ye getirmişti. Mekkeliler Muttalip'in yanında tanımadıkları bir çocuk görünce Şeybe'yi Muttalib'in kölesi sanarak ona Muttalib'in kulu manasına gelen Abdülmuttalib dediler. Bu yüzden Şeybe Abdülmuttalib adıyla anıldı. Abdülmuttalib 10 oğlu olduğu takdirde bunlardan birini Allah için kurban etmeye adamıştı. Abdülmuttalib 10 oğlu olunca aralarında Kur'a çekerek adağını yerine getirmek istedi. Kur'a sonucuna göre ileride Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası olan Abdullah'ın kurban edilmesi gerekiyordu.
0: O günkü adetlere göre kurban etme hususunda belirli sayıda deve ile Abdullah arasında kura çekildi. Kura Abdullah'a düştükçe develerin sayısı onar onar artırılarak yeniden çekildi. 10 deve ile başlayan kura çekimi develerin sayısı 100 olunca nihayet develere isabet etti. Böylece Abdullah'ın yerine 100 deve kurban edildi. Bu olaya ve neslinden geldiği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi teşebbüsüne işaretle Resulullah Efendimizin "Ben iki kurbanlığın oğluyum" buyurduğu nakledilmiştir. İslam hukukunda kan bedelinin 100 deve olması zamanla örf haline gelen bu olaya dayanmaktadır.
1: Darun Nedve, İslam'dan önce Mekke şehir devletinin parlamentosu niteliğindeki yapısıdır. Bütün önemli kararlar, üyeleri en az 40 yaşında olan bu istişare meclisinde alınırdı. Darun Nedve en hareketli günlerini kuruluşundan uzun zaman sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini engellemek ve insanları sindirmek için yapılan toplantılar sebebiyle yaşamıştır. Mekkeli müşrikler Allah'ı her şeyin yaratıcısı olarak kabul ederken, birçok meselede putları ona ortak koşanlar, onları kendilerine ilah edinirdi. Darun Nedve dışında, Mekke'de İslam öncesine ait oturmuş bir hukuki sistemin varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Halk ihtilafa düştüğü konularda kabile reislerinin hakemliğine başvururdu. onların haksız kararlarına itiraz edebileceği

0: herhangi bir makam bulunmadığı için kişiler ve kavimler hak aramada kaba kuvvete başvururlardı.
1: Mekke, tarım açısından hiçbir özelliği olmayan, susuz ve taşlık bir arazide kuruludur. Bu durumda halk, geçimini sağlamak için ticari faaliyetlere yönelmek zorunda kalmıştır. Bu yüzdendir ki, diğer bölgelere nazaran Mekke'nin Arabistan Yarımadası'nda önemli ve merkezi bir yeri vardır. Mekke'deki ticari faaliyetler, yaz-kış yoğun bir şekilde kesintisiz olarak sürerdi. Bu ticari faaliyetler, yıl boyu bütün Arabistan Yarımadası'nı dolaşacak şekilde düzenlenen panayırlar ve Suriye, Filistin ve Yemen taraflarına düzenlenen kervanlarla yapılmaktaydı. Mekkelilerin düzenledikleri kervanlarda mallar sadece develerle taşınırdı. Mekke civarında Ukaz, Mecenne ve Mina panayırları Mekke'ye ihtiyaç duyduğu malları sağlarken, aynı zamanda ticaretin hareketlenmesine ve Mekkeli tüccarların bolca kazanç sağlamalarına imkan veriyordu.
0: Çok az yağmur yağan ve kurak bir iklime sahip olan Mekke'de, kuraklığın bazen 4 yıl sürdüğü olurdu. Yemen taraflarını mümbit hale getiren Meltem yağmurlarının buraya kadar ulaşan kısmı, şehrin doğu tarafında birbirini takip eden tepeler ve yamaçlarda biriken, yağmur suları halinde bir araya gelerek şehrin merkezine doğru akar ve haremin avlusuna ulaşırdı. Kışın nem oranının yükselmesiyle bazen çok şiddetli yağan yağmurlar, bir sel halinde şehrin bulunduğu alçak bölgenin sular altında kalmasına sebep olurdu. Raşid halifeler döneminde Mekke'yi bu sel baskınlarına karşı korumak için bazı önlemler alınmıştır. Mekke ve etrafındaki arazilerin taşlık oluşu ve suyun yokluğu ziraat için hiçbir faaliyete izin vermemektedir.
1: Mekke'nin coğrafi açıdan bulunduğu özel konumu, etrafındaki devletlerin dikkatini çok eski devirlerde bile üzerine çekmekteydi. Mekke'nin İslam'dan önceki tarihi için en önemli olaylardan birisi, şüphesiz ki Habeş Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe'nin Mekke'ye düzenlediği askeri seferdir. Ebrehe, Hristiyan olan Habeş kralına yaranmak için çok mükemmel bir şekilde inşa ettirdiği kiliseyi, Kabe gibi bütün insanların yöneldiği bir mekan yapmak için girişimlerde bulundu. Fakat bu çabası istediği şekilde sonuçlanmadı. Bunun üzerine içinde fillerin de bulunduğu ordusuyla Kabe'yi yıkmak için harekete geçti. Fil suresinde de anlatıldığı gibi Allah tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı.
0: Resulullah'ın risaletle görevlendirilmesinden sonraki 13 sene boyunca Mekke'deki cahili yaşantıda ve siyasi ilişkilerde pek bir değişiklik olmamıştı. Müslümanlarla Kureyş arasında Hudeybiye barış anlaşması yapılmıştı. Karşı tarafın anlaşma şartlarını bozması dolayısıyla Mekke için fetih hazırlığı başlamış oldu. Mekke'nin şirkten kurtulması, Kabe'nin putlardan temizlenmesi gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 8. yılı, miladi takvime göre 1 Ocak 630'da 10 bin kişilik muazzam bir orduyla Medine'den çıktı. Yolda katılan birliklerle ordunun sayısı daha sonra 12 bine yükselmişti. Hicretin 8. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan Mekke fethedildi ve Allah Teala'nın mübarek kıldığı, İslam dininin merkezi olarak şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arındırılmış yeni bir hayata kavuştu.
1: Ebu Hureyre şöyle rivayet edildiğine göre, Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e Mekke'nin fethini müyesser kılınca, Resulullah insanlar arasında ayağa kalkıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurmuştur.
0: Muhakkak Allah fil ordusunu Mekke'ye girmekten alıkoymuş, fakat Resulü'yle müminleri buna muzaffer kılmıştır. Mekke bu konuda benden önce kimseye helal olmamıştır. Bana da gündüzün bir vaktinde müsaade edilmiş ve benden sonra da kimseye helal olmayacaktır. Binaenaleyh Mekke'de olan güvendedir. Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez, dikeni koparılmaz. Sahibini arayıp bulmak niyetiyle olması hariç, kaybolan eşyasına dokunulmaz.
1: Buyurmuştur.

Kureyş anlamıştı. Dünya anlamıştı ki çığ gibi büyüyerek gelen saltanat değil, nübüvvet halkasıdır. Bilindi ki atılan adımlar hak emriyle belirlenmiş ve daim olacağı Allah kelamında vaat edilmiştir. Ömrü olanlar muhakkak görecektir.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programına hoş geldiniz. Efendim, Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhac-ül-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Bugünkü programımıza da bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Efendim, bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz iki nasihat. Hikayemiz ise şöyle. Büyük erenlerden Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bir gün arkadaşlarıyla birlikte yolda giderken memleketinin tanınmış devlet büyüklerinden birinin oğluyla karşılaşır. Devlet büyüğünün oğlu Yağız atının üzerine kurulmuş, beraberinde de hizmetçileri bütün sükse ve ihtişamıyla yoluna devam etmektedir. Hasan-ı Basri yolun ortasında durarak hoşbeşten sonra devlet büyüğünün oğluna şöyle seslenir. Ey devlet büyüğünün oğlu! Sizler her şeyi mal ve parayla değerlendirirsiniz. Size şu iki sözü satmak istiyorum. Alır mısınız? Çünkü bu sözleri size benden başka kimse söylemeye cesaret edemeyecektir. Sonra bu sözler sizi aydınlık, Allah yoluna sokacaktır. Devlet büyüğünün oğluysa, peki kaça satacaksın deyince, Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, birincisini bir, ikincisini de iki gümüş para karşılığında veririm diye karşılık verdi. Evet, alırım deyince de ilk sözünü söylemeye koyuldu ve şöyle dedi. Ey devlet büyüğünün oğlu, senin evin var mı diye sorar, var cevabını alınca da kendin mi yaptırdın yoksa miras mı kaldı diye sorar. Devlet büyüğünün oğlu kendim yaptırdım diye cevap verir.

kadar zaman içinde yaptırdın sorusuna ise epey uzun sürdü karşılığını verir. Neden her imkana sahip olduğun halde çabuk bitirmedin deyince de binanın taşlarını, ağaçlarını taşıyan hayvanlara acıdığım için fazla yük vurdurtmadım. İşte o yüzden de binayı kısa zamanda inşa etmek mümkün olmadı der. Ardından sözü alan Hasan-ı Basri şöyle konuşur. Ey devlet büyüğünün oğlu! Madem ki başkalarının hayvanlarına acıyarak fazla yük taşıtmaya razı olmuyorsun, neden öz nefsine acımayıp da onu dağlar kadar günah yığını altında eziyorsun? Bu sözler devlet büyüğünün oğlu üzerinde büyük tesir eder. Atından inerek Allah dostu Hasan-ı Basri'nin ellerine kapanır. Ardından da sabırsızlıkla iki gümüşü hemen vereceğim. Şu ikinci sözü de hemen söyle diye yalvarır. Daha sonra Hasan-ı Basri ikinci sözünü söylemeye koyularak şöyle der. Yola koyulmuş böyle nereye gidiyorsun diye sorar. Devlet reisine bir memurluk almak için gidiyorum cevabını alınca bak en değerli elbiseni giymiş, en enfes kokularını sürünmüşsün. Neden? Çünkü devlet reisi ve maiyetinde çalışanlara karşı mahcup olmak istemiyorsun. Halbuki onlar da senin, benim gibi birer insan değil mi? Şimdi sana sormak isterim. Yarın ölüp öbür dünyayı boyladığında, omuzlarında taşıdığın bu kadar ağır günahlarınla ve kirli alnınla peygamberler ve gerçek müminler arasında Allah'a karşı hesap verirken utanmayacak mısın? Bu sözlerin de son derece derin etkisi altında kalan devlet büyüğünün oğlu, atını hizmetçisine verdiği gibi hemen Hasan-ı Basri'nin ellerine sarılarak artık bütün dünyalık nimetleri teper ve ölünceye kadar bu büyük zatın safında Allah'a ibadet etmeye karar verir. Yüce Allah Celle Celaluhu cümlemizi hak sözleri dinleyip de gereğini yerine getiren hak sever kullarından eylesin. Amin.

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Bizden bir iz taşıyan hikayelerde bir devlet büyüğünün oğluna Hasan-ı Basri Hazretlerinin iki nasihati hikayesini okumuş olduk. Çok önemli bir hikayeydi. Şimdi de alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçeceğiz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz konumuz abdestin fazileti. Nasihatlerimiz ise şöyle. Ebu Umame Bahili radıyallahu anh'tan senetleriyle Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyhi'ye ulaştığına göre o şöyle anlatmıştır. Amr bin Abese radıyallahu anh'a sana neden İslam'ın dördüncüsü deniliyor diye sordum. Dedi ki ben cahiliye döneminde insanların apaçık bir sapıklık içinde olduklarını görebiliyor ve putların boş şeyler olduğunu biliyordum. Sonra Mekke'de birinin bazı haberler verdiğini işittim. Hemen bineğime binip Mekke'ye

Türkiye'ye geldim. O sıralar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davetini gizli olarak yapıyordu. Çünkü kavmi ona baskı yapıyordu. Bense ona karşı gayet lütufkar ve nazik davrandım. Yanına gidince kendisine "Sen kimsin?" dedim. "Ben bir peygamberim." dedi. "Peygamberlik nedir?" dedim. "Allah'ın elçiliği demektir." dedi. "Seni Allah mı gönderdi?" dedim. "Evet." dedi. "Peki seni hangi sebeple gönderdi?" dedim. "Onun bir olduğuna inanalım. Ona şirk koşmayalım. Putları kıralım ve akrabaları ziyaret edelim diye gönderdi." diye cevap verdi. "Bu işte seninle beraber kimler var?" diye sordum. "Bir hür, bir köle." dedi. O zaman yanında sadece Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhuma vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ben de sana tabi olmak istiyorum." dedim. "Bugün müşriklerin engellemesi sebebiyle bunu yapmaya gücün yetmez. Sen şimdi evine ve ailenin yanına dön. Benim İslam'a açıktan davet yaptığımı işittiğin zaman bize katıl." dedi. Ben de o zaman Müslüman olmuş ve ardından evime dönmüştüm. Amr bin Abes'e devamla şöyle anlatmıştır. "İşte gördüğün gibi ben o gün İslam'ın dördüncü kişisiydim. Yani o zaman Müslüman olan sadece dört kişi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edince ben de bineğime binerek Medine'ye gittim. Resulullah'ın yanına vardım. 'Ya Resulallah, beni tanıdınız mı?' dedim. 'Evet, sen biz Mekke'deyken yanıma gelen kişisin değil mi?' dedi. 'Evet.' dedim ve devamla 'Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret.' dedim. Buyurdu ki, 'Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğduktan ve bir miktar yükselene kadar namaz kılma. Çünkü güneş o vakitte şeytanın iki boynuzunun arasında doğar. O vakitte kafirler güneşe secde ederler. Güneş bir veya iki mızrak boyu yükseldiğinde namaz kılabilirsin. Bu durum her şeyin gölgesi kendisi kadar olana dek devam eder. İşte o vakit geldiğinde namaz kılmayı bırak. Çünkü bu vakitte cehennem kızdırılır. Gölge uzamaya başlayınca öğle namazının vakti girmiş demektir. Namazını kıl. İkindi vakti girdiğinde ikindi namazını kıl. Sonra güneşin parlaklığı gidip kızarmaya başladığında, yani güneş batana kadar namaz kılma. Çünkü bu vakitte güneş şeytanın iki boynuzunun arasından batar. Kafirler o vakitte güneşe secde ederler. Güneş batınca akşam namazını, gökyüzündeki kırmızılık kaybolunca da yatsı namazını kıl. Ben, ya Nebiyallah, bana abdestten bahset dedim. Dedi ki, her kim abdest almak isterse önce ağzına ve burnuna su versin. Sümkürmesi ve ağzındaki suyu boşaltması ile birlikte günahları çıkıp gider. Sonra Allah'ın emrettiği şekliyle yüzünü yıkasın. Böylelikle yüzüyle işlediği günahlar akan sularla birlikte çıkıp gider. Sonra yine Allah'ın emrettiği şekliyle ellerini dirsekleriyle beraber yıkasın. Böylece parmakların ucundan dökülen sularla birlikte işlediği günahlar dökülüp gider. Sonra Allah'ın emrettiği şekilde başını mesletsin. Başıyla işlemiş olduğu günahları saçlarının ucundan damlayan sularla birlikte çıkıp gider. Ardından Allah'ın emrettiği şekilde ayaklarını aşık kemikleriyle birlikte yıkasın. Ayak parmaklarından akan sularla birlikte günahları dökülüp gider. Sonra Allah Teala'ya layıkıyla hamdü senada bulunsun. Ardından iki rekat namaz kılarsa anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Bir defasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine, "Yaptığınız takdirde Allah Teala'nın günahlarınızı sileceği ve derecelerinizi yükselteceği amelleri öğreteyim mi?" buyurdu. Sahabiler, "Evet, öğret ya Resulallah." dediler. Resulullah şöyle buyurdu. "Soğuk ve erken vakitlerde abdesti tas tamam almak, zorluklara sabretmek, mescitlere doğru adımı çok atmak, namazı mescitte kılmaya gayret etmek ve bir namazdan sonra diğer namazı beklemektir. İşte sizin ribatınız budur." Ebu Reis Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, "Babam rahmetullahi aleyhin senetleriyle birlikte rivayet ettiğine göre Abdullah bin Selam rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Allah Teala'nın indirdiği bazı kitaplarda, İncil ya da Tevrat'ta okuduğuma göre şöyle yazmaktaydı. Her abdesti bozduğunda abdestini alırsa
kadınların bulunduğu evlere, yerlere girmez.

etse, ancak üzerinde hakkının olduğu malı alırsa, ona dünyadaki rızkı hesapsız olarak verilir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim abdestini alarak ve temiz elbiselerle yatağına girerse, gece boyunca onun yanında bir melek bulunur. Bu adam gece her uyanışında melek onun için, Allah'ım falanca kulunu bağışla, çünkü o bu gecesini temiz bir şekilde geçirdi der. Humran bin Evan rahmetullahi aleyh anlatıyor. Osman bin Affan radıyallahu anh abdest alırken görmüştüm. Şöyle abdest alıyordu. Önce 3 kere ellerine su döküp yıkadı. Sonra 3'er defa su vermek suretiyle ağzını ve burnunu yıkadı. Sonra 3 kere yüzünü yıkadı. Akabinde önce sağ elini dirsekleriyle beraber 3 sefer, sonra sol elini dirsekleriyle beraber 3 sefer yıkadı. Peşinden başını mesletti. Ardından 3 kere ayaklarını yıkadı ve ben Resulullah'ın aynen benim şu aldığım gibi abdest aldığını gördüm dedi. Sonra Hazreti Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini nakletti. Her kim benim şu aldığım abdest gibi abdest alır ve sonra hiçbir dünyevi işte nefsini meşgul etmeden, konuşmadan 2 rekat namaz kılarsa, onun geçmiş bütün günahları bağışlanır ve bu amelin sevabı gelecek günahları için de kefaret olur. Sevban rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dost doğru oldunuz fakat buna tam anlamıyla güç yetiremezsiniz. Biliniz ki sizin en hayırlı ameliniz namazdır. Hastalık ve özür gibi durumlar müstesna, sadece mümin olanlar devamlı abdest üzerine bulunabilirler buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam anlamıyla güç yetiremezsiniz sözünden maksat, sizler buna ancak çalışıp çabalamayla ulaşabilirsinizdir. Denilmiştir ki bu sözden maksat, İstikamet üzerine olan kişinin elde edeceği sevabı sayamazsınız anlamındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece mümin olanlar devamlı abdest üzerine bulunabilirler sözünden maksat şudur. Devamlı abdestli olmak ancak müminlerin ahlakıdır. O halde mümin kula gereken gündüzün tamamında abdestli olmak ve gece yatarken de abdestli uyumaktır. Kişi böyle yaptığı takdirde onu hem Allah Teala hem de koruyucu melekler sever. O Allah'ın güvencesinde olur. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, babamın bana senetleriyle aktardığına göre Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın sahabilerinden birini Mısır'a Kabe için dikilen örtüyü alması için göndermişti. Bu sahabi Şam civarlarında Sevma denilen bir yerde bir hahama uğradı. O zamanlarda orada ondan daha bilgili biri daha yoktu. Hazreti Ömer'in gönderdiği sahabi bu hahamla tanışmak ve bilgilerinden istifade etmek istedi. Kapısına vardı, kapıyı çaldı. Ancak uzun bir müddet kapıyı açan olmadı. Bir zaman sonra kapı açıldı. Hahama bazı sorular sordu ve aldığı cevaplar onu çok şaşırttı. Rahip hala üzerindeki şaşkınlığı atamamıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın elçisi kapıda bu kadar uzun bekletilmesinin nedenini sordu. Haham ona şöyle cevap verdi. Senin evimize doğru geldiğini gördük, kapımıza geldiğinde heybetinizden sizi bir hükümdar zannettik ve korkuya kapıldık. Seni kapıda bekletmemizin sebebine gelince Allah Teala Hazreti Musa aleyhisselama bir defasında demişti ki, ey Musa, şayet bir hükümdardan korkarsan hemen abdest al ve ailene de abdest almalarını emret. Zira abdest alan kişi korktuğu şeye karşı benim emniyetimde olur. Biz de abdest alana kadar kapıyı sana açmadık. Ben ve ailem gidip abdest aldık ve namaz kıldık. Böylelikle kendimizi sana karşı emniyete aldık. Sonra gelip kapıyı sana açtık.''

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
4: İzle. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar. Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler. Dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.
5: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.
6: Canı Dilden.

Abdest alan kişi abdestini büyük bir saygı ve hürmet duyguları içinde almalı ve abdest almak suretiyle Rabbine yakınlaştığını bilmelidir. Abdest alırken bütün günahlarından tövbe etmelidir. Çünkü Allah Teala su ile temizlenmeyi günahların temizlenmesine bir vesile kılmıştır. Mümin abdeste besmele ile başlamalıdır. Ağzına ve burnuna su verdiğinde buraları suyla yıkayıp temizlediği gibi yalandan ve gıybetten de temizlemelidir. Mümin yüzünü yıkadığı zaman haram yerlere bakmaktan ötürü kazanılan günahları yıkamış olur. Diğer abdest azaları da böyledir. Kişi abdestini bitirdikten sonra Allah'a dua etmeli ve tesbihte bulunmalıdır. Rivayet edildiğine göre mümin bir kul abdestini bitirdikten sonra "Allah'ım, seni hamd ederek tesbih ederim. Ben şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanmamı dilerim. Sana tövbe ederim" derse onun bu sözleri bir hayır mührüyle, yüzüğüyle mühürlenir. Sonra arşın altında bir yere konulur. Bu mühür kıyamet günü kendisine verilene kadar hiç bozulmadan korunur. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri abdestini aldıktan sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü." Yani ben şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir derse kendisine cennetin 8 kapısı açılır ve dilediği kapıdan içeri girer. Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki 5 şey vardır ki her kim kıyamet günü imanla birlikte bunları yanında getirirse cennete girer. Birincisi, abdestini güzelce alarak rükû ve secdelerini tam olarak yerine getirerek ve vaktinde kılmak suretiyle 5 vakit namazını kılan kimse. İkincisi, malının zekatını gönül hoşnutluğuyla veren

kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada dedi ki, vallahi bunu ancak imanı kamil olanlar yapar. Üçüncüsü, Ramazan orucunu tutan kimse. Dördüncüsü, gücü yeten kimseler için hac vazifesini yerine getiren kimse. Beşincisi, emanete riayet eden kimse. Bu hadisi şerifi rivayet eden Ebu Derda radıyallahu anh'a, ey Ebu Derda, bu emanetten kasıt nedir diye sordular. Dedi ki, ondan maksat cünüplükten dolayı gusletmektir. Çünkü Allah Teala, insan olduğuna riayet edip koruması için dininden başka bir şey emanet etmemiştir. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın emrettiği şekilde abdestini alır ve yine Allah'ın emrettiği şekilde namazını kılarsa bu ikisi arasında işlenen tüm günahlara kefaret olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah namazı vakti Hazreti Bilal radıyallahu anh'a ''Ey Bilal, Müslüman oluşundan bu yana işlediğin en güzel amelini bana anlatır mısın? Zira ben bu gece cennette senin ayakkabılarının sesini duydum.'' dedi. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh dedi ki, ''Ben kendime göre menfaatçe şundan daha ümitli olan bir amel işlemedim. Ben geceden ve gündüzden herhangi bir saatte tas tamam temizlendikten sonra yani abdest aldıktan sonra muhakkak Allah'ın takdir buyurduğu kadar namaz kılar, hep abdestli olurdum. Bir başka rivayette her abdestin bozuluşunda mutlaka gider abdest alır ve her abdest alışımda mutlaka iki rekat namaz kılardım.'' demiştir. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle buyurmuştur. ''Size misvak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü misvakta 10 güzel haslet vardır. Ağzı temizler, Rabbin rızasını kazandırır. Melekleri sevindirir, ferahlatır. Gözleri kuvvetlendirir, dişleri beyazlatır, diş etlerini kuvvetlendirir, ağız kokusunu giderir, yemeği hazmettirir, balgamı keser, misvak kullanılarak kılınan namazlara kat kat ecir verilir. Ağız kokusunu güzelleştirir, ağızsa Kur'an'ın okunduğu yerdir.'' Hasan bin Adliye'den rivayet edildiğine göre onun da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Abdest imanın yarısıdır. Misvak kullanmak da abdestin yarısıdır. Eğer ümmetime zorluk vermeyeceğini bilseydim onlara mutlaka her namazdan önce misvak kullanmalarını emrederdim. Kulun misvak kullanarak kıldığı 2 rekat namaz, misvaksız kıldığı 70 rekat namazdan daha faziletlidir. Ameş rahmetullahi aleyhin Mücahit rahmetullahi aleyhten naklettiğine göre o şöyle demiştir. Bir ara Cebrail aleyhisselam Resulullah'a gelmesi gecikmişti. Bir zaman sonra geldiğinde Resulullah aleyhissalatü vesselam ona ''Bu durum neyin nesidir? Gelmen neden gecikti?'' diye sordu. Cebrail aleyhisselam bazı kişileri kastederek dedi ki ''Nasıl geleyim ki? Sizler tırnaklarınızı kesmiyorsunuz, bıyıklarınızı kısaltmıyorsunuz, ellerinizi iyi yıkamıyorsunuz ve misvak kullanmıyorsunuz.'' dedi. Sonra kendisinin vahiy getirmesinin Allah Teala'nın emriyle olduğunu açıklar mahiyette ''Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz.'' Meryem suresi 64. ayeti kerimesini okudu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. ''Her Müslümanın cuma günü gusletmesi, misvak kullanması ve güzel kokular sürünmesi nefsine karşı bir haktır.'' Hümeyd bin Abdurrahman rahmetullahi aleyh demiştir ki, ''Her kim cuma günü tırnaklarını keserse Allah Celle Celaluhu o kimseden hastalıkları çıkarır ve şifa verir.'' Tavus rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre İbni Abbas radıyallahu anh bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince ''Ben seni insanlara önder yapacağım.'' demişti. Bakara suresi 124. ayetinin tefsirinde şöyle demiştir. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı beşi insanın baş kısmında, beşi de vücudun diğer yerlerinde olmak üzere tam 10 azanın temizliğiyle imtihan etmişti. Başta olanlar bıyıkları kısaltmak, ağzı çalkalamak, buruna su vermek, sümkürmek, misvak kullanmak, saçları taramak. Bedenin diğer yerlerinde olanlar tırnakları kesmek, sünnet olmak, koltuk altlarını yolmak yani tıraş etmek, etek

Efendim Canlı Dil'den programı devam ediyor. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan abdestin fazileti, temizliğin önemi konusundaki nasihatleri sizlerle paylaşmış olduk. Bu konularda hayatımızda gerçekten dikkat etmemiz gereken hususlar, abdeste önem vermemiz gerektiğini bir kez daha, hatta misvak kullanmamız gerektiğini, misvan ne kadar faydalı olduğunu tekrardan öğrenmiş olduk. Şimdi de programımıza, Canlı Dil'den programına, Semerkant Radyo'da Sufi kavramlarla devam ediyoruz. Sufi kavramlarda bugün seçtiğimiz kavram zühd. Arapça rağbetsiz olmak, yüz çevirmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de sadece Yusuf suresinin 20. ayetinde geçer. Yusuf'un satışı konusunda rağbetsizdiler. Tasavvufta dünyaya dolu dizgin dalmamak esastır. Zira Kur'an-ı Kerim'de bunu destekler tarzda çok sayıda ayet-i kerime vardır. İşte birkaçı. Ey inananlar! Eş ve çocuklarınızdan bir kısmı size düşmandır. Onlardan sakın. Tegabun suresi 14. ayet-i kerime. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir. Enfal suresi 28. ayet-i kerime. Dünya hayatı gurur metaından başka bir şey değildir. Ali İmran 185. ayet-i kerime. Dünyanın metaı azdır. Ahiretse müttakiler için daha hayırlıdır. Nisa suresi 77. ayet-i kerime. Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. En'am suresi 32. ayet-i kerime. Ahiret dururken dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının geçimi ahirete nispetle çok azdır. Tevbe suresi 38. Sufiler zühdü çeşitli şekilde yorumlamışlardır. Haramdan zühd etmek zühddür. Helalden de zühd edilir. Bu ikinci de nasibine düşenin azıyla yetinip artanı fakirlere tasadduk etmek gibi bir fazilet vardır. Süfyan-ı Sevri dünya ile ilgili isteği azaltmayı zühd olarak tanımlar. Cüneyt de elin boş olduğu şeyden kalbin de boş olması, yani elde olanı kalbin razı olmasıdır diye bir tanım getirmiştir. Mesruk, Allah'la beraberken bir sebebin etkisinde kalmayan kişiye zahid der. İbn-i Muaz, alaka olmadan amel işleme, tamahsız söz söyleme, reisliğe ulaşmadan izzetli olmaya ulaşmadıkça zühdün hakikatine erinmez şeklinde farklı bir yorum yapmıştır. Muhsinlerin, salihlerin, müminlerin ve Müslümanların zühdü dünya ve onun zatından dolayı olurken şehitlerinki hem dünya hem de ahiret konusunda gerçekleşir. Sıddıklarınki de diğer mahlukatlar hakkındadır. Onlar Hakk'ı onun sıfat ve isimlerinden başkası olarak müşahede etmezler. Mukarrabbinin zühdü de isim ve sıfatlarla bekada olur ki bu son grup zatın hakikatindedir. İbrahim bin Ethem der ki, kalplerimiz üç perde ile perdelenmiştir. Bu perdeler kalbin önünden kalkmadıkça kul için yakin keşif olunmaz. Birincisi var olan servetle sevinmek. İkincisi yok olduğundan dolayı üzülmek. Üçüncüsü övülmeye sevinmek. Bu bakımdan mevcuda sevindiğin zaman haris olursun. Yok olandan

ötürü mahzun olduğunda Allah'ın kaderine küsmüş olursun. Kadere küsense azap görür. Övülünce sevindiğinde nefsini beğenmiş olursun. Oysa nefsi beğenmek ve kibre kapılmak ameli yakıp kül eder. İnsanın aklı var. Kıssa. Bir gün İmam-ı Azam yolda gidiyormuş. Üzerine doğru bir koçun geldiğini görünce ona yol vererek kenara çekilmiş. Yanındakiler İmam-ı Azam'a neden böyle yaptığını sormuşlar. İmam-ı Azam da şu cevabı vermiş. Onun boynuzları var. Benim de aklım. Hisse. Allah Teala'nın insana verdiği en büyük nimetlerden birisi aklıdır. Ayrıca akıl, insanı diğer hayvanlardan ayıran en önemli özelliğidir. İnsan aklını kullanır, koçsa boynuzunu. Hadimül Müslimin, Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri, El-Minhac-ü-Seniyye adlı eserinde, tasavvuf hakkında şöyle buyuruyor. Tasavvuf, nefsi arzu ve hastalıklardan temizlemek, istikamet üzere olmak, niyeti halis tutmak, edebe riayet etmek ve her an Allah Teala ile beraber olmaktır. Tasavvufun başı şer-i şerife uymak, sonuysa masivadan yüz çevirip Allah Teala'dan gayrısına gerek duymamaktır. Efendim böylelikle bir Can Dilden programının daha sonuna gelmiş olduk. Can Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhac-ü-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Derleyenler İsrail ordusu İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine hedef alan büyük bir saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun İran hava savunma sistemlerine büyük bir saldırı düzenlediği belirtildi. Çok sayıda İsrail savaş uçağının İran'daki stratejik hava savunma sistemlerine hedef aldığı aktarıldı. Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde de İsrail'e İran'dan 30, Yemen'den ise bir füze fırlatıldığı kaydedildi. İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimine hedef alan bir dizi füze saldırısı gerçekleştirmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsrail'in saldırganlığından ve gerilimin tırmanmasından Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Bekai, İsrail'in saldırganlığındaki ABD'nin sorumluluğu açıktır ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından da ABD sorumludur dedi. İsrail'in ABD ile koordinasyon olmaksızın herhangi bir adım atmadığını belirten Bekai, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın da İsrail'le koordinasyon içinde olunduğunu açıkça ifade ettiğini kaydetti. Amerikan makamlarının İsrail'in Lübnan'a saldırılarından habersiz olduğunu öne sürdüklerine işaret eden Bekai, ABD ile İsrail arasında iş paylaşımı olduğunu savunarak ABD'nin bölgenin istikrarından sorumlu olduğunu vurguladı. Ateşkesin karşı taraflar tarafından sürekli ve defalarca ihlal edildiğini ve son 24 saat içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle şüpheler ve güvensizliğin daha da arttığını dile getiren Bekai şunları kaydetti. Zaten şimdiye kadar da taraflar arasında mesaj alışverişi yoğun bir güvensizlik ortamında yürütülüyordu. İsrail'in eylemlerini ABD'den ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle son gelişmeler mevcut güvensizliği daha da derinleştirmiştir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu ele aldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. İsrail ordusu ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu. İran ordusu İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David hava üssünün balistik füzelerle hedef alındığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma masasına geri dönme çağrısında bulundu. Trump, İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız bu yeterli, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin bundan memnun değilim değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan aksiyorsa da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti. ABD Başkanı açıklamasında İran'ın füze saldırısı kimseye isabet etmedi. Umarım İsrail karşılık vermez. Eğer Netanyahu onlara misilleme yaparsa olaylar tıpkı son 47 yıldır ya da son 3000 yıldır olduğu gibi uzayıp gidecek değerlendirmesinde bulundu. İran'la nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını vurgulayan Trump, bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum ifadelerini kullandı.

Yemen'deki Husiler İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu. İsrail ordusunun sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki geniş bölgelerde ve gasp edilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde alarm verildiği kaydedildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda da son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 970 kişinin öldürüldüğü, 3063 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.980'e, yaralı sayısının da 173.171'e yükseldiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldeyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemizle ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerine muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde operasyonlar düzenlendiği ifade edildi. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca operasyonlarda yakalanan şüphelilerin post tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi denildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 82 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Mali Polisi'nin yaptığı çalışmada şüpheli İÖÖ tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmişti. Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmış, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 zanlı gözaltına alınmıştı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesine meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin de yaralandığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre

0: Arangani ilinin Soksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. USGS depremin 55 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından 4.6 ile 6.5 büyüklüğünde birçok sarsıntı kaydedildi. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü. Yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlar, depremin meydana geldiği Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edildi. Depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Associated Press'e verdiği demeçte, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., tsunamiye karşı savunmasız bölgelerdeki vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitmeleri için çağrıda bulundu. Hükümetin harekete geçtiğini belirten Marcos Jr., afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini bildirdi. Irak'ın güneyindeki Nasırya ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda bir otobüsün devrilmesi sonucu aralarında İranlıların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Otobüsün devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada İranlıların da aralarında bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı belirtilirken, kazadan etkilenen İranlıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Bakan Musavi, sağlık ekiplerine teyakkuza geçilmesi, kazaya müdahale edilmesi ve yaralılara gerekli bakımın sağlanması için mevcut tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Derleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, selam ve selametlik sizlerin, bizlerin ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun. Günün Ötesi programına hoş geldiniz. Değerli dostlar, her birimiz geriye dönüp de harcadığımız hayatımıza şöyle bir bakınca, iki büyük altın fırsatın kaçtığını görmekteyiz. Biri hayatın başlarında, diğeri de sonlarında. Hayatın başlarında kaçırılan altın fırsat, okulların tatil olduğu boş devrelerde kaçırılan fırsat. Hayatın sonunda kaçırılan fırsat da emeklilik devresindeki boşluk devresi fırsatı. Evet, bu iki devrenin kaçırılan fırsatları, hayatın geri getirilmesi mümkün olmayan altın fırsatları. Neden mi altın fırsatları? Çünkü her ikisinde de ebedi hayatın kazanılması mümkün de ondan. Mesela çocuklar ömür boyu kılacakları namazlarında okuyacakları Kur'anlarını, hatta uygulayacakları temel İslami bilgilerini hep bu tatil devrelerinde ezberleyip öğrenirler değil mi? Yaşlılar dahi iyi ki tatillerde Kur'an kursuna gitmişiz, namazlıklarımızı ezberleme fırsatını kaçırmamışız diyerek hayatın başındaki altın fırsatı değerlendirmiş olmanın sevincini yaşarlar hayatın sonlarında.

Demek ki hayatın başındaki bu altın fırsatın etkisi hayatın sonlarına bile aksetmekte, yaşlılar da dini hayatlarını gençlikte elde ettikleri bilgiye borçlu olduklarını düşünmektedir. Nitekim bu devrede bazı emekliler eline kalemi kağıdı alıp geçmişte kılamadığı namazlarını, yerine getirmediği dini görevlerini bir bir tespit ederler. Her gün birkaç vakit namaz kaza etmeye başlayarak ibadet borcunu bu devrede ödemeyi hedef alır, belki öğrenmediği Kur'an'ı dahi öğrenebilir, okumadığı dini kitapları okur, hatta bir hizmetin içinde görev üstlenir. Derken emeklilik devresi ebedi hayatını kurtaran tam bir altın devresi olup çıkar. Böylece hayatı boyunca kaybettiğini, emeklilik devresinde kazanmış olmak gibi eşsiz bir fırsat değerlendirmesi de söz konusu olur. Bu durumda bazılarının çöküş devresi dedikleri emeklilik devresini hayatının en verimli altın devresi haline getirmiş olur. Çünkü insan hayatında ebedi hayatını kazandıran devreden daha kıymetli bir devre olamaz. Yeter ki bu uyanıklık gösterilsin, son fırsatta böylece kaçırılmamış olunsun. Tatildeki boşluk fırsatını değerlendirip iyi bir din eğitimi alan öğrenci gençler hem kendilerini hem de ana baba gibi geçmişlerini kurtarabilirler. Konuya ait ibretli bir misal irşat kitaplarında şöyle nakledilir efendim. İsa aleyhisselam bir mezarlığın yanından geçerken ölünün birinin çektiği kabir azabını keşfeder. Adama acıyarak yoluna devam eder. Dönüşte ise kabir sahibinden azabın kaldırıldığını anlar ve buna çok sevinir. Ama meraktan da kurtulamaz. Ellerini açıp dua ederek sorar adamın azabının neden kaldırıldığını. Rabbimiz şöyle bildirir azabı kaldırma sebebini. Bu kulumun bir yavrusu dünyada din dersi almaya başladı. Benim ismimi ezberleyip besmele çekti. Çocuğu yer üstünde benim ismimi ezberleyen bir babaya yer altında ben azap etmem. Bu sebeple din dersi alan çocuğunun hürmetine babasından azabı kaldırdım. Muhterem dinleyicilerimiz, demek ki çocuğun öğrendiği din bilgisi, okuduğu Allah kelamı, ana baba gibi geçmişlerinin kabir azabından kurtulmasına da sebep olabilmektedir. Bu bakımdan gençler tatil fırsatını kaçırmazlar da iyi bir din eğitimi alırlarsa hem kendi geleceklerini kurtarmış olurlar hem de onların dini eğitimi almalarına sevinip yardım eden ana babalarının kurtulmalarına da sebep olabilirler. Sözün özü sevgili gençler, muhterem yaşlılar, hayatın geri gelmeyecek olan bu altın fırsatları mutlaka değerlendirilmeli, asla kaçırılmamalıdır. Ayet-i Kerime'nin ikazı. Ey iman edenler! Kendi nefsinizi, aile ve çocuklarınızı ateşten koruyunuz.

Derler ki Halife Harun Reşit dönemidir ve İmam-ı Azam'ın ilim pınarından su içmiş, onun engin irfan hazinesinden pay almış olan İmam-ı Ebu Yusuf ise halifenin kadısıdır. O gün kadılık binasının önü bir hayli kalabalıktır. Zira mahkemede görülen bir davaya Halife Harun Reşid'in baş veziri şahit olarak girecektir. Derken kalabalık iki tarafa ayrılır, baş vezir

Asametle içeri girer. Mahkemenin kadısı İmam Ebu Yusuf kaşlarını çatarak "Senin şahitliğini kabul etmiyorum. Derhal burayı terk et." deyince baş vezir kadar orada bulunanlar da hayret ve endişe içinde kalırlar. Halifenin baş veziri bir süre ne diyeceğini kestirmeden öylece durur. Sonra da öfkeyle kaftanının eteklerini savura savura çıkıp gider. Duruma çok içerleyen başvezir olayı biraz da abartarak kadı İmam-ı Ebu Yusuf'u halifeye şikayet eder. Der ki, "Ey müminlerin emiri, kadı efendi halifemizin başvezirinin şahitliğini kabul etmiyor. Bizi mahkemeden kovuyor." Buna çok içerleyen halife Harun Reşit, "Nasıl olur?" diye bağırır. "Bana getirin kadıyı." Az sonra halifenin huzuruna getirilen İmam Ebu Yusuf, kırgın ve kızgındır. Harun Reşit, yumuşak bir sesle sorar. "Ya İmam, neden başvezirimin şehadeti kabul edilmez?" İmam Ebu Yusuf, gözleri çakmak çakmak, sesi ise yüksektir. "Kabul etmem ya halife," der. "Çünkü senin başvezirin seninle konuşurken bendeniz, köleniz diye söze girer. Size bende ve köle olan ya da kendisini öyle kabul eden kişi köledir. Ve bilirsiniz ki kölenin şehadeti yarımdır." Halife buna şiddetle itiraz eder. Der ki, "Ya imam, o her ne kadar böyle derse de siz de biliyorsunuz o benim baş vezirimdir." İmam-ı Ebu Yusuf bu söze daha sert cevap verir, "Efendim, o halde bu adam yalan söylüyor. Vezir olduğu halde kölenizim demekle en büyük yalanlardan birini gözünüzün içine baka baka söylüyor. Yalancının şahitliği ise bizim mahkememizde hiç kabul görmez ya halife." Bir an için ne diyeceğini şaşıran halife kısa bir tereddütten sonra ses tonunu iyice yumuşatarak "O halde ben şahitlik ederim ya imam," der. İmam-ı Ebu Yusuf başını iki yana sallarken acı acı güler. "Olmaz ya halife," der. "Senin şehadetini hiç kabul etmem." Harun Reşit, o huzurunda konuşulmayan emir bir anda öfkeden deliye döner. Ama yine de karşısındaki bu ilim ve irfan abidesine karşı saygısızlık etmemek için sabrını zorlayarak sorar. "Peki benim şehadetim neden kabul edilmez? Bunun için ne gibi bir engel vardır ya imam?" Bu soru İmam-ı Ebu Yusuf Hazretlerini çileden çıkarmaya yeter efendim. Ve adeta halifeyi azarlar. "Engel mi sorarsın ya emirül müminin? Mürayi veziri baş vezir edersin, bu birinci engel. Allah adaletini yerine getirmeye memur edilen kadıyı apar topar huzuruna celbedersin, bu iki. Ve üçüncü engel ki, hiçbir engelin olmazsa bile ömür boyu şahitliğine manidir. O nedir biliyor musun ya halife?" Harun Reşit biraz öfkeden, biraz hicaptan titriyordu. Cevap veremedi. Başı önünde öylece durdu. İmam devam etti. "Sen ki Müslümanların halifesi olarak Ezan-ı Muhammedi'yi duyduğun halde müminlerin cemaat oldukları camilere gelmiyor, onlarla birlikte Cenab-ı Zülcelal'in huzurunda saf tutmuyorsun. Cenab-ı Allah'ın azameti karşısında bu kibir niye? Niye ya halife? İşte bu yüzden senin de şahitliğini kabul etmiyorum." Muhterem dinleyicilerimiz, müminlerin emir,

Hazretleri Halife Harun Reşit bütün ömrünce o anın mahcubiyet ve esikliğiyle Allah-u Teala'dan mağfiret diledi. Geceleri bile yastığını gözyaşlarıyla ıslatacak kadar ağladı ve hiçbir zaman cemaati terk etmedi. Allah onlardan razı olsun.

Yaz başı, tam da dondurma mevsimi. Dondurma dediğin külahta yenir. Biraz çokça daldırdın mı korkarsın, aman bitiverir diye. Hele sona doğru azalınca külahın üzerinde, birazcık kalınca dondurma, o serinlik, o tarifsiz tat son bulmasın istersin. Korkarsın ağzına götürmekten. Nihayet bitecektir. Külahın dibine doğru kaçan son parçacıklara ulaşmaya çalışırsın. Derken içinde vazgeçilmez bir istek duyarsın. Külah. Çoğu zaman dondurmanın hatırına külahı da indirirsin mideye. Sonra pişmanlık. Ağzındaki o canım serinlik kayboluverir. Dondurma külahının manasız tadı kalır damağında. Ya cesaret ister külahta dondurma yemek. Üstüne akıtmayacaksın, ağzına, burnuna, bıyıklarına bulaştırmayacaksın, üzerine dikilen alaycı bakışları görmezden geleceksin. Bütün bunlara eyvallah çekebiliyorsan, kocaman bir külah dondurma alıp o çocuksu şöleni yaşayabilirsin. Yoksa yok. Oturup benim gibi bardakta kaşıkla yiyeceksin dondurmanı. Arada da boğazın soğuklamasın diye bir yudum su alacaksın yanında. Sevgili dinleyicilerimiz, yaz için dondurma mevsimidir dense yeridir. Ve de dondurma denince benim aklıma o jelatinli, çubuklu hazır dondurmalar gelmez. Şu eski dondurmacılar gelir. Dondurmam kaymak diye sokak sokak dolaşan adamlar. Sonradan motorize olmuştur bunlar. Akşam serinliği başladığında mahallelere, kasaba ve köylere dağılırlar. Daha mahallenin ucundan, köyün girişinden basarlar yaygarayı. Dondurmam var. Kapı önlerinde, saçak gölgelerinde, çeşme başlarında sabırsız bekleyen, avuçlarının teriyle ıslanan kağıt paraları, demir liraları sımsıkı tutan çocuklar, dondurmam kaymak sesini duyar duymaz, aman Allah, çığlığı basar ve tozu dumana katarak cayırtılarla gelen dondurmacının yoluna çıkarlar. Bir curcuna bir telaş ve yarıştır alır gider. Bir külah dondurma alabilmek için birbirini çiğner çocuklar. Külahını alan dünyalar bağışlanmış gibi çekilir kenara. Gözleri kocaman kocaman yumulur dondurmaya. Geç kalanlar uzaktan seyirtir. Ah, bir de para bulamayıp 5-10 metre uzaktan elleri

bağlı, boynu bükük, kaşının altından bakanlar vardır. Herkes alıp çekilince babacan dondurmacı görür onu. Gel der, gel. Nasıl da fırlar çocuk zıpkın gibi, utangaç varır tezgahın dibine, ama parasız da o kadar olur işte. Külahı üstün körü, öylesine doldurmuştur adam. Yığmaz üstüne. Çocuk da biraz utangaç, buruk bir sevinçle çekilir kenara. Sonra bir cayırtı, bir çığlık basar. Gider dondurmacı. O çocuk ordusu koşar ardından. Velhasıl her akşam üzeri mahalle, köy, kasaba bir şenliğe tutulur. Efendim, bütün satıcılar gibi dondurmacı milletinin de kendine mahsus bir edebiyatı yok değildir. Dondurmam kaymak, buz gibi dondurma, kaymaklı, vişneli, fındıklı çığlıkları kimi zaman köşe başı beklerim, vay benim emeklerim, dondurmayı yaparken kırıldı bileklerim türünden manilerle süslenir. Bilmem hala köylere dondurmacı gidiyor mu? Bir akşam serinliği, bir şenlik yaşıyor mu köy çocukları? 25 yıl önce bir köy ikindisinde aldığı dondurma külahının heyecanını hala yitirmeyen ben, şimdi lüks dondurmacılara gidiyor ve bardakta dondurma yiyorum. Ne tadı ne de heyecanı var bu dondurmanın. Dondurma dediğin külahta inir.

0: Bugün de sizlerle olan birlikteliğimizin sonuna geldik. Hoşçakalınız. Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
8: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
9: Er meydanı. Yusuf Koç.
10: Buna er meydanı derler.
9: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Evet saygıdeğer dinleyenler, uzun zamandır sizlerle birlikte Pamukçulu Osman Pehlivan'ın güreşlerini anlatıyoruz, sizler de dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda tam 41. bölüme, yani 41 gündür sizlerin karşısında olduk. Biz 41 kere bu programa maşallah diyerek şöyle geçmişten bugüne kısa bir

özetini yapalım. Efendim, Karaorman'ın Pamukçu kasabasından olan Osman Pehlivan, güreşe meraklı her pehlivan gibi genç yaşta dayısının da teşvikiyle köy meydanlarında desteden başlayarak büyük güreş merkezlerinde başa kadar yükselir. Güçlü kuvvetli olduğu kadar kafasında çalışan bir pehlivan olmuştur. Günlerden bir gün Edirne'den Sıla izninden dönen iki saray pehlivanı ile yaptığı güreşlerde onu yenemediklerine sinirlenen bu pehlivanlar, erkeksen İstanbul'a gelir bizi bulursun diye onu tahrike kalkışınca, yaptığı başka bir güreşte belinden sakatlandığından ancak İstanbul'a gitmesi bir yıl sonraya kalır. İstanbul'da Rami ve Kağıthane'de yaptığı güreşlerde halkın ilgisini üzerine çeker. Güreşin cazgırı tarafından Reşat Paşa'ya takdim ile onun konağına yerleşir. Fakat Reşat Paşa onu konağa almadan onun Kağıthane'deki iddialı güreşini görmek ister. Bu güreşte yanında Padişah Abdülaziz'in damadı Mahmut Celaleddin Paşa da vardır. Mahmut Celaleddin Paşa, Reşat Paşa'ya Osman Pehlivan'ın kendi pehlivanı Muharrem ile tutmasını teklif eder. Muharrem Pehlivan, paşasının sözüne ve 50 altınlık bahsin 10 dakikalık şartına uyarak güreşe hızlı girer ama dalışta ağır kaldığı için boyunduruk yer ve nefessiz kalır. Pamukçu Osman Pehlivan nefeslenebilmesi için ona müsaade eder. Fakat tekrar kapışmalarında Muharrem yenilgiden kurtulamaz. Bu güreş padişah tarafından da duyulmuştur artık. İkinci bir güreş artık kaçınılmaz olmuştur. Zira padişah da görmek arzusunu ishar etmiştir. Damat Mahmut Celaleddin Paşa, Reşat Paşa'ya durumu açar ve gün kararlaştırırlar. Tabii Reşat Paşa da buna çok memnun olmuştur. Evet, hikayemizin bu bölümünde kalmıştık sevgili dinleyenler. Bakalım bundan sonra neler gelişecek. Hep birlikte dinleyelim.

güneşi seyretmeye efendimiz de geleceklerini söylediler. Aa, bu benim için büyük bir şeref. Şimdilik bundan kimseye bahsetmesek daha doğru olur. Anlıyorum. Ona göre davetlileri ağız tutarsın. Tabii bunu sana hatırlatmaya lüzum yok, laf olsun diye söylüyorum canım. Merak etme. Kimleri davet edeceğimi biliyorum. Biraz daha konuştuktan sonra Mahmut Celaleddin Paşa izin alarak gitti. O gider gitmez Reşat Paşa hemen Pamukçulu Osman Pehlivan'ı yanına çağırdı.

0: Az önce Mahmut Celaleddin Paşa yanımdaydı. Güreş hakkında konuştuk. Onu yenecek olursan bir 25 altın daha alacaksın. Var mısın?
1: Beni yine 10 dakika içinde mi yenecekmiş?
0: Hayır hayır, bu sefer böyle bir şart yok.
1: Çok iyi. Böylece rahat rahat güreşeceğiz demektir.
0: Onu bir daha yenebilecek misin acaba?
1: Yenmeye çalışacağım. İşin sonunu Allah bilir.
0: Peki. Ona göre hazırlan. Göreyim seni.
2: Reşat Paşa, Pamukçulu Osman Pehlivan'a, Muharrem Pehlivan'la haftaya kendi konağında yapılacak olan güreşte padişahın da bulunacağını söylememişti. Damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın öğüdünü unutmamıştı.

0: Ertesi günü Cazgır konağa uğradığı zaman güreşi Pamukçulu Osman pehlivandan öğrenince hemen paşanın huzuruna çıktı. Bundan maksadı kendisine de bir cazgırlık işi çıkabilip çıkamayacağını öğrenmek. Bu gibi durumlarda cazgırı olsun, davul zurnaları olsun bulmak işi doğrudan doğruya güreşin yapılacağı konağın sahibine düşerdi. Damat Paşa belki de Reşat Paşa'dan böyle bir kimse istememiş olabilirdi. Ne var ki bu başvuruşu umduğu sonucu vermedi. Reşat Paşa, "Cazgır işini halletmek Mahmut Celaleddin Paşa'nın işidir. Bir defa kendisine başvur. Davul zurna işine gelince buna ihtiyaç yok."
1: "Güreş davul zurnasız mı yapılacak?"
0: "Evet."
1: "Neden?"
0: "Öyle işte."
1: "Osman pehlivanın bundan haberi var mı?"
0: "Yok."
1: "Kendisine söyleyeyim mi?"
0: "Lüzum var mı?"
1: "Var elbet. Bir pehlivan davul zurnasız güreşe alışmamış ise şaşırır. Güreşemez."
0: "Sahi mi? Fark eder mi?"
1: "Çok fark eder."
0: "Öyleyse sana zahmet, giderken bunu Osman pehlivana bildir."
1: Cazgır kuşkulanmıştı. O bu işleri pek güzel bilirdi. Şüpheyle paşanın yüzüne baktı. "Yoksa güreşe efendimizde mi şeref verecekler?"
0: Kati bir şey yok. Ama olabilir. Damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın efendimize olan yakınlığını biliyorsun. Bakarsın gelebilir. Onun için ihtiyaten davul zurna bulundurmayacak."
1: "Osman pehlivana bunu da söylediniz mi?"
0: "Söylemedim."
1: "Söylemek doğru olur. Efendimiz hakikaten şeref verecek olursa eli ayağı tutulur. Koca bir padişahın karşısında güreş tutmak kolay mı? Buna alışık olmayan bir pehlivan o saniyede yenilebilir."
0: "Bunu hiç düşünmemiştim. Aklıma bir şey de gelmemişti.
1: İzin verirseniz Osman pehlivana bunu ben söyleyeyim."
0: "Söyle söyle. Ama bundan kimseye bahsetmesin. Dediğim gibi efendimizin geleceği sadece bir ihtimal."
1: "Anlıyorum. Merak buyurmayın. En iyisi Osman pehlivanın kendisini hakikaten gelecekmiş gibi hazırlamasıdır."
0: "Evet evet. En iyisi bu."
1: Cazgır 5 dakika sonra Pamukçulu Osman pehlivanın yanında bulunuyordu. Biraz konuştuktan sonra, "Muharrem pehlivana ikinci güreşinde ne yapacaksın?"
0: "Ne bileyim ben usta. Elbette onu bir defa daha yenmeye çalışacağım. Ama bu işi yapıp yapamayacağımı bilemem."
1: "Yenersin, yenersin. Benim bundan hiç şüphem yok. İkinizin de pehlivanlık derecesini çok iyi biliyorum."
0: "Belli olmaz usta."
1: "Belli olacak şey var, olmayacak şey var. Her neyse. Yalnız bu güreşte bilmediğin taraflar var. Paşa bunu sana söylemeyi unutmuş."
0: "Nedir?"
1: "Güreşe efendimizin de gelmesi ihtimali var."
0: "Sahi mi? Gerçek mi söylüyorsun?"
1: "Elbet sahi söylerim."
0: "Padişah gelecek ha? Ha?"
1: "Kati değil ama gelebilirmiş. Mahmut Celaleddin Paşa padişahın damadı olduğu ve padişahın da güreşe meraklı bulundukları için gelebilirmiş yani."
0: "Eğer padişah gelecekse ben... ben güreş tutmam, tutamam. Yokum bu işte."
1: "Neden?"
0: "Bir de sorarsın usta, insan padişahın önünde nasıl güreş tutabilir?"
1: "Pek güzel tutar. Ne var bu işte? Padişahın sarayında en azından 2 dizine pehlivan vardır. Bunlar her gün padişahın huzurunda güreş tutarlar. İnsan değil mi bunlar ya?"
0: Onlar alışmışlardır. Benim gibi değiller ki."
1: "Sen de alışırsın."
0: "Hiç sanmıyorum. Yapamam bu işi."
1: "Yaparsın, yaparsın. Sultan Abdülaziz pehlivanları çok sever ve korur. Eğer güreşini beğenecek

0: olursa takdirine mazhar olursun. Bu da az bir şey mi ya? Bir pehlivan için az şeref mi? Şey, bunu kabul ediyorum. Aksini iddia edecek değilim ama... yapamayacağım bu işi. Elim ayağım kesilir. Tutmaz olur. Muharrem pehlivan da seni rahatça yener. Yener elbet. Kim olsa yener. Üstelik rezil olursun. Evet, padişahın önünde rezil olmak da işime gelmez. Çıkar bunu aklından. Daha 6 gün var. Kendini pekala bu işe alıştırabilirsin. Hayır, alıştıramam. Böyle kestirip atma. Ne diye alıştıramayacak mısın? Ya usta, canım ben bilmez miyim kendimi? Ben ise kendini bu işe pek güzel alıştırabileceğine emin bulunuyorum. Bundan önce kendini alıştırman gerek. Ha, başka bir şey daha var. Nedir o? Huzur güreşlerinde davul zurna bulunmaz. Bu güreşte de padişahın gelmesi muhtemel olduğundan tabii ki davul zurnayı çağırmazlar. Ha, şey, sen davul zurnasız güreştin mi hiç?
1: Hayır.
0: Davul zurnasız güreşmekte bir zorluk çeker misin?
1: Elbette çekerim.
0: Bu hafta kendini bu işe hazırlamaya gayret edeceksin. Padişah gelsin gelmesin, Muharrem pehlivanla yapacağın güreş davul zurnasız olacak.
1: Davul zurnasız güreşin tuzsuz bibersiz çorbadan farkı olmaz.
0: Bunu ben de çok iyi biliyorum. Ama başka çaresi yok. Sen İsmail pehlivanla yarın idman yapacak mısın?
1: Evet. Bugün dinlendik. Yarın idmanımız olacak.
0: Kendisine Muharrem pehlivanla yapacağın güreşe padişahın da gelmesinin muhtemel olduğunu söylemene lüzum yok. Böyle şeyler gizli olmalı. Gizli olması da adettir.
1: Anlıyorum.
0: Biraz daha konuştular. Sonra Cazgır kalktı gitti. Pamukçulu Osman pehlivan yalnızca kalınca başını iki elinin arasına alarak derin derin düşünmeye başladı. Muharrem pehlivanla yapacağı güreşte padişahın da bulunması ihtimali kendisini şimdiden heyecana düşürmüştü. Böyle bir şey olursa ne yapardı? Kara kara düşünüyordu.

Bir taraftan bunun Yakup ve koca Mustafa pehlivanlar bulmak için büyük bir fırsat olacağını da düşünmüyor değildi. Eğer talihi yaver gider de Muharrem pehlivanı padişahın huzurunda bir daha yenecek olursa bu kendisi için büyük bir şeref olacaktı. İşte o zaman Reşat Paşa'ya rica eder, o da durumu padişaha bildirirdi. Padişah kendisini tanıyacağı için belki de onun bu pehlivanlarla tutmasına izin verirdi. Zaten İstanbul'a bunun için gelmemiş miydi ki?

Pamukçulu Osman Pehlivan çok kötü bir hafta geçirmişti. İdmanlarını bile doğru dürüst yapamadığı gibi uykularını da doğru dürüst uyuyamıyordu. Reşat Paşa onun bu sinirli halini fark etmiş, kendisine bir iki sefer öğüt vermiş, bu halden vazgeçmesini söylemişti. Bu öğütlerin az çok bir tesiri olmamış değildi. Fakat ne olsa gene de heyecan içinde bulunuyordu. Güreşin yapılacağı gün Cazgır elinde bir muska ile gelmiş, bunu eliyle Pamukçulu'nun boynuna takarken de "İşte sana en iyi şeyi getirdim," diyordu. "Bu muska boynundayken hiçbir şeyden korkmana sebep yok. Padişah da gelecek olsa

Heyecanlanmayacak ve şaşırmayacaksın. Bunu yeşil hafıza yazdırdım. Sana ne kadar yarayacağını göreceksin. Sabret. Demişti Cazgır. Cazgır akşama kadar da konakta kalmıştı.

0: Reşat Paşa, iftara yetişmek için erkenden Mahmut Celaleddin Paşa'nın konağına gitmiş bulunuyordu. Cazgır'da Pamukçulu Osman Pehlivan'la birlikte teravih namazı sona erer ermez konakta bulunacaklardı. Ve onlar damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın konağına vardıkları anda padişahın az önce gelmiş bulunduğunu anladılar. Yol zaptiyeler tarafından tutulmuştu ve kapıdaki nöbetçiler gelenleri Celaleddin Paşa'nın kahyasına göstermeden içeri bırakmadılar. Evet, Sultan Abdülaziz az önce gelmiş bulunuyordu. Kendisini hemen karşılamışlar, içeri almışlardı. Padişah pek keyifli bir akşamındaydı. Herkese bol bol iltifatlarda bulunuyordu. Bir ara Reşat Paşa'ya "Nerede buldun bu pehlivanı?" diye sordu. "Muharrem pehlivanı nasıl yendi?" "Muharrem çok iyi bir pehlivandır.
1: Onu yendiğine göre kendisinden biraz daha iyi olması gerekir sultanım."
0: "Yani bu akşamda mı Muharrem pehlivanı yenecek diyorsun?"
1: "Böyle bir iddiam yok. Bu akşam aksine Muharrem pehlivanı galip geleceğine inanıyorum."
0: "Neden bu?"
1: "Pamukçulu Osman pehlivan ilk defa huzuru şahanenizde güreşecekti ondan. Bu bakımdan şaşırması, kendisinden umulanı vermemesi pek tabidir."
0: "Şu halde bahsi de kaybedeceğine inanıyorsun öyle mi?" "Evet saygıdeğer dinleyenler. Bakalım gerçekten bu bahsi padişahın dediği gibi kaybedecek mi? Bunu kendisi de bilmiyor. Sonra Pamukçulu Osman pehlivan o yenmiş olduğu pehlivanı yeneceğini de bilmiyor. Bizler de çok merak ediyoruz. Bakalım sultanın huzurunda Pamukçulu Osman pehlivan neler yapacak? Bunu bir sonraki programımızda öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın efendim.
2: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta ferdin ve toplumun yapısını oluşturan can damarlarından birini anlatacak, kütüphanelerden ve onların Osmanlı'dan günümüze uzanan serüveninden bahsedeceğiz. Türkler tarihin her döneminde kitap sevgisiyle tanınmış medeniyetler kurmuşlardır. Ve bu durum tahta harfler kullanılarak dünyada ilk matbaayı kurmuş olan Uygurlarla başlamıştır. Uygur Türklerinde zengin bir yazı geleneği bulunmaktadır. İslam dinini kabul eden Türkler, bu dinin bilginlerin kalemindeki mürekkebi, şehitlerin kanı kadar aziz tutan zihniyeti sayesinde kitaplara olan yakınlıklarını bir kat daha arttırmışlardır. Başlangıcı İslam uygarlığı dönemini aldığımızda, Türklerin kütüphanecilik geçmişinin 900 yıllık bir geçmiş olduğunu görürüz. İlk Müslüman Türk devletlerinden Samanoğullarının Buhara'daki saraylarında kurmuş oldukları söylenen kütüphaneleri çok meşhurdur. Ünlü bilgin İbn-i Sina'nın pek çok eserini burada kaleme aldığı söylenmektedir. Yine bir Türk İslam devleti olan Gaznelilerin bilginlere ve sanatçılara değer veren büyük hükümdarı Gazneli Mahmud'un saray kütüphanesi de oldukça ihtişamlıydı. Selçuklular, beylikler ve tabii ki Osmanlılar döneminde kütüphane kurma geleneği oldukça yaygındı ve devrinin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikteydi. Birer tarihi hazine olarak o dönemlerden pek çok yazma eser günümüze kalmıştır. Ve bunların bazılarının üzerinde ait oldukları Selçuklu kütüphanelerinin isimleri halen yazılı durumdadır. Dönemin bazı önemli kütüphaneleri de bugün hala ayaktadır. Diyarbakır ve Mardin'de Artuklular, Kastamonu'da Candaroğulları ve Erzurum'da Saltuklulardan kalma kütüphaneler beylikler döneminde kurulmuşlardır. Sadreddin Konevi'nin Konya'da kurduğu kütüphane ise Selçuklu döneminin Anadolu'daki en önemli kültür merkezlerinden birisidir. İslam dünyasının pek çok yerinden bilginler bu kütüphanedeki eserlerden yararlanmak üzere Konya'ya sık sık

gelmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı döneminin bu bahsedilen kütüphaneleri devlete bağlı kuruluşlar değildi. Bunlar özel vakıflar aracılığıyla kurulmuş olup gerek medrese öğrencilerinin gerekse halkın ihtiyaçlarını yeteri kadarıyla karşılarlardı. Bugün elimize geçen kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla bu kütüphanelerdeki sistem oldukça ileri düzeydeydi. Kütüphaneler Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde cami ve tekke gibi mekanların içinde düşünülmüştü. Kütüphaneler, geleneksel sosyal hayatın çevresinde döndüğü bu mekanlarda vakıf statüsünde kuruluyordu. Eğitime yardımcı kurumlar olarak çalışıyor, toplumsal yarar amacında yoğunlaşıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin yüksek eğitim kurumları olan medreselerde sistemli bir kütüphane geleneğine ilk zamanlar pek rastlanmaz. Bu tip bir yapılaşmaya ilk olarak İstanbul'un fethi zamanında rastlanır. Fatih Sultan Mehmet, bilimsel ve sanatsal çalışmalara olan düşkünlüğü ve sanatçılara olan koruyuculuğuyla tanınan bir hükümdardı. Daha şehzadeliği zamanında kitap toplama işine büyük emek sarf etmişti. Manisa'da bulunan büyük kitaplığı İstanbul alınmadan önce Edirne'ye getirtmiş ve İstanbul'un fethinden sonra da yeni başşehrine taşıtmıştı. Yaptırdığı yeni sarayında kurduğu kütüphane, İstanbul'un ilk kütüphanesi olmuştu. Halka açık ilk kütüphane bu dönemde açıldı. Eyüp Külliyesi'nde açılan vakıf kütüphanesi halkın hizmetine sunuldu. Dönemin kültür başşehri olan İstanbul, açık görüşlü Sultan Mehmet zamanında kütüphanelerle doldu. Fatih, İstanbul'da tam 12 kütüphane kurdu. Tarihçi Halil İnalcı'a göre o, İstanbul'un sadece devletin başşehri olarak değil, aynı zamanda İslam dünyasının önemli bir kültür merkezi olmasını da isteyen bir padişahtı. Dolayısıyla ilk Osmanlı kütüphaneleri medreseler bünyesinde kurulmuştur. Bilinen ilk Osmanlı kütüphaneleri Bursa ve Bolu'da kurulmuş olan iki medresenin içinde oluşturulmuştur. Kültürel gelişmenin fetret döneminde durma noktasına geldiği Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda 2. Murad'ın padişahlığı döneminde yapılan medreseler, camiler ve tekke kütüphaneleri sayesinde yeni bir Osmanlı kültür hayatı oluşur. 2. Murad'ın 1430'da Edirne'de kurduğu Darül Hadis Medresesi'nin vakfiyesine göre burada 71 cilt yazma eser bulunmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra bu şehrin İslam dünyasının önemli bir kültür merkezi olması için uğraştı. Bu sebeple bazı Bizans kiliselerini medreseye çevirdi. Bazı kişisel kitaplarını da buralara bağışladı. Hakkında kesin bilgi olan ilk kütüphane, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459 yılında yaptırılan Eyüp Camii'nde bulunan kütüphanedir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet 1463-1470 yılları arasında Fatih Camii'ni yaptırarak etrafına 8 medrese kurdurdu. Bizans kiliselerinde bulunan sınıfları buraya getirtti. Amaç, camide merkezi bir kütüphane kurarak kullanımı kolaylaştırmaktı.

Sultan tarafından bağışlanan kitaplarla eser sayısı 839'a çıktı. Ayrıca Topkapı'da Edirne'den gelen kitaplardan oluşan bir koleksiyon kurdu. İstanbul ve devletin diğer yerlerindeki devlet adamları ve ünlü bilginler tarafından kurulmuş kütüphaneler de vardı. Bunlar genellikle Edirne, Bursa, Amasya ve Konya gibi kültür merkezlerindeydi. İkinci Bayezid, Edirne ve Amasya ve İstanbul'daki külliyelerinde birer kütüphane kurdurmuştur. Bunun dışında devrin devlet adamlarının, bilginlerinin gerek İstanbul'da, gerekse Anadolu ve Rumeli'de kütüphaneler kurdukları bilinmektedir. Alayeli Muhyiddin, Atik Ali Paşa, Eftalzade Ahmet Çelebi ve Muslihiddin Çelebi İstanbul'da birer kütüphane kurmuşlardır. İnegöl'de İshak Paşa,

Edirne'de Noktacızade Mehmet, Manastır'da İshak Çelebi, Prizren'de Suzi Çelebi, Amasya'daki Hatuniye kütüphaneleri bunlardan sadece birkaçıdır. 1. Selim döneminde kütüphane konularında önemli bir aşama kaydedilmemiştir. Lakin oğlu 1. Süleyman'ın saltanatının ileriki yıllarında İstanbul ve diğer şehirlerde kütüphaneler kurulmuştur. Bu dönemde kurulan medreselerin 16'sında birer kütüphane bulunmaktadır. 16. yüzyılın sonuna doğru medreselerin bünyesinde kurulan kütüphanelerin sayısı artmıştır. Bu kütüphanelerin pek çoğu önceki yüzyılda kurulmuş kütüphanelerin benzeridir. Bu dönemde farklı iki kütüphane vardır. İlki Mahmut Bey tarafından Cihangir Camii bünyesinde 1593'te kurulan kütüphanedir. Bu kütüphanenin özelliği kitapların birkaçı hariç tamamının Türkçe olmasıdır. İkincisi 3. Murat tarafından İstanbul'da Rasathane bünyesinde kurulmuş, sadece astronomi ile ilgili eserler içeren bir ihtisas kütüphanesiydi. İlk bağımsız kütüphane İstanbul'da Köprülü Fazıl Mustafa Paşa tarafından 1678'de kuruldu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafından kütüphaneler kuruldu. Bu üç kütüphane aynı yüzyılda medrese kütüphanelerinden hem koleksiyon hem de personel bakımından farklıydı. Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak bilinen Sultan 3. Ahmet'in saltanatının ikinci döneminde kütüphanelere büyük özen gösterilmiştir. 3. Ahmet sarayda ve yeni camiin yanında, Veziri İbrahim Paşa ise İstanbul'daki medresesinde ve memleketi olan Nevşehir'de kütüphaneler kurmuşlardır. 1. Mahmut döneminde kütüphanelerin daha hızlı geliştiği görülür. Ayasofya, Fatih, Galatasaray kütüphaneleri bu dönemde kurulan en önemli kütüphanelerdir. Ayrıca günümüze kadar gelen birçok kütüphanede de 1. Mahmut dönemine tarihlenir. Hekimoğlu Ali Paşa, Hacı Beşir Ağa, Ayasofya, Atıf Efendi ve Fatih kütüphaneleri bunlardandır.

18. yüzyılın sonuna doğru kurulan kütüphanelerin çoğu farklı bir özellik taşımaz. Nevşehir'de Karavizir, Isparta'da Halil Hamit Paşa, Konya'da Yusuf Ağa, Kayseri'de Raşit Efendi, Kütahya'da Vahit Paşa ve Burdur'da Derviş Paşa bu dönemin kütüphaneleridir. İkinci Mahmut yaptığı yeniliklerin bir parçası olarak kütüphaneleri de devletin kontrolü altına almaya çalışmıştır. Fakat devletin kütüphanelere müdahalesi kontrolle sınırlı kalmış, ancak Tanzimat'ın ilanından sonra kütüphanelerde köklü değişiklikler yapılmıştır. Tanzimat'tan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar vakıf kütüphaneleri gelişmelerini sürdürmüş, ancak bu devirde Batı'nın tesiriyle yüksek öğrenim kurumlarının birçoğunda Türkçe ve yabancı dilde, özellikle Fransızca olarak yayınlanmış kitaplardan oluşan kütüphaneler kurulmuştur. Neticede Sultan Fatih ve sonrasında küçük Anadolu şehirlerinde de ihtiyaca cevap vermek amacıyla kütüphaneler kuruldu. Tanzimat'ın son yıllarına dek vakıf kuruluş olma durumunu koruyan kütüphaneler zamanla yeni açılardan değerlendirilmeye başlandı. Kütüphane hizmetleri ilk olarak bu dönemde bir devlet hizmeti ve sorumluluğu olarak görülmeye başlandı. Ancak Cumhuriyet dönemine kadar yapılan çalışmalar pek yeterli olmadı. Münif Paşa, Sadrazam Ali Paşa'ya bir layiha sunarak acilen bir millet kütüphanesi açılmasını tavsiye etti. Ve kısa bir bekleyişin ardından Osmanlı'da devlet eliyle açılmış ilk kütüphane olan Kütüphane-i Umumi, yani bugünkü adıyla Beyazıt Devlet Kütüphanesi açıldı. İlk devlet kütüphanesi açıldığında tarihler 1882'yi göstermekteydi. İkinci Meşrutiyet döneminde ülkenin değişik şehirlerinde peş peşe millet kütüphaneleri açıldı. Bu dönemde ilk etapta yapılan çalışmalarda Osmanlı'dan kalan zengin bir yazma eser mirasına sahip olduğu görüldü. Bu yazma eser koleksiyonunun bir benzeri daha yoktur. Bu miras gerek büyüklük gerekse içerik bakımından

muazzam bir değer taşımaktadır. Ancak bu zenginliğin yanında bir de işin hoş olmayan tarafları vardır. Bu kitapların bakımıyla görevlendirilecek uzman elemanlar kısıtlıdır. Bu konuyla ilgilenen bir yüksek okul henüz açılmamıştır. Devlet ve halk kütüphanelerinin sayısı yetersizdir ve yenilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir önemli konu da yazma eserlerin yurt dışına kaçırılmasıdır ve bu konuda önlem almak gerekmektedir. Gerçekten de Türkiye günümüzde İslami ve bütün ilimlerde el yazması eserlerin en çok bulunduğu ülkedir. Arşivlerdeki evrak dışında Türkiye'de 300 bin cilt civarında yazma olduğu tahmin edilmektedir. Ortalama olarak bunların 160 binden fazlası Arapça, 70 bin cilt kadarı Türkçe, 13 bin ciltten fazlası Farsçadır. Yunanca, Ermenice, Süryanice yazmalar da vardır. Türkiye'deki yazma eserlerin 160 bin kadarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 35 kütüphanede yer almaktadır. Yazma Eser Kütüphanesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren kütüphanelerden 7 tanesi İstanbul'dadır.

Bu kütüphanelerde yaklaşık olarak 105 bin adet el yazması eser mevcuttur. İstanbul Eminönü ilçesinde Süleymaniye Külliyesi'nde yer alan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasındadır. Cumhuriyet döneminde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanun uyarınca, İstanbul'daki yazma eser kütüphaneleri Süleymaniye çatısı altına alınmıştır. 106 koleksiyonda toplam 80 bin cilt kadar yazma ve 120 bin basma eser bulunmaktadır. Bunlardan 12 bin cilt kadarı Türkçe, 50 bin kadarı Arapça, 3680 cildi ise Farsçadır. Bu koleksiyonlardan 46'sının Muhtasar Fihristi, Osmanlıların son devirlerinde basılmıştır. İçlerinde Ayasofya, Bağdatlı Vehbi, Carullah, Damat İbrahim, Esad Efendi, Fatih, Hacı Mahmud, Hamidiye, Kılıç Ali, Laleli, Reisül Küttab, Süleymaniye, Şehid Ali ve Yeni Cami en değerli koleksiyonlardır. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ni dünya çapında yazmalar merkezi yapan da bu koleksiyonlardır. Türkiye işinden ve yabancı araştırmacıların kütüphanedeki eserlerden faydalanması için gerekli teknik donanım bulunmaktadır. Osmanlılarda kütüphaneler, cami, dergah ve medrese gibi yerlerde kurulurdu. Bu kütüphanelerdeki kitaplar 1918 yılında Süleymaniye Medresesi'nde toplandı ve Süleymaniye İstanbul'daki kütüphanelerin merkezi oldu. Burada 114 kütüphanenin kitapları bulunuyor. Fas'tan Hindistan'a, Orta Asya'dan Belgrad'a, Yemen'den Tataristan'a kadar bu coğrafyada yazılan, çizilen, ciltlenen, tezhiplenen ve çoğaltılan eserlerin en nihayetinde yer edindiği bir mekandır Süleymaniye. Bunun yanında Türk İslam kültürünün bin yıllık düşüncesinin yansıdığı eserlerin bir araya gelmiş şeklidir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 80 bini el yazması olmak üzere toplam 120 bin kitap vardır. Risalelerle birlikte düşünülürse 150 binden fazla el yazması vardır. Bin yılını doldurmuş yüzün üzerinde eser, İbn Sina'nın, Farabi'nin, İbn Rüşd'ün, Piri Reis'in, Ebul İz'in ve İslam ulemasının büyük kısmının kitapları buradadır. Kütüphanedeki 120 bin kitabın 65 bini dijital ortama aktarılmış durumdadır. Geleneksel sanatların asıllarının bulunduğu yer Süleymaniye Kütüphanesi'dir.

Orada ebru, hat, minyatür, tezhib, cilt gibi sanat dallarından pek çok örnek bulunur. İstanbul'da Süleymaniye haricindeki yazma eser kütüphaneleri şunlardır. Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi. 1661 yılında Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından kuruldu. Çemberlitaş'ta faaliyet gösteren kütüphanede 2775 cilt yazma eser, ayrıca 2810 adet basma eser yer almaktadır. Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi. 1741 yılında hattat, şair, maliyeci Mustafa Atıf Efendi tarafından Eminönü Vefa'da kuruldu. 3228 cilt yazma ve 24563 adet basma eser bulunmaktadır. Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi. 1763 yılında Koca Ragıp Paşa tarafından Laleli'de kuruldu. Eminönü'ne bağlı Laleli semtinde yer alan kütüphanede 1275 cilt yazma eser vardır. Nur-u Osmaniye Yazma Eser Kütüphanesi. 1775 yılında Sultan 1. Mahmud tarafından kuruldu. Eminönü'nde Nur-u Osmaniye Camii bahçesinde yer alan kütüphanede 5052 cilt yazma eser vardır. Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi. 1782 yılında kuruldu. Selim Ağa, Aziz Mahmud Hüdayi, Nurbanu Sultan, Kemankeş Emir Hoca koleksiyonları buradadır. Üsküdar'da yer alan kütüphanede 2952 yazma eser vardır. Yine İstanbul'da yazma eser bulunan diğer kütüphanelerse şunlardır. Millet Kütüphanesi. 1916 yılında Ali Emiri tarafından vakfedilen kitaplarla oluşturuldu. Fatih'te Feyzullah Efendi Medresesi'ndedir. Koleksiyonunda Ali Emiri koleksiyonundaki 4414 eserle birlikte toplam 10500 cilt civarında yazma eser vardır. Millet Kütüphanesi'ne bağlı olarak çalışan Fatih Çarşamba'daki Murat Molla Kütüphanesi Damatzade olarak da bilinir. 1775 yılında kurulan kütüphanede 2000 cilt kadar yazma eser bulunmaktadır. Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Beyazıt'ta bulunan bu derleme kütüphanesi 1882 yılında Kütüphane-i Osmaniye adıyla Osmanlı Devleti tarafından kuruldu. Toplam 11.098 cilt yazma esere sahip olan koleksiyonuna Veliyüddin Efendi koleksiyonuyla Kara Mustafa Paşa koleksiyonu da eklenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 1925 yılında kurulmuştur. II. Abdülhamit Han'a gelen yazmalarla Halis Efendi, Sahip Molla ve Rıza Paşa koleksiyonlarından oluşan 18.000 cilt, 6.963 Arapça, 1.614 Farsça, 9.941 Türkçe, az sayıda Almanca, Ermenice, Fransızca, İtalyanca, Rusça yazma bulunmaktadır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Belediye Kütüphanesi 1929 yılında İstanbul Belediyesi tarafından kurulmuştur. Bu kütüphanede toplam 6543 adet yazma eser vardır. Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi. Kütüphane

senede 574 cilt yazma eser, 300 cilt kadar da takvim bulunmaktadır. Ayrıca iki özel kütüphanede de toplam 1500 cilt yazma eser vardır. İstanbul'daki bazı müzelerde de el yazması eserler bulunmaktadır. Yazma eserler ihtiva eden müze kütüphaneleri vardır. Şöyle ki, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde Enderun Mektebi odalarında kurulmuştur. Topkapı Sarayı'nda 3. Ahmet, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Hazine, Emanet Hazinesi, Medine, Koğuşlar koleksiyonları vardır. Bu kütüphanedeki Arapça, Türkçe, Farsça yazmaların sayısı 13.405'tir. Çeşitli kitaplar ve albümler içerisinde 12. ve 17. yüzyıllar arasında tarihlenen 13.533 adet minyatür bulunmaktadır. 140 cilt içerisinde 7.200'den fazla Türk, Hint, Moğol ve Arap minyatürü vardır. Burası 1924 yılında doğrudan Müzeler Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Türk İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi, Süleymaniye'deki medreselerden birindedir. Müze olarak 14 Nisan 1914 tarihinde vakıflara bağlı olarak kuruldu. 1927'de Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde Topkapı Sarayı Müzesi'ne bağlandı. Toplam 2251 cilt Arapça, Farsça ve Türkçe yazma eser vardır. Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, Topkapı Sarayı bahçesinde müze binası olarak 1902'de yapılan kısımla birliktedir. Bu müzeye eskiden Müze-i Hümayun denilirdi. Basma eser sayısı yazmalardan fazladır. 478 Arapça, 192 Farsça, 949 Türkçe, 38 müşterek dilde, 2 Çağatayca olmak üzere toplam 1659 cilt yazma eser vardır. Ayrıca Askeri Müze, Deniz Müzesi, Divan Edebiyatı Müzesi, Vakıf Hat Sanatları Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi'nde de yazma eserler vardır. Selçuklular döneminde her medresenin bir kütüphanesi ve şehirlerin de genel kütüphaneleri vardı. Kitapçı çarşıları ve yazı gereçleri satan dükkanlar, ulu camiler etrafında kurulur ve şehirler bu merkez etrafında yükselirdi. Merv, 13. yüzyılda yaşamış olan Yakut, Nizamül Mülk dahil birçok aileye ait 10 kütüphanenin bulunduğunu ve çoğundan rehinsiz kitap alınabildiğini yazmıştı.

Türkistan ve Harizmi kütüphaneleri meşhurdu. İbnül Sina, Buhara'da Samani hükümdarına ait kimsenin görmediği bir kütüphanede çalışmıştı. Meraga, Nasiruddin Tusi'nin kurduğu kütüphanede 400 bin cilt yazma eser bulunduğu söylenir. Kirman Selçuklu hükümdarı Mugiseddin Behmed'in her ilme ait 5 bin eser vakfettiği kayıtlarda yazılıdır. İbnül Esir, kervansaraylarda kütüphaneler bulunduğunu belirtmiştir. Osmanlılar zamanında ilk kütüphane Osman Bey tarafından İznik'te, ikincisi Lala Şahin Paşa tarafından Edirne'de kuruldu. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya yakınında yaptırdığı ilk medresenin yanında halka açık bir kütüphane kurdurttu. Ayrıca Fatih Camii Külliyesi'nde Zeyrek Camii Kütüphanesi, Eyüp Sultan Camii yanında da kütüphaneler kurdu. Medreselerin içinde ve dışında bir kütüphane veya kitaplık kurulurdu. Buralara kitaplar vakfedilirdi. Kitap vakfetme ve kütüphane kurma ve vakıf kitaplarının korunması ile ilgili özel vakfiyeler tanzim edilmişti. Osmanlılarda kütüphane mimarisinde kitapların sadece rutubetten korunması değil, ayrıca yangın ve depremden korunması da göz önüne alınıyordu. Kataloglar günümüzün modern kataloglarıyla yarışacak derecede bilimsel metotlarla hazırlanıyordu. Ayasofya Sultan 1. Mahmut Kütüphanesi, Ayasofya Müzesi'nin içerisinde

1736'da Sultan 1. Mahmut tarafından yaptırıldı. Okuma salonu, hazine-i kütüp ve ikisini birbirinden ayıran bir koridordan oluşur. Buradaki kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledildi. Sultan 3. Ahmet Kütüphanesi, Topkapı Sarayı'nın içinde 1719'da kuruldu. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren toplanmış yazma eserler, Hristiyan el yazmaları ve basılı kitaplar toplandı. Kitapların rutubetten zarar görmemeleri için yapının altına yüksek pencereli bir bodrum yapıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, Mimar Alexander Valloru tarafından yaptırılan arkeoloji müzesinin bir bölümünü oluşturur. 1907'de açıldı. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alanı kapsar, arkeoloji, sanat tarihi ve tarih ağırlıklıdır. Çalışmak için özel izin gerekir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, devlet eliyle kurulan ilk kütüphanedir. Kütüphane-i Umumi Osmaniye adıyla 1884'te açıldı. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra genişletildi. 1946'da kullanım alanı genişletildi ve 1974'te tekrar genişletilerek 1984'te yeniden hizmete girdi. Uluslararası formda ilk katalog çalışması 1939'da bu kütüphanede başladı. 600 bin civarında kitap, 11 bin yazma, 25 bin süreli yayın, 50 bin Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce eser, 3 bin sesli kitap mevcuttur.

Köprülü Kütüphanesi. 1678'de Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa tarafından kuruldu. Bugün Arapça, Türkçe ve Farsça eserler olmak üzere 3000 civarında yazma, 1500 civarında basılmış eser bulunuyor. Kütüphane tasarımı olarak İstanbul'daki ilk bağımsız kütüphane örneğidir. Atıf Efendi Kütüphanesi. Şair Atıf Mustafa Efendi tarafından 1741'de kuruldu. 3228 yazma, 25.000 civarında basılı eser bulunuyor. Mimari yapısıyla da dikkat çekicidir. Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi. Koca Ragıp Paşa tarafından 1762'de yaptırılan bir külliyenin içinde bulunuyor. Günümüzde faaliyette değildir. Süleymaniye Kütüphanesi. Süleymaniye Camii'nin içinde Sultan 1. Mahmud'un isteği üzerine Sadrazam Mustafa Bahir Paşa tarafından düzenlenmiştir. Günümüzde kütüphane, Osmanlı Vakıf Kütüphanesi'nin yazma ve eski baskı derlemesinin bir araya getirilmesiyle Süleymaniye Külliyesi'nin 1. 2. medreseleri ve Sıbyan Mektebi'nde bulunmaktadır ve 1918'de açılmıştır. 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra yazma ve basma koleksiyonlar buraya nakledilmiştir. Kütüphanede kurulan mikrofilm merkezinde 5000'in üzerinde mikrofilm bulunmaktadır. 1962'de kurulan cilt ve patoloji servisi, Türkiye'deki kütüphanelerin kitap, onarım, bakım ve ciltlenme işlemlerini üstlenmiştir. 80.000'i yazma eser olmak üzere 120.000 civarında kitap bulunmaktadır. Esad Efendi Kütüphanesi. 1845'te Vakanüvis Mehmet Esad Efendi tarafından yaptırıldı. Tarih ve edebiyat ağırlıklı kitapları 1914'te Süleymaniye ve Sultan Selim kütüphanelerine nakledilmiştir. Günümüzde faaliyette değildir. Hakkı Tarık Us Kütüphanesi, Beyazıt Külliyesi'nde 1505'te yapıldı. 1960'ta Vakıflar Baş Müdürlüğü tarafından onarılarak Hakkı Tarık Us Kütüphanesi olarak 1965'te açıldı. Bugün kitapları Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir.

Üslubunda Mimar Sinan Kalfa tarafından yapıldı. Kütüphanede 1. Mahmut, 3. Osman ve Bayrampaşa'nın yazma eserleri bulunmaktadır. Feyzullah Efendi Kütüphanesi. Mektep ve çeşme ile birlikte Feyzullah Efendi tarafından küçük bir külliye konumunda 1700'de yaptırılmıştır. Osmanlı, Yemen tarihleri, padişah divanları, fermanlar, levhalar ve matematikten tıbba kadar çeşitli bilimsel kitaplar bulunmaktadır. En önemli koleksiyonu Feyzullah Efendi'nin 1699'da vakfettiği 2000'in üzerindeki kitaptır. Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi. Şeyhülislam Mirzazade Mehmet Efendi tarafından 1730'da yaptırılmıştır. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi. 1718'de sarayın mutfak emini Selim Ağa tarafından bir mektepte birlikte yaptırılmıştır. Bu mektebin yerinde hala bir okul mevcuttur. Pertev Paşa Kütüphanesi. Şair Pertev Paşa tarafından Çiçekçi Camii içinde 1836'da yaptırılmıştır. Buradaki eserler Cumhuriyet'ten sonra Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Aziz Mahmut Hüdayi Kütüphanesi. Lütfi Bey tarafından 1890'da yaptırılmıştır. İki odadan oluşmaktadır. İSAM 1984'te kuruldu. Osmanlı sicilleri mevcuttur. Sermet Çifter Kütüphanesi. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde 1978'de açıldı. 80 bin ciltlik kitap koleksiyonu, 1578 yazma eser, 1000 üzerinde nadide kitap mevcuttur. Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi. 1929'da kuruldu. 53 bin cilt kitap, 270 periyodik yayın mevcuttur. Yılda 800 bin arasında kitabı koleksiyonuna katıyor. Neolitik'ten Osmanlı dönemlerine kadar arkeoloji kaynakları, mimarlık tarihi, sanat tarihi, seyahatnameler, Osmanlıca kitaplar mevcuttur. Zamanla halk kütüphaneleri kurulmaya ve üniversitelerde kütüphaneler oluşturulmaya başlandı. Artık eski yazmaların tasnifi ve bakımları da daha sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Günümüze kadar içerik olarak oldukça zengin pek çok kütüphane kuruldu. Bu kütüphaneler gerek devlet eliyle gerekse özel sermaye tarafından kurulan yapılardır. Günümüz Türkiye'sinin en önemli kütüphanelerinden biri de Milli Kütüphane'dir. Tüm dünyada örnekleri görülen bir uygulama olan Milli Kitaplıklar kurma düşüncesi, Türkiye'de oldukça uzun zaman kamuoyunu meşgul eden bir tartışma konusu olmuştur. Oysaki tüm dünyada özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren milli kütüphaneler, bir ülkede yayınlanmış tüm kitapları ve ülke hakkında tüm dünyada yayınlanmış eserleri toplayacak şekilde dizayn edilirler. Ayrıca yayın katalogları, bibliografyalar yayınlayıp ülke kütüphaneleri arasında eş güdüm sağlayacak faaliyetler yürütürler. Kurulan her milli kütüphane, kurulduğu toplumun geçmişine ve bugününe ait tüm verilerin toplandığı yerler haline gelerek, o toplumun kültürel belleği gibi görev görür. Günümüz Türkiye'sinde 1946 yılında kütüphanenin kurulması için ilk adım atılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın küçük bir odasında milli değerlere bağlılığıyla tanınan şair Mehmet Emin Yurdakul'un iki kitabın kütüphane rafına konulmasıyla başlayan serüven, iki yıl sonra Milli Kütüphane'nin resmen kurulmasıyla hız kazanır. Günümüze gelindiğinde 1 milyona yaklaşan ciltli kitap sayısıyla zengin mikrofilm, nota, harita, ses bandı, afiş ve para koleksiyonlarıyla Milli Kütüphane, Türkiye'nin en kapsamlı kütüphanelerinden biri konumundadır. Türkiye kütüphaneleri, özellikle yazma eserler konusunda, dünya çapında haklı bir üne sahiptir. Tüm Orta Doğu'nun yazma eser koleksiyonlarına sahip olan Türk kütüphanelerinin en büyüğü ve kuşkusuz en önemlisi ise İstanbul'daki Süleymaniye Kütüphanesi'dir. Kütüphanenin kuruluş tarihi,

Tarihi 1918'dir. 16. yüzyıldan kalan, eski bir yapıya sahip olan, Süleymaniye Külliyesi'nin içinde kurulan bu kütüphane, özellikle Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte yazma eserlerin toplandığı bir merkez haline gelerek gün geçtikçe büyümüştür. Çok değerli 5 büyük yazma eser kütüphanesi doğrudan buraya bağlanmıştır. Özellikle de 1927 yılında çıkarılan bir kanunla, bazı dini merkezlerden getirtilen yazma eserlerle ve gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminin önemli koleksiyonerlerinin bağışlarıyla kütüphane koleksiyonu görkemli bir zenginliğe ulaşmıştır. Burada 120'ye yakın koleksiyon vardır. Bu koleksiyonlar 120 binin üzerinde yazma eser ihtiva etmektedir. Kütüphane 1961 yılından bu yana da bir yazma eser merkezi işlevi görmektedir. Oldukça nadide eserlerin meraklı araştırmacıların elinde fazla yıpranmasını önlemek amacıyla devreye sokulan mikrofilm servisi 1950 yılından bu yana hizmet vermektedir. Öte yandan bu bölümde çoğaltılan eserlerin mikrofilmleri başka ülke kütüphanelerinde bulunan yazma eserlerinkilerle değiş tokuş yapılarak kitaplığın arşivi de zenginleştirilmektedir. 1962 yılında kurulan onarım bölümünde ise yüzyılların tahribine dayanamayan eserlerin onarımları yapılmaktadır. Türkiye'nin ilk üniversite kitaplığı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi de Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden birisidir. Üniversite kitaplıkları, toplumlarda en üst düzey eğitim işlevi gören üniversitelerin çalışmalarına yaptıkları katkı bakımından önem taşırlar.

1924 yılında ilk binasına taşınan kütüphane, Türkiye'de yayınlanan her kitaptan birer adet edinen 6 kütüphaneden birisidir. Bu kütüphaneyi kendine özgü kılan yönü, hem eski yazma eser koleksiyonlarının hem de güncel eserler bölümünün zenginliğidir. Yazma eser koleksiyonları içinde devrinin önemli aydın simalarından biri olan İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ın koleksiyonu ve Yıldız Sarayı kitaplığından Atatürk'ün emriyle getirtilen eserler oldukça değerlidir. Sahip olduğu zengin kitaplığıyla Türkiye'de en çok dikkat çeken özel kütüphanelerden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'dir. Özellikle sosyal bilimler alanındaki kaynakları oldukça zengin olan Meclis Kütüphanesi'nin tarihi oldukça eskidir. İlk Osmanlı Meclisi'nin kurulduğu 1876 yılında oluşturulan küçük kitaplık bir yangında yok olunca yerine yenisi kurulmuştur. Cumhuriyet dönemine ancak 2700 kitap devredilebilen bu yeni kütüphanenin geliştirilmesi için 1920 yılından başlayarak çalışmalar yapılmış ve günümüze kadar 250 bin kitaplık bir koleksiyon oluşturulabilmiştir. Meclis Kütüphanesi, alanındaki gelişmeleri yakından takip eden bir kurum olarak, Türkiye'de bilgisayar kullanımını gerçekleştiren ilk kütüphane olmuştur. Meclis Kütüphanesi'nin en kayda değer yönü ise, Türk parlamenterlere sağladığı veri tabanları oluşturmasıdır. Bunlar içinde kitap, gazete, dergi ve tutanaklardan oluşan arşivlerin dışında, geçmiş dönemlere ait kabine, devlet adamı ve milletvekili bilgi bankaları oldukça önemlidir. Özetle Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde resmen kurulup korunmasına rağmen, aslında kitapların toplanması ve muhafazası genellikle özel gayretlerle olmuştur. Mesela Darüssade ağası Hacı Beşir Ağa'nın Eyüp'te, Cağaloğlu'nda, Balkanlar'da ve Medine'de kurduğu 4 tane kütüphanesi vardır. Seyit Ali Paşa da kitap aşığı bir zattır. Fatih'teki 2 katlı konağını, Kuzguncuk'taki yalısını ve Vefa'daki kütüphanesini kitaplarla doldurmuştur. Koca Ragıp Paşa ise Laleli'deki kütüphanesi için sahaflardan gördüğü her kitabı almamış, beğendiğini almış, onu da yeniden yazdırarak kütüphanesine koymuştur. Şu da bir başka gerçektir ki, Osmanlılar zamanında kitap okunu

Lakin çok kitap yoktu. Bir kitabı okuyabilmek için öncelikle kitabı yazandan satın almak veya izin istemek gerekiyordu. Sonrasında bir hattat tutup kitabı yazması isteniyordu. O da kitabı bir iki ayda yazıp getiriyordu. Bu süre zarfında hem çok para veriliyor hem de zaman geçiyordu. Günümüzde okurların böyle bir derdi yok. Herkes istediği zaman arzu ettiği kitaba ulaşabilir. Maalesef kitap bulmak kolaylaştıkça okur bulmak da zorlaşmıştır.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 8 Haziran 2026 ve 22 Zilhicce 1447 günlerden pazartesi son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Yeni bir haftaya daha başladık. Hayırlara vesile olması temennisiyle diyelim inşallah güzel günlere, duaların kabulüne vesile olur. Bir taraftan da tabii gündem hem havaların ısınması ve siyasetin de ısınması derken bölgede de sıcak günler tekrar başladı. İran ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar dün itibariyle başlamış oldu. Zaten İran bir şekilde eğer Dahiye'ye bir daha saldırırsa bunun karşılıksız kalmayacağını söylemiş, uyarmıştı İsrail'i. İsrail de zaten herhangi bir tehdide, herhangi bir uyarıyı bugüne kadar dikkate aldığı da pek görülmemiştir. Zira arkasında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere büyük güçler olduğu için, büyük de bir ekonomik güce sahip olduğu için korkusuz bir şekilde sağa sola saldırmaya devam ediyor. Bir taraftan Gazze'ye saldırıyor, öbür taraftan Lübnan'a saldırıyor. Zaman zaman Suriye içlerine girmeye cesaret ediyor derken o saldırılarını aralıksız devam ettiriyor. Amacı zaten savaşı sürdürmek. Barış İsrail'in işine gelmiyor. Bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump, ben her ne kadar söyledim beni dinleyecek dese de dinlemediği aşikar, ya da şu da mümkün. Zaten ABD Başkanı Trump ve ekibiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve ekibi zaten anlaşmışlardı. Ama perde önüne çıktıklarında Trump onu işte bir şekilde uyardığını, hatta fırça attığını da söylüyor, kaba tabirle hakaret ettiğini söylüyor. Fakat geri planda da belki de ciddi bir anlaşma yaptılar. Belirli bir noktaya ulaşana kadar ABD göz yumacak. Belirli bir noktaya ulaştıktan sonra özellikle Lübnan'da ve akabinde Gazze'de, sonrasında da işte evet bak ben bu kadar sıkıştırdım, en sonunda barış masasına oturmayı kabul etti diyecek. Bakalım bu noktadan sonra nasıl bir seyir takip edecek. Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan bu sıcaklık savaş arenasında da yine kendini göstermeye devam ediyor. Bu arada tabii geçtiğimiz hafta içerisinde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş da yine şiddetlendi. Şöyle bir geriye dönüp bakıldığında aşağı yukarı 5 yıl olmuş Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş. 3 yılı geçti Gazze saldırıları ve şimdi İran'da 28 Şubat'ta başlayan saldırılar, karşılıklı kayıplar düşünüldüğünde mesela Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı kayıplar 1 milyondan fazla insanın, sivil ve asker ölümüne yol açtı. 1 milyondan fazla insan, çok büyük bir rakam ve her biri bir insan, bir hikaye taşıyor. Dolayısıyla bütün bu insanların ölümünün bir taraf kazansa bile tırnak içinde, bu Pirus zaferi olarak adlandırılacak. Ve geri adım da atamıyorlar işin ilginç tarafı. Her ne kadar Zelenski Putin'i masaya davet etse de Putin de kendi halkına, yönetimine hesap vermek durumunda. Biz bu kadar kayıp verdikten sonra elimize ne geçti sorusunun cevabını bulmaya çalışıyorlar. Keza yine aynı şekilde İsrail ve Amerika için de bu söz konusu. Onlar da madem bu kadar kayıp verdik, hem insan kaybı personel açısından hem de maddi kayıplar, silah sistemleri olsun, mühimmat olsun, çok ciddi manada kayıp da verdiler. Bütün bu kayıpları verdikten sonra ele geçen ne diye baktıklarında herhalde çok fazla bir şey ele geçmediklerini görüyor olmalılar ki ısrarla bu savaşı sürdürüyorlar ki ele bir şey geçsin de ondan sonra masaya otursunlar. Diyelim ve biz yazılara başlayalım. Bugün Akşam Gazetesi'nin Oğuzhan Bilgin'le başlayalım. İsrail'i savunanlar daha ne kadar itibar görecek diye başlık atmış. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım ve Orta Doğu ülkelerine yönelik bitmek bilmeyen saldırı

0: saldırı dünyada bugüne kadar görülmemiş bir İsrail karşıtlığına sebep oldu. İsrail'e dönük dünyanın pek çok ülkesindeki halklar ses yükseltti. Büyük eylemler gerçekleştirdi ve kendi hükümetlerine İsrail'e karşı tavır almaları için kamuoyu baskısı yaptı. Bu süreç o noktalara ulaştı ki İsrail'i bir proje olarak ortaya çıkaran İngiltere ve yine dünyada Yahudilerin en güçlü olduğu birkaç ülkeden biri olan Fransa, Filistin'i bir devlet olarak tanımak zorunda kaldı. İsrail'in bugün dünyadaki en büyük destekçisi ve suç ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile artık seçmenden oy almak isteyen siyasetçiler kendilerinin İsrail'e karşı olduğunu göstermek zorunda kalmaya başladılar. İsrail için elbette halklardan daha çok elitlerin ve hükümetlerin tavrı önemli. Mesela bu nedenle APEC gibi lobi şirketler üzerinden ABD kongre üyelerini satın alırlar. O ülkelerdeki kendi organik unsurlarını propaganda makineleriyle ön plana çıkarırlar. Veya Epstein gibi şantajlara kontrolleri altına alırlar. Şu anda artık dünyada tüm o dağıtılan paralara, şantajlara veya propagandalara rağmen İsrail'in öyle eskisi gibi kolay kolay savunulamayacağı günlerdeyiz demiş. Kim diyor? Oğuzhan Bilgin. Akşam gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Savaşın bir veçesi bu. Bir başka veçesi var. Şimdi bu konuyla ilgili de Habertürk'ten İdris Kardeş yazmış. Diğer veçe sanal ortamda siber savaşlar var. Algı savaşları var. Yazının başlığı şu: İsrail'in Kara Şapka Operasyonu. İlginç bir yazı. Temmuz 2025'te İsrail Savunma Bakanlığı sessiz sedasız bir ihaleye çıktı. Belge dışarıdan bakıldığında sıradan bir eğitim sözleşmesine benziyordu. Eğitim ihalesine çıkmış İsrail. Kursların adı etki operasyonları ve bilinç mühendisliğiydi. Müfredat hem İsrail içinde hem de dışındaki hedef kitlelerin tutum ve davranışlarını şekillendirmeyi amaçlıyordu. İhaleye göre program yılda 8 kurs sunacaktı. 3'ü etki operasyonlarına, 2'si etki istihbaratına, 3'ü ise çevrim içi aktivist yetiştirmeye ayrılmıştı. Öğretim elemanı olabilmek için etki, bilinç, terörizm veya kitle iletişim alanında doktora ya da profesörlük unvanı şart koşulmuştu. Müfredatın içeriği ise oldukça dikkat çekici. Katılımcılara psikolojik harp, propaganda, dezenformasyon ve meşruiyet teknikleri öğretilecekti. Bunlara ek olarak da deepfake, yapay zeka, İşte bütün bunların kullanımı, kültürel kodlar üzerinden hedef kitle analizi ve kampanya planlaması ders programında yer alıyordu. En çarpıcı modül kara şapka tekniklerine ayrılmıştı. Bu terim siber suç, siber savaş veya diğer kötü niyetli faaliyetlerle ilgili Facebook ve Google gibi şirketlerin kurallarını aşan manipülasyon yöntemlerini tanımlamak için kullanılıyor. Belge bunu açıkça şöyle ifade ediyordu. Facebook ve Google'ı bypass eden teknolojik araçlar ve çözümler aracılığıyla gayrimeşru içeriklerin dağıtımı ve tanıtımı. Hepimizin tahmin edeceği üzere İsrail bu ihaleden daha önce başlamıştı bu tip çalışmalara. Mesela Mayıs 2021'de Shomer HaHomot yani surların bekçisi adlı askeri operasyonda yapılanlardı bunlardan biriydi. İsrail ordusu o dönem yine Gazze'yi bombaladığında cephedeki savaşın yanında bir başka savaş daha yürütüyordu. Dijital platformlarda anlatıyı ele geçirme savaşı. Yani tam olarak dezenformasyon ve algı savaşı. Ordu sözcülüğü bünyesinde bir kampanya müdürü Filistin terör içeriğini yok et sloganıyla başlattığı harekette İsrail ordu sözcülüğünün dijital propaganda faaliyetlerini daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte denediğini aktarıyor. Daha sonra 7 Ekim 2023'te başlayan saldırı dalgasıyla birlikte İsrail ordusu sözcülüğü çok daha agresif ve sistematik propaganda tekniklerine odaklandılar. Mesela Ekim'in sonunda WhatsApp'ta gizemli bir grup kuruldu. İngilizce bir tanıtım mesajıyla kendini Fact Check Daily Content olarak tanıtan bu grup sıradan bir gerçek doğrulama platformu görünümündeydi. Bizdeki doğru yalan hesapları gibi düşünebilirsiniz. İsrail ordusunun söylemlerini destekleyen yüzlerce video, Filistin'i haksız gösterecek sahte görüntüler, soykırımı gizlemek için hazırlanan sahte programlar, fotoğraflar ve bunun gibi platformlar üzerinden yayınlandı. İsrail'de ve yurt dışında influencerlarsa doğrudan ordu tarafından dikte edilen mesajları güçlendirmek için görevlendirildi. Kasım başında bir YouTube kanalı, ardından bir Instagram hesabı açıldı. Bir yıl boyunca yüzlerce yoğun dezenformasyon içeren gönderi yayınlandı.

0: yayınlandı. Yahudi diasporasına hedef alan bu içerikler yüz binlerce takipçiye ulaştı ama hiçbir şey göründüğü gibi değildi. İsrail merkezli bağımsız bir araştırmacı gazetecilik platformu olan HaMakom'un soruşturması bu operasyonun içinden çıkan tanıklara ulaştığında tablo bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Bünyesinde görev yapmış askerler anlattıkça sahte haber ağının anatomisi de şekillendi. Operasyonun mimarı İsrail ordusu bünyesindeki kampanya müdürüydü. O güne kadar dijital propaganda çalışmalarının merkezinde yer alan bu isim, doğrulama yalanlama platformunu yalnızca uluslararası kamuoyuna yönelik değil, aynı zamanda İsrail iç kamuoyunu da şekillendirmek amacıyla kurulduğunu anlatıyordu. Kursların müfredatında da geçtiği üzere operasyonun mantığı bir kapalı döngü üzerine kuruluydu. İstihbarat, hedef kitleler hakkında veri topluyor, etki kampanyaları bu verileri kullanarak dezenformasyon üretiyor, ardından istihbarat araçları bu mesajların ne kadar işe yaradığını ölçüyor ve kampanya buna göre güncelleniyordu. 7 Ekim'in ardından hızla bu yalan üretim mekanizmasına dahil edilen askerler içerik üretip paylaştıktan sonra görevden el çektirildi. Yerlerine yenileri geldi, bağlantılar koparıldı. Kasım 2023'te tüm ekip bir toplantıda materyalleri imha etmek kararı aldı. Sonra yeniden düzenlendi. Savunma Bakanlığı'nın Temmuz 2025 ihalesi işte bütün bu tabloya bakıldığında çok daha farklı bir anlam taşıyor. Algı operasyonları ve dezenformasyon için konvansiyonel ve dijital her alanda yapay zekayı da kullanarak sistematik ve yoğun çalışan İsrail ordusu 7 Ekim'den önceki süreçte de dezenformasyon ve algı operasyonları silahını çok etkili kullanıyordu. Çok şükür ki İsrail'in dezenformasyon için büyük sistemler kurduğu ve her gün yüzlerce yalan görüntü, video ve içerikle dünyaya farklı bir hikaye anlatmaya çalıştığı günlerde Türkiye olarak bizler de Gazze'deki soykırımı ve tüm gerçekleri anlatmak için mücadele ediyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusundaki güçlü iradesiyle dezenformasyonla mücadele merkezi olarak her gün onlarca İsrail yalanını ifşa ediyor, birçok dilde yayınlıyor ve uluslararası kamuoyuna gerçekleri iletiyorduk. İsrail'in resmi hesapları da dahil olmak üzere etki hesaplarının yaydıkları algı operasyonlarıyla eş zamanlı mücadele ediyorduk ki halen de bu mücadele devam ediyor demiş İdris Kardeş Habertürk'teki yazısında değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Geçelim Milliyet gazetesine. Hakkı Hocal şöyle bir soru sormuş. İsrail'in nükleer silahı var mı diye. Tabii ki var. Amerikan Kongresi'nin Dışişleri Komitesi'nin geçen hafta oturumunda birçok garip konularda konuşmalar oldu. Başkan Trump'ın bakanlarına ucuz ayakkabılar hediye etmesi gibi. Bunların belki de en garibi San Antonio milletvekili Joaquin Castro ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki soru cevaptı. Milletvekili Castro bakana İran-İsrail savaşının bölgedeki Amerikan askerleri açısından taşıdığı riskleri sordu. Bu çerçevede İsrail'in açıklanmamış nükleer cephaneleri hakkında bilgi vermesini istedi. Castro, bu soruyu bakana mektupla da sorduğun ama bize değil İsrail'e sor diye bir cevap aldığını hatırlattı. Bu çok garip. Kongre üyesi kendi ülkesinin bakanına bir soru soruyor, bakan yabancı bir ülkeye sorulmasını öneriyor. Rubio garip cevaplarını sürdürdü. Dünyanın büyük çoğunluğu İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğuna inanıyor. Biz ABD hükümeti olarak bu konuda birçok sebepten dolayı bilgi vermiyoruz. Doğru ya da yanlış diye onaylamıyor ya da yalanlamıyoruz diyor. Ancak Castro'nun ısrarı üzerine Rubio kapalı bir oturumda ve verilecek bilgiler gizli kalmak şartıyla konuşabiliriz dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu kadar gizli saklı bilgiler gibi sunduğuna bakıp da İsrail'in elindeki nükleer silahlar konusunun esrarengiz bir mesele olduğunu sanmamak gerekir. Ortada biri Amerikalı, diğeri İsrailli yazara ait iki kitap, yüzlerce inceleme, makale ve röportaj var. Kitaplardan biri, şimdi 89 yaşında olan araştırmacı gazeteci Seymour Hersh'in onlarca ödül kazanan 1991 yılında yazdığı Samson Seçeneği, İsrail'in nükleer cephaneliği ve Amerikan dış politikası adlı kitap. İsrail'in nükleer silah programının tarihini ve bunun İsrail-Amerikan ilişkileri üzerindeki etkilerini anlatıyor. Hersh 1969'da Vietnam Savaşı sırasında My Lai katliamını ve örtbas edilmesini ortaya çıkarmasıyla tanındı. 1970'lerde Watergate skandalının ABD'nin Kamboçya'yı gizlice bombalamasını ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın iç istihbarat programı olduğunu ortaya çıkardı. Hersh, dünyanın İsrail'in nükleer silahları ile ilgili

0: gerçekleri İsrailli Mordechai Vanunu'nun itiraflarıyla öğrendiğini, 1986'da Mossad'ın Vanunu'yu kaçırıp İsrail'e götürdüğünü anlattığı kitabında, İsrail'in kurucu başbakanı Ben Gurion'un ABD başkanı, dönemin başkanı Kennedy'den nükleer yardım istediğini ancak alamadığını, bunun üzerine Jonathan Pollard isimli teknisyenin ve İsrail ajanların Amerika'dan nükleer reaktör yapmak için gerekli teçhizatı ve uranyumu çaldıklarını yazdı. İsrail'in elinde son tahlilde 90 ile 400 arasında olduğu tahmin edilen bomba var, nükleer silah var. İsrail'in bunları, bombaları, uçak fırlatma rampası ve denizaltılar yoluyla kıtalar arası menzilli balistik füzelerle atabileceği, İngiliz Parlamentosu Araştırma Servisi'nin 2025 tarihli raporunda yer alıyor. İsrail, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına hiçbir zaman da imza atmadı. Başka bir deyişle, Marco Rubio ne kadar gizlese de ABD'nin müttefiki İsrail, uluslararası hukuka aykırı bir nükleer güç. Belki de bu nedenle Rubio, herkesin bildiğini kendi parlamentosundan bile gizlemeye çalışıyor, demiş Hakkı Öcal Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçtiğimiz günlerde değerli dinleyenler, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi bir dua etti. Bu dua, herkesin amin diyeceği, tabii Müslümanların amin diyeceği bir duaydı. Ve buna cevap da İsrail'den geldi. Yakup Köse Star gazetesinde Bakan Çiftçi'nin duası ve bedeli ödenecek hayal başlığıyla bu konuyu yazmış. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafta sonu bir dönem valilik görevini icra ettiği Çorum'da AK Parti İl Başkanlığı danışma toplantısında iştirak etti. Orada ki konuşmasında Kudüs vurgusu ve her Müslümanın ruhunun derinliklerinde yaşattığı o ulvi duyguyu heyecanlandırdı. Bakan Çiftçi konuşmasında bir duasını dile getirdi. Benim valiyken Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana, bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Bu duaya amin denilmeyecek de ne denilecek, değil mi? Bakanın bu duasına bizler amin diyoruz ama bazılar için bu duanın kabulü sonları anlamına geleceğinden zıplamaya başladılar. Zıplayanlara gelmeden önce Bakan Çiftçi'nin duasının yer aldığı konuşmanın ilgili bölümünü iktibas edeyim. Daha yolumuz uzun, diyor bakan. İnşallah göklerde kızıl elmayı da göreceğiz. Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Malum burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 senede orada görev yaptım. Niyazım şuydu: Rabbim bir gün bana, bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi küresel bir lider var. Bakan Çiftçi her Müslümanın gönlünden geçenleri dile getirdiği konuşmayla hedefi 12'den vurdu. Ses terör devletinden geldi. Terör devleti İsrail'in savunma bakanı Katz sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla hezeyanlarını yazdı. Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden ve tehditler savuran Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum, diyor. Kudüs Konstantinopolis değildir ve İsrail devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir. İsrail her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir. Kudüs 3000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek böyle olmaya devam edecek. Siz ve Erdoğan'ın hayalini kurduğu Osmanlı İmparatorluğu ise çökmüştür, bir daha da asla geri dönmeyecek. Ne yazık ki Türkiye'yi modern devlete dönüştürmek çalışan Atatürk'ün mirasından hiçbir ders çıkarmadınız. Aksine Türkiye'yi yeniden karanlık ve geri kalmış bir döneme sürüklemek için çalışıyorsunuz. Evet, böyle yazmış. Terör unsuru İsrail Katz'ın yazdıkları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için bir şeref madalyasıdır. Biliyoruz ki Filistin terörden temizlenecek. Bu çıfıtlardan arındırılmış Kudüs'ten dünyaya barış yayılacaktır. Terör unsuru Katz'ın Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden, diyor ya, evet bizlerin hayali öyle bir hayal ki cihana bedel. Bedel ödemeye de ödetmeye de hazırız, demiş Yakup Köse Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Nasuhi Güngör Habertürk'te demiş ki, ABD İsrail'i terk mi ediyor? İran dün gece yeniden İsrail'e füzeler yolladı. İran tarafı özellikle Lübnan hattında İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini ifade ederek bu füzelerin uyarı amaçlı olduğunu ancak devamında geleceğini ifade etti. Trump'tan gelen açıklamalarda dikkat

çekici. İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın. Çok yaklaşmıştık. Anlaşmanın önümüzdeki pazartesi, salı veya çarşamba imzalanacağını söylerdim. Ve şimdi bunlar oluyor dedi. Buraya kadar olan bölüm güncel olarak akıp gidecek. Ancak son dönemin en canlı tartışmalarından biri ABD-İsrail ilişkileri. Belki yakın geleceği daha iyi anlamak için buraya bakmak gerekiyor. Soru şu. ABD ve İsrail arasında yakın tarihte başlayan görüş ayrılıkları ilişkilerde yeni bir döneme mi işaret ediyor? İsrail'in Trump yönetimini savaşı sürüklediği tezi hala tartışılıyor. Şurası bir gerçek. Özellikle 1970'ler itibariyle İsrail, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli müttefiki haline geldi. O dönem sonrasında İsrail yönetimi Amerikan yönetiminden büyük yardımlar aldı. Askeri işbirliği sürekli güncellendi ve yeni boyutlar kazandı. 2000'li yıllardan itibaren İsrail saldırganlığı ve işgalciliği bu destek etrafında daha da fütursuz hale geldi. Gazze'deki katliam da bunun son örneği. İşlerin seyri durup dururken değişmedi elbette. Öncelikle ABD-İsrail ortaklığının İran'a karşı başlattığı saldırıların beklenen sonuçları alamamasının altını çizmek gerekiyor. İkinci döneminin ana politikasını savaşları bitirmek ve ülkesini bu savaşların yükünü ülkesinin üzerinden almak olarak tanımlayan Trump, İran savaşı ile birlikte uğradıkları ağır itibar kaybının elbette farkında. Hatırlayalım, Tahran yönetiminin savaşı belirlediği hedef ve stratejiler üzerinden küresel maliyetlere dönüştürmesi, körfez hattında ortaya çıkan durum, nihayetinde Hürmüz kartının dünyanın adeta boğazını sıkar hale gelmesi. Nitekim Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan girişimleriyle başlayan masa kurma çabalarının gelinen noktada doğrudan müzakereye dönüştüğünü görmekteyiz. Gayet açık. Amerikan yönetimi İran'la yeni bir denge kurmak istiyor. Muhatabının kendi içinde yaşadığı dönüşümün ve değişimin de bu arayışa uygun olduğunu görüyor. Lübnan üzerinden ortaya çıkan yeni gerilim aslında ABD ve İsrail arasındaki ilişkilerde temel bir ayrım olarak görülebilir. 7 Ekim sonrasında istihbarattan savunma hattına kadar pek çok boyutta itibar kaybeden Tel Aviv yönetimi bunu Gazze'ye yönelik katliamlar ve Batı Şeria'daki işgalciliğini genişletmekle örtmeyi başaramadı. Dahası benzer bir durumu hem 2025'teki Haziran Savaşı'nda hem de 28 Şubat'taki yeni saldırı sonrasında yaşadı. Bir konuyu tekrar vurgulamak istiyorum. Son yazımda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi, aynı zamanda Türkiye Büyükelçisi olan Tom Barak'ın yeni dönemdeki rolünün artacağına işaret etmiştim. Mesela Tom Barak, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istiyor. Silah kullanma tekelinin Lübnan devletinde olmasını istiyor. Hatta Hizbullah'ın İran tarafından desteklenmesini bölgesel istikrarsızlığın kaynağı olarak görüyor. Ancak bunlar üzerinden ortaya koyduğu öneriler bir savaş ya da saldırı değil. Hizbullah'a karşı yeni bir iç savaş istemiyor. Askeri çözümü öne çıkarmıyor. Hatta Hizbullah'ın Lübnan siyasetindeki ağırlığını kabul ediyor. İsrail tarafından ağır eleştirilere uğraması için bunlar yeterli zaten demiş Nasuhi Güngör Habertürk'teki köşesinde. Ve ara vakti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak

0: geçmiş, ortak gelecek.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza,

0: Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından Semerkant Radyo'da son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Star gazetesinden Bekir Hazar, Kazanan Türkiye başlığıyla şöyle demiş. Mason localarında konferanslar veren bir ekonomist önceki gün beni aradı. Çok ilginç bir cümle kurdu. Dünyada Siyonistler arasında çatışma ve gerilim yaşanıyor dedi. Bunun işaretlerini de görüyorduk nitekim. Uzun zamandır ABD'deki Siyonist medya, İsrail ve Başbakan Netanyahu aleyhine uzun eleştirilerde bulunuyor. Netanyahu'nun görevden ayrılması çağrıları bile yapıldı. Haber analistlerinde Gazze'deki operasyonların yalnızca güvenlik gerekçeleriyle değil, Netanyahu'nun koalisyonunu ayakta tutma ihtiyacıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Netanyahu'nun yargının yetkilerini azaltmaya yönelik reform girişimi hem ABD medyasında hem İsrail içinde yoğun eleştiri aldı. Reformun İsrail toplumunda derin kutuplaşma oluşturduğu ve güvenlik kurumlarının olumsuz etkilendiği savunuldu. Siyonizm destekçisi The New York Times, Said Taimon adlı gözaltı merkezine ilişkin kapsamlı bir araştırma yayımladı. Gazetede eski Filistinli tutukluların, İsrailli askerlerin ve sağlık personelinin ifadelerine yer verildi. Dayak, ağır kötü muamele ve cinsel şiddet iddiaları aktarıldı. Siyonist The Washington Post'ta Said Taimon'daki koşullar hakkında haberler yayımladı. Gazetede eski tutukluların ve insan hakları kuruluşlarının işkence, ağır kötü muamele ve ölümlerle ilgili iddialarına yer verildi. Siyonist CNN ise İsrailli muhbirlerin ifadelerine dayanan bir araştırmada Filistinli tutukluların sistematik kötü muameleye maruz kaldığı iddialarını yayınladı. Siyonistler arasındaki çatlaklar ve kavgada bu haberlerle ayyuka çıktı. Washington Post'un Mayıs 2024 tarihli haberinde İsrail'i muhaliflerin ve bazı hükümet üyelerinin Netanyahu'yu siyasi geleceğini korumak adına savaş kararları almakla suçladıkları aktarıldı. 2025'te New York Times'ın çok ses getiren uzun araştırma dosyalarından biri kamuoyunda şu başlıklarla anıldı. Netanyahu Gazze Savaşı'nı iktidarda kalmak için mi uzattı? Başkan Trump İran Savaşı ile ilgili önceki gün görüştüğü Netanyahu'ya "Sen deli misin? Bütün dünya senden nefret ediyor." şeklindeki sert sözleri boşuna sızdırılmadı. Yakında bütün suçlamalar göklere çıkacak. Hep söylüyorduk İsrail için en büyük tehdit İsrail'in ta kendisi diye. Şimdi Siyonistler içinde bile bunu dillendirmeye başlayanlar var. Öyle bir hale geldiler ki büyük paranoya ve korku yaşıyorlar diyor Bekir Hazar. Takvim gazetesinde değerli dinleyenler.
2: Son baskı.
1: Geçelim Melih Altınok. Sabah gazetesinde şöyle yazmış. Edi Rama'nın İsrail'le dansı. Arnavutluğun ıssız Sazan Adası komünist dönemin askeri gölgesinden sıyrılıp küresel lüksün parıltısına teslim oluyor. Ivanka Trump'ın ayakkabısız gezerken keşfettik dediği ada ve çevresindeki korunaklı lagünlerde Jared Kushner'ın fonuyla milyarlarca dolarlık otel, villa ve marina projesi planlanıyor. Flamingoların, deniz kaplumbağalarının ve göçmen kuşlarının yuvası olan bu bölge artık yeni Epstein Adası ve yeni İsrail diye anılıyor. Tiran sokakları her akşam Arnavutluk satılık değil

0: sloganlarıyla inliyor. Dördüncü kez seçilen Başbakan Edi Rama'nın istifası isteniyor. Rama projeyi iş, turizm, kalkınma diye savunuyor ve eğer Cerit olmasaydı umurlarında bile olmazdı diyor. Ancak halkın öfkesi çok daha derin. Edi Rama'nın yıllardır süren İsrail yakınlığı burada patlıyor. Kudüs'te büyükelçilik açılması, Netanyahu ile kucaklaşmalar, Gazze politikası ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kendisine verilen en yüksek sivil nişan. Edi Rama İsrail'i dans ederken Arnavutların damarına bastığını görmezden geliyor. Bu tepkileri hibrit savaş olarak etiketliyor. Ona göre Yunanistan'ın başını çektiği bölgesel rakipler Arnavutluğun turizmdeki yükselişini kıskanıyor ve dezenformasyon yürütüyor. Meydanlarda Dubai olmayacağız diye haykıranlar için mesele egemenlik kaybı. Yoksul bir Balkan ülkesine stratejik bir adanın güçlü yabancılara verilmesi, toprağın ve geleceğin yabancı ellere gitmesi hissi yaratıyor. Bu ada küçük bir ülkenin küresel oyundaki aziyetini gözler önüne seriyor. Proje yürürse Sazan Kushner'ın adası olacak. Durursa Rama için siyasi bir deprem. Halkın kızgınlığı sadece inşaat değil. Bu ülke kimin sorusunun isyanı demiş Melih Altınok. Şimdi bu konuyla ilgili Star gazetesinden Mehmet Yalçın Yılmaz da şöyle yazıyor değerli dinleyenler. Arnavutluk satılık değildir. Evet, Arnavutların sokak gösterilerinde attığı slogan. Telefonum çaldı demiş Mehmet Yalçın Yılmaz. Arayan yıllar önce emek verdiğim Arnavut bir öğrencim. Görüntülü aramada telefonu açar açmaz Tiran sokaklarından yükselen sesleri duydum. Ardından sokaktaki kalabalığı gördüm. Kalabalığın arasında eşi ve çocuklarıyla yürüyordu ve nefes nefeseydi. Bir yandan sloganlara eşlik ediyor ve bir yandan da konuşmaya çalışıyordu. Sesimizi duyun hocam dedi. Arka planda binlerce kişinin aynı sloganı tekrar ettiğini duyuyordum. Arnavutça slogan atıyorlardı. Türkçesi Arnavutluk satılık değildir. Son aylarda Arnavutluk'ta yaşanan gelişmeleri elbette takip ediyorum. Basına yansıyan haberlerden yabancı yatırım projeleri ve sokaktaki tepkiler ilk bakışta bir çevre veya turizm tartışması gibi görebilir. Ancak Balkanların tarihini bilenler için mesele bundan çok daha büyük. Çünkü Balkanlar her zamanki gibi gerilim hattındaki önemini koruyor. Bu coğrafya yüzyıllardır büyük güçlerin nüfuz mücadelelerinin kesişme noktalarından biri olmuştu. Osmanlı son döneminden itibaren Avrupa devletlerinin rekabetine sahne olmuş, Soğuk Savaş boyunca Doğu ve Batı bloklar arasında stratejik bir sınır hattına dönüşmüş, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ise yeniden uluslararası müdahalelerin odağında yer almıştı. Bugünse farklı aktörlerle benzer bir mücadele yeniden ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği yaşadığı güvenlik krizine rağmen genişleme çabasında. Doğu Avrupa ve Balkanlar hattından ucuz iş gücü transferi yaparak 1990 sonrası güçlü ekonomilere ulaşan kıta Avrupası pazarını genişletti ve neredeyse bölgenin tamamında otel zincirleri, araç kiralama şirketleri, market zincirleriyle perakende tüketiciyi de avucunun içine aldı. Arnavutluk 2014'ten beri aday ülke. 2020'de ise Avrupa Birliği'ne katılmak için müzakereler başladı ancak katılım konusu henüz uzak. Kaldırımlarda yürüyenler Edi Rama hapse sloganları atarken kendisini Avrupa Birliği fanatiği olarak tanımlayan Başbakan Edi Rama, Euronews'e verdiği röportajda "Biz fanatiyiz, diğerleri gibi değiliz. Biz Avrupa Birliği inancının fanatikleriyiz." diyor. Arnavutluk'ta protestolar devam ederken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Batı Balkanlardaki ülkelerin geçmişin yüklerini aşarak geleceğe odaklanmaları gerektiğini söylüyor. Sırbistan ve Arnavutluk bu çerçevede Avrupa Birliği zirvesi öncesinde kademeli entegrasyon adı verilen yeni süreç bağlamında hareketlendi. Avrupa güvenlik mimarisinin tartışıldığı bu süreçte Belgrad'dan gelen NATO açıklamaları ve Tiran'daki Avrupa Birliği fanatikliği gerilimin arka planını bize gösteriyor diyor. Evet, Arnavutluk'ta garip şeyler oluyor. Daha önce de yanlış hatırlamıyorsam bir Bektaşi devleti kurma girişimleri vardı. Bu konuyu belki bir gün tekrar konuşuruz. Zaten herhalde yakında o konuda yeniden gündeme gelebilir.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Özay Şendir'in yazısı şöyle Milliyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler. Finansmanın aşağı ve geçmiş ayağı. Yargı siyasetin finansmanına dair soruşturmalarda yukarıya doğru çıkıyor. Temiz siyaset adına mutlaka

geçmişe ve aşağıya doğru da bakmak lazım. Mesela bugün ekranlarda en fazla temiz siyaset diye bağıranların ve tüm hayatı CHP'de geçmiş olanların siyasete başladıkları zamanki servetleriyle, şimdiki servetleri haklarında yapılmış suç duyuruları, CİMER başvuruları gözden geçirilmeli. Bağdat Caddesi'ne lüks bir kafede kurulduğu söylenen milletvekili pazarına dair iddialar üzerinden çok zaman geçmiş olsa bile yine araştırılmalı. Sonuçta 2018 ve 2023'te ön seçimden büyük oranda vazgeçilmiş olmasından faydalananlar oldu mu? Bunların partideki yetkileri neydi? Bunlara bakmak lazım. Mesela Özkan Yalım 2018'de milletvekili aday listesinde Uşak'ta 3. sıradan 1. sıraya yükselmesi işi mutlaka sorgulanmalı. Bir kafede partiden iki yöneticiyle gece yarısı buluşması, çanta içerisinde para teslim edildiği iddiaları o zaman çok konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı dönemine dair başka iddialar da var. Bizzat partinin İlhan Cihaner'in başkanlığında oluşturduğu komisyonun belediyelerde tespit ettikleri yolsuzluklara karşı genel merkezin kulağının üzerine yatması da var. Geçmişe dönmek kadar aşağıya doğru da gitmek lazım. Antalya'da savcılık iş insanlarından ifadeler aldı. İhale kazanmak için ödenen paralar kayıt altına geçti. Bir de Gökhan Böceğin topladığını söylediği paralar var. Bunları kim verdi? Karşılığında belediyeden ne aldı? Bunların da mutlaka sorgulanması lazım. CHP Baykal döneminden beri Türkiye'nin rantı en yüksek il ve ilçelerinde belediye başkanlıkları kazanıyor. Garanti milletvekilleri çıkarıyor. Siyasetin finansmanında sorunları çözmek için kesinlikle ilk düğme kadar gidilmesi gerekiyor. Demiş Özay Şendir Milliyet'teki köşesinde. Geçelim Milliyet'ten Hürriyet'e. Abdülkadir Selvi. Özgür Özel'den Macron ve Tsipras çıkarma planı. Solun Macron hayali bitmiyor. Daha önce Ekrem İmamoğlu'ndan Macron çıkarmaya çalıştılar, olmadı. Bu kez de Özgür Özel'den bir Macron ya da Yunanistan'da olduğu gibi bir Tsipras çıkarmaya çalışıyorlar. Macron da Tsipras da partilerinden ayrılıp yeni parti kurarak başarılı olmuş siyasetçiler. Küreselciler hiçbir zaman yerli ve milli bir ismi örnek almadı. Akıllar hep Macron ya da Tsipras'ta kaldı. Örneğin kara olan çıksın, ikinci Ecevit olsun diyemediler. Ekrem İmamoğlu Macron güzellemelerine prim vermedi. Öncelikle CHP'yi ele geçirip sonra Cumhurbaşkanı olma hesabı yaptı. CHP ayağında başarılı oldu. Pavyon köşelerinde yapılan delege pazarlıkları sonucunda Kılıçdaroğlu'nu devirip Özgür Özel'i CHP Genel Başkanı yaptı. Sıra Cumhurbaşkanlığına gelmişti. İmamoğlu'nun ekibi iş adamlarından geleceğin Cumhurbaşkanı'na yatırım yap diye para tahsil ediyordu. İmamoğlu'nun bir numaralı adamı Fatih Keleş, az kaldı Ekrem Baba Cumhurbaşkanı oluyor, memleketin bütün muslukları bize akacak demişti. CHP'ye mutlak putlan kararı ile birlikte Özgür Özel'in ayrı parti kuracağı ortaya çıkınca Macron ve Tsipras hayalleri de yeniden depreşti. Bunun için eskiden uygulanan ama sonuç vermeyen modeller yine devreye sokuldu. Özgür Özel yeni parti kurduğu takdirde CHP'nin baraj altında kalacağı, yeni partinin ise %33 ile başlayıp %49'a kadar tırmanacağı yönündeki anketler hemen devreye sokuldu. Özgür Özel de buna inanmış olmalı ki biz yokuz desek %5, %3'ün altında oy alabilir bunlar diye konuştu. Özgür Özel hala CHP'nin grup başkanı. 18 gün önce CHP'nin genel başkanıydı. Yargıda mutlak putlan kararını bozarsa yeniden CHP'nin genel başkanı olacak. Hem yeniden CHP genel başkanı olmak için mücadele edeceksin, hem biz olmasak CHP %3'e düşer diyeceksin. Özgür Bey, sen CHP'den büyük müsün? CHP Özgür Özel'den de büyük. Özgür Özel parti kurduğunda ilk seçimde iktidar olacağına dönük anketler bundan sonra da artacaktır. Çünkü CHP'nin bölünmesini ve Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ekibinin yeni parti kurmasını kafalarına koymuşlar. Özel'in yeni parti kurması için anketler yoluyla gaz verenler İstanbul merkezli küresel bağlantıları da olan bir yapı. Daha önce aslında başka isimler için denemişlerdi. 1995 seçimlerinde %0.48 oy aldı. Neden bahsediyoruz? Cem Boyner'i denediler. Ama aynı yapı bu kez Özgür Özel ve İmamoğlu'na gaz veriyor. Gerçi kimsenin gaz vermesine gerek yok. Çünkü İmamoğlu ve Özel yeni parti kurmak için zaten çalışmalara başladılar. Özgür Özel'in yeni Macron ya da Tsipras rolüne ısındığı anlaşılıyor. Islak gömlekle Toma üzerinden poz vermek gibi, demiş Abdülkadir Selvi Hürriyet'te.

0: Son baskı.
1: Geçelim akşam gazetesinden Tarkan Zengin'in yazısına. Yapay zeka elimizden işimizi mi alacak? Herhalde son haftalarda, son aylarda en çok konuşulan konulardan birisi. Yapay zeka ve hayatımıza getirdikleri ya da götürdükleri. Yapay zeka hayatın her alanını etkilediği gibi çalışma hayatında da önemli etkileri olacağı tahmin ediliyor. Dünya Çalışma Örgütü ILO'nun bir seçim anı. İnsana yakışır iş koşulları için yapay zekadan yararlanmak başlıklı raporunda önemli tespitler yer alıyor. Geçmişte de üretimde makineleşmenin ve otomasyonun iş gücüne olan ihtiyacı azaltacağı tartışılmıştı. Sonuçta makineleşme ve otomasyonun iş gücüne ihtiyacı azalttı ancak yeni işleri ortaya çıkardığı görülmüştü. Yapay zekanın da bazı işleri ortadan kaldıracağı ancak yeni işleri ortaya çıkaracağı öngörülüyor. ILO başta olmak üzere bazı kurumların raporlarında yapay zekanın 2025-2030 döneminde iş gücü piyasalarında toplam işlerin %22'sini etkileyeceği öngörülüyor. Bu kapsamda yapay zeka nedeniyle mevcut istihdamın %14'üne denk gelen 170 milyon yeni iş oluşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yapay zekanın mevcut istihdamın %8'ine denk gelen 92 milyon mevcut işi de ortadan kaldırması öngörülüyor. Üretim sistemlerindeki büyük değişiklikler bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni meslekler ortaya çıkarıyor. Üretim sistemlerindeki büyük değişimler sadece iş gücünü değil aynı zamanda sendikal hakları, toplu pazarlık sistemlerini, iş ve sosyal güvenlik hukukunu da etkiliyor. Kritik konulardan biri de yapay zeka merkezli bir çalışma hayatının insani unsurları dışlama riski. Bu durum çalışma barışının bozulmasına neden olabilir. Yapay zekayı önceki büyük değişimlerden farklı kılan faktör, kalifiye ve yüksek beceri gerektiren işleri de etkilemesi. Önceki büyük değişimler sadece rutin işler etkilemişti. Yapay zekanın meslekleri nasıl etkilediğine ilişkin olarak ILO, yapay zeka maruziyet endeksini geliştirmiştir. Bu endekse göre meslekler, yapay zekaya maruz kalan ve kalmayan şeklinde iki başlıkta ele alınıyor. Dünyada toplam istihdamın yaklaşık olarak %25'i, risk kategorisine giriyor. Yapay zeka yeni fırsatlar sunduğu gibi yeni riskler de taşıyor. İşe alım, işten çıkarma, performans ve ücretlendirme gibi hususlarda yapay zekadan yararlanma insani unsurları dışlayıcı etki oluşturabilir. Yapay zeka çalışanların performans ölçümlerini daha sıkı bir biçimde kontrol etme imkanı veriyor. Bu durum çalışanlar üzerinde sürekli takip edilme ve gözetlenme baskısı oluşturacaktır. Sürekli gözetlenme duygusu çalışanları başta psikolojik olarak çeşitli açılardan da olumsuz etkileyecek diyor Tarkan Zengin akşam gazetesinde kaleme aldığı yazısında. Son bir yazıyla veda edelim değerli dinleyenler. Zamanımız da azaldı. Yeni Şafak gazetesinden Aydın Ünal yazmış. Fakirlik küfür ola yazdı. Hazreti Ömer ve Hazreti Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Fakirlik neredeyse küfür olacaktı. Fakirlik insanın kolunu kanadını kırar. Onunla kalmaz, gururunu kırar, asaletini yok eder. Sonra imanını tehdit eder. Allah korusun isyana kadar götürebilir. Fakirlik neresidir, zenginlik nerede başlar? Değişik zamanlarda değişik kriterler belirlendi. Örneğin Birleşmiş Milletler yakın zamanlara kadar 1 doların altında günlük harcama yapabilenleri sefalet sınırının altında kabul ediyordu. Şimdi bu seviye 3 dolar oldu. Çeşitli STK ve sendikalar aylık kriter açıklıyorlar. Türk İş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını en son 35 bin lira olarak açıkladı. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 114.576 lira. Örneğin zenginliğin kriteri zekat verebilecek seviyede olabilmek. Yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olmak. Kabaca evi, arabası, bir yıllık maişeti olan kişi zengin sayıldı. Sorun şurada. Modern ve kapitalist zamanlarda fakirliğin ve zenginliğin sınırları tamamen flu hale geldi. Tatminsizlik, manevi açlık, hırs, doymazlık, bitmeyen iştiha çok zenginin bile kendisine fakir hissetmesine yol açtı. Çöpten ekmek artığı toplayan da fakir, sofrasında her sabah kuş sütü olmayan da fakir. Belediye otobüsüne mahkum olan da fakir, 50 milyon değerinde araba alamayan da fakir.

Bir otobüs bileti bulamadığı için işinden evine yürüyerek giden de fakir, Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektiremeyen de. Köyüne gidecek parayı denkleştiremeyen de fakir, tatilini Maldivler'de geçiremeyen de fakir. Telefonla kontör almakta zorlanan da fakir, her yıl telefonunu bir üst modelle değiştiremeyen de kendini fakir hissediyor. Gerçek fakire aile, toplum, devlet öyle ya da böyle az ya da çok sahip çıkıyor, elinden tutuyor, ayakta kalmasını sağlıyor. Ama tatminsiz fakire, ruhu bir türlü doymayan fakire deva bulunmuyor. İşte o fakir çözülüyor, çürüyor. Asaletini, gururunu, ilkelerini, ahlakını, değerlerini, en sonunda da inancını, imanını terk ediyor. Artık herkesin elinde bir kamera var. O kamera, ruhu doyumsuz fakirleri kısa yoldan çok zengin olma umudu ve hırsıyla birer soytarıya, şarlatana, edep, ahlak, iman sınırı tanımayan birer sefile dönüştürüyor. Tarih boyunca soytarılar, şarlatanlar, şaklabanlar, insanları eğlendirmek için kalabalıklar önünde şov yapanlar, düşkün, kronik fakirler ya da mülkiyet hakkı olmayan kölelerdi. İnsanları eğlendirmek, güldürmek, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak alt tabakanın mesleğiydi. Örneğin köleler yarı çıplak gezerdi. Özgür insanlarsa örtünürdü. Şimdi ruh açlığı arttıkça özgürlük terk ediliyor ve özgür insanlara mahsus asalet, gurur, şeref, edep, ahlak, iman gibi değerler tek tek ayaklar altına alınıyor. Kameranın önüne geçen soytarılık, şaklabanlık, edepsizlik ve çıplaklıkla sınıf atlamaya, zengin olmaya, o doyumsuz fakirliğini tatmin etmeye çalışıyor. İşin kötüsü, sınırlar ortadan kalktıkça daha fazla insan, çocuk, genç bu bataklığa, bu karanlığa doğru sürükleniyor. Aramızdaki fakirleri dayanışmayla, zekatla, sadakayla, doğru ekonomi politikalarıyla bir şekilde ayakta tutarız. Yanımızda tutarız da ruhu aç, tatmin olmayan, doymayan ve öylece fakirleştikçe fakirleşen, köleleştikçe köleleşen zavallıları ne yapacağız? Bu sefillerin arkasına takılanları daha da fakirleşmekten ve köleleşmekten nasıl koruyacağız? Fakirin imanını biiznillah koruruz. Fakirliği hiç geçmeyen tatminsizlere karşı asıl tedbir almak zorundayız. İpin ucu kaçarsa sefil soytarıların ya da internet fenomenlerinin kendileri gibi toplumu da fakirleştirip köleleştireceklerine hiç şüphe yok. Fakiri doyuralım, ruhu fakirin de ruh hastalığına deva bulalım ki millet olarak tümden fakirleşmeyelim, köleleşmeyelim, demiş Aydın Ünal Yeni Şafak'ta değerli dinleyenler. Bu yazıyla da veda edelim güne. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, tesip, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri, hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle Hayatın Kalbinden Sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: bağışladım seni. Kerpiç duvarlara dokuna dokuna geceleyin şehre inip etimde kalan temren için bir şifa. Bir kandil ararken anmaya başladım. Bir öğle vakti toprakta uyuyan senin adını sayıklıyordu. Uyanırken, gülümserken, düşman üstüne at teperken, boyun vura vura körelmiş kılıcını asarken, senin adını sayıklıyordu, adını sayıklıyordum. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyata dair, açılıştan da anlayacağınız üzere, şiire dair konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Bir şairle konuşacağız. Okuma ve yazma serüvenine değineceğiz. Şiir konuğumuz için, edebiyat konuğumuz için ne ifade eder, bunlardan bahsedeceğiz. Kıymetli bir sohbet olacak. Şair olunca konuk daha içten oluyor sohbet. Şair olunca konuk muhabbet uzayıp gidiyor. Zuhurata tabi oluyoruz tabir yerindeyse. Bugün şair Ahmet Can'la okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Hocam. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ne demek hocam. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Stüdyomuza bağlanmayı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Eyvallah hocam. Ben teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Eyvallah. Şimdi kitaplarınıza bakarken şiir gerçekten hoşuma gitti. Ben normalde direkt olarak açıyorum programı, konuğumuzu takdim ediyorum. Ya da programla alakalı böyle biraz ön sözde bulunuyorum. Ama şiir hoşuma gidince şiirinizle açayım dedim. Kıymetli de oldu, gönüllerimizi titreten bir şiir. Allah razı olsun, kaleminize sağlık şimdiden.
1: Eyvallah, sizden de hocam.
0: Şimdi şöyle başlayalım hocam, klasik başlayalım sizlerle. Yazarların, şairlerin, metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenleri önemli. İsterseniz böyle başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, sizi bu yola eviren şey nedir?
1: Teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi yazmaya başlamadan önce bir okumak gerekiyor. Haliyle bir okumamın serüvenini anlatsam belki daha yerinde olur.
0: Tabii ki.
1: Şimdi ben Mardin'de küçük bir memurun çocuğuyum. En büyük abim bize kitaplar getiriyordu. Ama şöyle kitaplar. Şimdi eskiler basılırken çok güzel böyle eski kapaklar. Ama resimli kapaklar. Şimdi biz şey olarak resme biraz uzaktık belki. Hı hı. O bize çok cezbedici gelirdi. Mesela Don Quixote'un elinde bir şey değirmene karşı duruyor.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şeydi bizim için. Ben oradan başladım esasında okumaya. Don Quixote işte mesela Cervantes'in Ezop masalları.
0: Hı hı.
1: Çok şey geliyordu. Tatlı geliyordu, bakıp okuyordum yani. Sonra o dönem dinozorlu ansiklopediler oluyordu. Gazeteler üzerinden alıyorduk biz onları.
0: Evet.
1: Hatta Emile Zola, Balzac gibi kitapları da o şekilde alıyordu. Abim kısmı bu taraf. Sonra bir büyük ablam var. O da daha biraz böyle şey olarak işte Şule Yüksel'in Huzur Sokağı, Emine Şenlikoğlu'nun Çin İşkencesi. Mesela ben onu birkaç defa okumuşumdur.
0: Evet.
1: Ortaokul yıllarında. Tabii bunlar bir süre sonra hatırlamadığım kitaplar büyüyünce. Okusam bile.
0: Ama bir tadı kalmıştır illa o atmosferi tabii. Hatırlarsınız. Tam olarak hatırlamasanız da.
1: Hala onu
0: etkisi üzerinizdedir değil mi?
1: Düşen damlayla bir insana işkence etme şeyini ben hala unutamadım yani. Çocuk bile olsam.
0: Evet.
1: Sonra beni bizim mahallede bir meteoroloji vardı. Oradaki bir arkadaşımın babası Zeki Hocam. İkisi de rahmetli oldu. Zeki Hocam daha sağlıklı bir okuma yöneltti. Nasıl daha sağlıklı? Ezop masalları değil. Kelly

0: özlediğimle okumaya başladım.
1: Evet.
0: Tam tersi, hani vefa, merhamet vurgusunu gösteren bir eser oldu benim için. Aynı şekilde Gülistan, Sadi Şirazi'nin
1: Evet,
0: Bostanı,
1: klasikler.
0: ya aynı bizim klasikler.
1: Hı.
0: Öyle diyelim, daha güzel oluyor, bizim
1: Bizim
0: klasikler.
1: klasikler, eyvallah.
0: Benim için onlar daha şey oldu. Hem şiire yönlendirdi, şiirin o diline, o azametli
1: Hı.
0: sesine yönlendirdi. Hem de daha böyle bizim topraklardan, bizim topraklar kokmaya başladım diyelim.
1: Hı.
0: İnsan da öyle kokuyor ya, öyle yani. Sonra üniversiteye geldim. Üniversitede bir abi elime 2-3 kitap tutuşturdu. Bunlardan biri Hakan Albayrak'ın Ebu Zer kitabıydı. Cüccani Cündioğlu'nun bir kitabıydı. Biri
1: Evet.
0: de İsmet Özel'di.
1: Evet.
0: Taşları yemek yasak.
1: Evet.
0: İsmi bile cezbedici geliyordu zaten şey
1: Evet.
0: olarak.
1: Evet.
0: Surat asma hakkımız mesela. Yani bu güzel bir vurgu.
1: Evet.
0: Güzel bir hak diyelim. Çünkü modern dünya onu da senden alıyor. O
1: Evet.
0: hakkı da senden alıyor. O başlıkta görünce gerçekten etkileyici olurdu. Yani bunlar hep okumamın temelleri diyelim. Hatta şey hatırlıyorum, ben Mardin'e az önce söylemiştim, Zeki Hoca'nın yanına gittiğimde o kitapla,
1: Evet.
0: İsmet Özel'in bir kitabıyla, emin misin diye sormuştu. Yani şöyle, başını bir belaya sokuyorsun. Kötü manada değil. Üzerine bir yük
1: Evet.
0: alıyorsun. Bundan emin misin, hani kaldırabilir, hani iman etmek de öyle bir şey ya. İman
1: İsmet,
0: etmek
1: evet.
0: bir yüktür. Tabii
1: İsmet
0: İsmet
1: Özel,
0: Özel.
1: İsmet
0: Evet.
1: Özel etkileyen bir şair. Yani İsmet Özel okuyanlara baktığımızda uzun süre etkisinden çıkamıyorlar. Yani ben
0: Kesinlikle.
1: birçok konuğumu aldığımda uzun süre İsmet Özel etkisinde kaldım diyor. Sonrasında kendimi bulabildim.
0: Eyvallah. Ya işte güzel tarafı şöyle, ben şiirinden değil düz yazılandan yürüdüm aslında. Hep oraya şey oldum. Sonra şiirini buldum aslında.
1: Evet.
0: Çünkü yani İsmet Özel'in fikrini okumayıp da şiire temas etmemek olmaz. Çünkü adamın bir şey anlatılacaksa diyor, şiir anlatır.
1: Hı.
0: Esas bir şey söyleyecekse şair söyler şeyinde olduğu için
1: Evet.
0: her türlü oraya varmak zorunda kaldım zaten. Bu okumamın serüveni, yazmamın serüveni de şöyle. 2014'te ben bir şeydeydim, yurttaydım, üniversitenin yurdunda.
1: Hı.
0: O zamanlar da işte İsrail bizimkileri şehit ediyordu Gazze'de.
1: Hı.
0: Orada bir annenin şeyi vardı, Ramazan'dı yine.
1: Evet.
0: İşte Ramazan bereketiyle geldi. 3 tane çocuğunu kaybetmiş. Onun üzerine bunu söylüyordu.
1: Ya.
0: Şimdi benim de yazmam gerekiyordu artık. Yani bu sözlerden sonra.
1: Evet.
0: Yazma serüvenim de öyle başladı aslında.
1: Eyvallah.
0: Yani o zamanki yazdıklarım gerçekten çok kötüydü. Yani şiir bile
1: Hı
0: denmezdi.
1: hı.
0: Çünkü bir duygu şeyiyle çıktığı için
1: Hı.
0: hep melankolik
1: Hı
0: bir
1: hı.
0: şeyde kalıyordu. Onları hani hocama
1: Eyvallah.
0: götürmedim bile. Yazma serüvenimin devamı Türkiye Edebiyat Vakfı Sultanahmet'te yürürken bir hocamın posterini görmüştüm.
1: Hı.
0: Bu bana gerekli. Şimdi ben mühendis olduğum için bir şeylerin eğitimini almam gerektiğini çok iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Yapamayacağımı biliyorum çünkü. Beceremedim mi hocaya gidiyorum ben. Hocamı bulmuştum. Ali Ural.
1: Evet.
0: TYB'de. Şiirle de başlamamıştım bu arada. Öyküyle başlamıştım. İlk öykümü götürmüştüm hocaya. Çok beğenmişti ve üstüne bir kendi kitabını hediye etmişti. Hala saklıyorum.
1: Ya ne güzel, ne güzel bir hatıra.
0: Eyvallah.

0: Ama İsmet Özel'i okudukça şiire kaymam gerektiğini anladım. Öyküye şey yapamadım. Girmek istemedim.
1: Ali Hoca mı yönlendirdi sizi? Ali Ural Hoca mı yönlendirdi sizi şiire? Yoksa kendinizden mi yöneldiniz?
0: Şöyle, kendim yazmam gerektiğini öğrendim. Çünkü İsmet Özel işte hani bir bela açtı ya başımıza. Oraya gitmem gerektiğini öğrendim. Şiirden başka bir şey de yazmadım zaten bugüne kadar. Büyük ihtimalle yazmayacağım. Şimdi öyle gözüküyor.
1: Eyvallah. Peki şiir ne ifade ediyor Ahmetcan için? Neden öykü değil de şiir? Neden deneme değil de şiir? Derdini Ahmetcan denemeyle anlatamıyor mu? Öyküyle anlatamıyor mu? Neden şiir?
0: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şiirin ne olduğunu söyleyeyim. Biz bir iki arkadaşla otururken bana şu soruyu sormuştu. Hani şiir senin için nedir Ahmet diye. Ben önce kendisine sormuştum hani. Senin için nedir diye. O da şair bir arkadaştı. Şey demişti, şimdi Hudeybiye bizim son kuşatma, Mekke kuşatması kuşatılırken bütün sahabeler midesine taş bağlamıştı. Ya peygambere gidiyorlar, bak işte taş bile bağladık hani ne olacak diye bir soru sorarken peygamber şeyini kaldırıyor, bir bakıyor ki onda iki taş var. Yani iki taş bağlamış. Bu çocuk şey demişti hani, şiir hani sahabenin bağladığı taş diye söylemişti. Bense itiraz ettim her zamanki gibi. Dedim ki yani aslında şiir o değil. Şiir peygamberin bağladığı ikinci taştı. Bizim için öyle bir yerde şiir. Bu topraklarda yaşayan insanlar için şiir normal durumun da bir üstünde.
1: Evet.
0: Normal bir durumun üstünde ortaya çıkıyor. Yunus Emre biliyorsunuz yani Moğolların istilası vardı. O zaman çıktı ortaya. Karacaoğlan en parlak dönemimizdi, evet. Ama yanlış bir şey vardı orada, yanlış bir durum vardı orada da. Hani üryan geldim, üryan giderim demesinin sebebi de o ferahın içindeki şeydi, itirazıydı.
1: Evet.
0: Karacaoğlan o vakit çıktı ortada hani en ihtiyacımız olduğu anda.
1: Olağanüstü durumlarda şiir ortaya çıkıyor değil mi hocam? Yani o zaman olağanüstü bir ürün.
0: Eyvallah, aynen öyle. Ben de şey demiştim tabii onun cevabından sonra ben de şiir nedir dediğimizde Eşref Oğru Rumi'nin bir aşk şiiri var. Ben de dedim ki o aşkın yerine şiiri koy. Benim için de şiir o. Eşrefoğlu ne diyor mesela? Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat, vücudu fani etmektir, adı aşk.
1: Ya.
0: Benim için şiiri oraya koyduğunda, yani vücudu fani etmek de bir şiir. Sonrasında başka bir şey de söylüyor. Diyor ki, bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ona tutmaktır adı aşk.
1: Evet.
0: Belaya başını tutmak da aşk ya da şiir.
1: Evet. Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek değil mi hocam?
0: Eyvallah. Aynen o şekilde hocam. Şiir benim için bu.
1: Evet.
0: Peki niçin şiir dersen? İsmet Özel bir yazısında şöyle bir şey diyordu. Diyordu eğer bir gün bir şey söyleme gereği ya da kıymetli bir şey bir eser üzerinden söyleyeceksek bu yine şiir olacaktır diyor.
1: Evet.
0: Yunus Emre öyle yaptı, Karacaoğlan öyle yaptı. Yani bizim tarih boyunca kılıcımız şiir oldu.
1: Evet. Hocam ama günümüze baktığımızda hani evet gerçekten şiir medeniyetiyiz. Ecdadımız çok güzel şiirler yazmış. Zirve şairlerimiz var.

0: geçmişte bu böyleymiş ama günümüzde bu böyle değil, maalesef böyle değil. Mesela kitap camiasına baktığımızda bir roman daha çok satıyor. Hani romanın kıymeti yok demiyorum, ya da bir öykü, hikaye kitabı daha çok satarken şiir daha az satıyor. Bunun sebebi nedir sizce?
1: Bunun sebebi, yani şiire bir kere talip olan çok az insan var.
0: Biz özümüzden uzaklaştık acaba?
1: Yani hem o var, çünkü şöyle bir şey var. Bizim hikaye de biliyorsunuz Cumhuriyet'te hep özümüze karşı olarak yazıldı.
0: Hı hı.
1: İşte Yakup Kadriler, bizim özümüz olan şeyi kötülemek hep bu eserler üzerinden oldu.
0: Hı hı.
1: O yüzden biraz şey yaptık ama ben yine umutluyum ya o konuda. En azından tanıdığım şairleri az çok biliyorum.
0: Evet.
1: Yine bir şeyler olacak. Yani şöyle, iyi şeylerin olacağını ben yanımdaki şairlerden şey yapıyorum ya. Özümüzü bulacağız diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Bir de şey, şiir Türkleri kurtarır mı diye bir İhsan Fazlaoğlu'nun yazısı vardı.
0: Hı hı.
1: Orada Osmanlı'nın niye hüküm sürdüğüne dair bir tam ismini yazarı unuttum ama kabiliyetlerini, Osmanlı'nın kabiliyetleri bunlardır.
0: Hı hı.
1: Bu yüzden hüküm sürmüştür diye bir 20 tane maddesi vardı.
0: Evet.
1: O 20 tane maddenin içinde şiir yazmak var.
0: Hmm.
1: Hani tamam ordu, işte adalet falan diyor ama onun içinde şiir yazabilmek de var mesela.
0: Hüküm sürmenin şartları arasında şiir yazmayı da sayıyor. Tabii. Enteresan.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Evet. Ya aslında şiir bir silah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu şekilde kullanılmış. En başta hani vahiyle karıştırılmaması adına biraz uzak durulmuş ama sonrasında Efendimiz zamanında da şiire büyük önem verilmiş. Özellikle savaşlarda bir silah olarak kullanılmış.
1: Yani sadece şey olarak değil de silah olarak değil de şimdi mesela biz Hazreti Ömer'i çok şey biliyoruz değil mi? Sert biliyoruz.
0: Evet, Celalli.
1: Ama Mehmet Akif Ersoy bir kitabında diyor ki ilmin kapısı Ali ise diyor, şiirin kapısı da Ömer'dir.
0: Aa.
1: Şimdi ben bu sözün üstüne ya nasıl olur diye çok debelendim.
0: Hı hı.
1: Sonra hakikaten Ömer'in birçok şiiri ezbere bildiğini,
0: hı hı,
1: ve bazı şiirleri duyunca ağladığını şey gördüm,
0: ya
1: okudum.
0: Eyvallah.
1: Yani hani Ömer dersiniz ama mesela kardeşi vefat, şehit oluyor ondan önce.
0: Hı hı.
1: Ona yakınırken şiir üzerinde bir şiiri duyduğunda onu hatırlattığı için ağlıyor mesela.
0: Evet.
1: Yani şiir bizim sadece şey değil, hani eyvallah silahta da kullanıyoruz ama bizi ayakta tutan da o, canlı, evet, tutan da o.
0: Evet.
1: Ayakta değil miyim? Canlı tutan. Yani
0: can damarlarımıza hitap eden, değil mi hocam? Can damarlarımızdaki o akışkanlığı sağlayan şey şiir mi acaba?
1: Evet, ben öyle düşündüğüm için şiir diyorum, başka bir şey diyemiyorum.
0: Eyvallah, eyvallah. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah programımıza devam edeceğiz.
1: Tamam, inşallah.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Şair Ahmet Can'la devam edeceğiz. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm

0: hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için

0: şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Şair Ahmet Can'la devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Hocam, şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şiir sizin için ne ifade eder konuştuk. Ahmet Can şiiri bize ne anlatır? Bununla devam edelim.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi yakın zamanda bir yazıda İsmet Özel'in şeyi vardı. Ya İsmet Bey, sürekli ben diyorsunuz da, yani ne demek bu ben? Ne anlama geliyor diye soru sormuşlardı. Bir muhabbet esnasında, büyütme kaynak veremeyeceğim, yüz yüzeydik diye hatırlıyorum. Şey demişti, yani bu topraklarda senin anlamlı olan bir şey var. O anlam mı ben yerine koyduğunda bir daha oku diyordu o mısrayı. İşte o diyordu, hani o anlamı yerine koyabiliyorsan benim için de ben o demek. Yani şey, ben de hemen birkaç mısrası aklıma gelmişti. Şey demişti mesela, ben yürürken rahmet yağar diye. Şimdi bu topraklardaki anlamı ben yerine koyduğunda, o anlam yürürse Allah o rahmeti yağdırır mı? Yağdırır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Buydu yani şey olarak. Benim için de bir nevi o. Şiirimin şeyi, temeli diyelim. Temelinde bu anlamı üzerine kurmaya çalışıyorum ben de. Şiirim.
0: Anadolu yani biz. Tabii. Mi?
1: Biz, hani Nazım Hikmet'in duvarın şeyin altında öldürdüler bizi diye bir şiiri vardı.
0: Hı hı.
1: Bu duvar diye bir şiiri vardı. Oradaki biziz aslında. Başkası değil. Yani Nazım Hikmet de, Mehmet Akif de, hepsi bizim damarlarımız yani.
0: Evet.
1: Şimdi benim ilk kitabımın ismi Yolcu Yol Kasidesi. Onun ön sözünde şey vardır, Ebahattin Kirmani'nin bir sözü vardır. Yol sensin, yolcu sensin, hancı da sensin.

0: Şimdi biz bu vefat eden Zeki hocamdan şey duymuştum, dinlemiştim. Diyordu ki sen yavaş yavaş büyüyorsun. Büyüdükten sonra bir eser yazıyorsun. Bu eseri yazdıktan sonra birileri okuyor, okumuyor, önemli değil. Sonra sen vefat ediyorsun. Eserin devam ediyor. Artık şöyle izah ediyordu. Yolda giderken bir hancıya uğradın. O hancı senin için o eser demek. Yani Sezai Bey vefat ettiğinde evet Allah'a ulaşıyor ama onun eseri o hanın içinde işte hana uğrayanlara yardım etmeye devam ediyor. Yolun kendisi zaten bu hayat. Yolcu da biziz. Onun üzerinden ben hikayeyi oluşturdum. Hikayeyi Reşit diye bir kelime üzerine kurmuştum. Reşit benim için siyasi ve benzeri şeyler üzerinden daha başlamaz şüpheyle yaklaşıyoruz her şeye. O yüzden mürşidimi yani yolumdaki hanlardan hep bu Sezai Karakoç olsun, İsmet Özel olsun, işte Zeki Hocam olsun, Ali Hocam olsun. Bunlar bana şeydi, andı. Her bir hana şiir girişinde de yolumdaki anlar diye dört bölümlük bir şiir yazmıştım.
1: Evet, o gördüm kitabınızın içindekiler kısmında. Şey var bir de, Reşit'le tanışmadan önce Reşit'le tanışmak, Reşit'in nakışlı uyarıcısı, bir de Reşit bir çağrıdır diyor. Bu Reşit kimdir hocam?
0: Yani kimden ziyade hani Allah'ın bir ismi Reşit ya.
1: Eyvallah.
0: Onun üzerinden ben şiirimi oluşturdum. Mesela Reşid'in nakışlı uyarıcısı benim için peygamberdir. Hem uyarandır hem de nakışlıdır. İki taraflıdır. Hani diyor ya ben size onu hem müjdeci hem uyarıcı olarak gönderdim diye.
1: Evet, ayet-i
0: Evet, benim için de öyledir. Müjde tarafı da var,
1: kerimede.
0: uyardığı taraf da var.
1: Eyvallah.
0: İkinci şiirimse savaştan bir gün sonra. Hani ilk şiir kitabım çok iyi olduğunu düşünmüyorum. İkinci yavaş yavaş insan çünkü olgunlaşıyor, pişmeye başlıyor. Benim için de ikinci şiir kitap biraz daha böyle hani tatmin eden bir tarafı oldu. İlk şiir kitabımdan 6 yıl ya da 7 yıl sonra bitirebilmiştim. Biraz ilk şiir kitabı her zaman şey oluyor. İlk kitap daha doğrusu biraz bir gevşeklik veriyor insana. Evet. Hepsini de Ali Hoca'nın dizinin dibinde yazdım diyelim. Çünkü Ali Hoca'nın okumaları her zaman bir ritim veriyor size. Hem bir ritim veriyor, hem sizi melankoliden kurtarıyor. Hem yüksek sesle okumayı o yaptığı için daha şey oluyor. Daha anlamlı oluyor. Size yakışıyor mu, yakışmıyor mu şiir? O daha çok anlam şey yapıyor. O yüzden Ali Hoca'nın şeyleri çok faydalı oldu şiir kitaplarımı oluşturmamda. Bu şekilde hocam şimdilik.
1: Eyvallah. İki şiir kitabınız var değil mi hocam? Yol
0: Evet.
1: Kasidesi ilki, Savaştan Bir Gün Sonra ikinci şiir kitabınız. İkinci
0: Evet,
1: şiir
0: savaştım.
1: kitabı ne zaman çıktı hocam?

0: İkinci şiir kitabı 2025'in TÜYAV'ında çıkmıştı. Hatta 24'ün TÜYAV'ıydı sanırım. Evet, 24'ün TÜYAV'ında. Şu anda üçüncü iş için çalışma yapıyorum ben de.
1: Evet. Peki Ali Ural Hoca'yla ne zaman tanıştınız hocam?
0: Ali Ural
1: size neler kattı? Yani nasıl 2000, bir yol izlediniz?
0: 2014'te TYB Türkiye Sanat Türkiye Yazarlar Birliği'nde dersleri vardı. Oradan bir gideyim dedim. Çok şükür gittim ve orada tanıştım. Düzenli işte iki haftada bir yazı yazıyorum. İki haftada bir kitap okuyoruz.
1: Evet.
0: Sadece şey değil şimdi. Yazmak değil de okumak da bu işin bir kısmı. Okumadan ne şiir yazabiliyoruz, tabii, ne hikaye yazabiliyoruz.
1: Evet, yani evet.
0: O günden beri Ali Hocam'ın atölyelerine devam ediyorum.
1: Evet.
0: Çok şükür. Şey hani palazlanmış kısımlarımızı böyle cilalıyoruz ya.
1: Evet.
0: Orası çok güzel yardımcı oluyor. Hem evet, dilini fazla kelimelerden, fazla seslerden arındırıyor. Hem de oradaki şimdi bizim ikinci yeninin oluşmasının bir sebebi diyordu Mehmet Doğan. Edebiyat ortamıydı. Hani bir kahveye gidiyorlardı. Hepsi şair.
1: Evet.
0: Ya da hepsi yazar. Ben de o atölyeye gittiğimde aynı duyguyu hissediyorum. O duygunun verdiği bir coşkunluk oluyor her zaman.
1: Evet. Edebiyat ortamı önemli değil mi hocam? Yani
0: tabii.
1: Yani bu ortam, yani bu yazı atölyeleri ya da dergi mutfakları gerçekten insana, öğrenciye katkı sağlıyor, insan yetiştiriyor değil mi hocam?
0: Kesinlikle hocam. Hem insan yetiştiriyor, hem de hepimize şifa oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü şöyle, yalnız yürümek sizi bir yere kadar götürür. Ama bir yerden sonra toplanmanız lazım.
1: Evet, evet.
0: Toplanıp yürüyebilmeniz lazım.
1: Kesinlikle.
0: Onu çok güzel sağlıyor çünkü şu an çok güzel dostlarım var yani mesela.
1: Tabii yani Ali Fuat Başgil de Gençlerle Baş Başa kitabında ondan bahsediyor. Gençlerimizin ilk sorunu neyi nasıl yapacaklarını bilmemesi, ikinci sorunu da diyor manevi destek. Şimdi bu atölyelerde ikisi de oluyor. Özellikle Ali Ural Hoca'nın atölyelerinde bu fazlasıyla oluyor. Çünkü şöyle, Ali Hoca şiir yazacaksa öğrenci ona yol gösteriyor. Deneme yazacaksa yol gösteriyor. Öykü ya da hangi metni oluşturacaksa o açıdan hem yol gösteriyor, ayrıca bir destek de oluyor. Manevi bir destek de oluyor.
0: Tabii. Şöyle şimdi bir öğretmenin dizinin dibinde oturmakla bir de sana dostum, kardeşim diyen bir adamın dizinin dibinde oturmak şey değil. Bize sadece o saat içinde rehberlik sunmuyor. Muhabbetini de sunuyor.
1: Evet.
0: İşte ilk şiirim mesela Karabatak'ta çıkmıştı. O ortamı sağlıyor. Bize sadece şey yazınızı okudum, çıkın gidin değil, onun devamını da gidiyor. Yani kitaplarımız basılabiliyor.
1: Evet.
0: Ve hepsi de güzel oluyor. Yani şey değil, hani böyle basket tarzında olmuyor. Hepsi de çok kıymetli eserler.
1: Evet, bir kalibresi olan eserler değil mi hocam?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Evet.
0: Aşağı düşürmüyor kaliteyi hiçbir zaman.
1: Çok güzel, çok güzel hocam. Peki hocam, şiir insanı nasıl dönüştürür? Yani şiir insana neler katar?
0: Eyvallah, güzel bir soru.
1: Yani bir yumruk etkisi var şiirde. Bu nasıl oluyor?

0: Şöyle, T.S. Eliot Dante'nin şiirini özetlerken şunu söylüyor. Çok kolay okunuyor bu şiir diyor. Çok kolay okunmasının sebebi ne şeye bağlıyor tabii. Bir kültüre bağlıyor. O zamanlar Dante'nin vaktinde ortak bir kültür vardı. Ve bu kültürle oluşturduğu şiiri herkes okuyup rahat anlayabiliyor. Bu kültür, hani şu anki biz İslam'la müşerref olduktan sonra ortaya çıkan bir kültür var bu bizim için. Şiir bunun anlatıcısı aslında bizim için.
1: Evet.
0: Şiir bunun sözü. Biz bu kültürden bu biz bu kültürle bu bilinçle oluşturduğumuz yumruğun sesi aslında.
1: Evet.
0: Şiir bu kültürün sesi ve biz bu kültürle yaşadığımızda bir anlamı oluyor.
1: Evet.
0: Bunu gördüğümüzde bizi dönüştürüyor. Yani şey var ya, fetihten önce bizim dervişler gelirdi. Hani bu kültürün anlatıcısı olarak geldiklerinde bir anlamı oluyordu.
1: Evet.
0: Heidegger diyor ya, hani biz şiirsellikten varlığı o şiirle kavrayamadığımız için kaybettik diyor. Biz o varlığı hala şiirle anlatabiliyoruz.
1: Evet.
0: Derdimiz de o. Haliyle bizi dönüştürebilir. Bu kültürün içindeki insanı dönüştürebilir.
1: Evet.
0: Yoksa
1: Hatırlatıcıdır diyemez miyiz hocam?
0: kesinlikle
1: Hani
0: hatırlatıcıdır da.
1: Cahit Zarifoğlu diyor ya, bir kalbiniz var hatırlayınız diyor.
0: Evet, çok
1: Şiir
0: güzel.
1: hatırlatır.
0: Kesinlikle şiir anlatılmadan önce, hani anlaşılmadan önce direkt seni ele geçirir.
1: Evet.
0: Öyle bir şey. Ama bu dönemde biraz daha karamsar olmamızın sebebi bizi kuşatan modernizm ve postmodernizm aslında.
1: Evet.
0: Hani hatırlamamıza bile izin vermeyecek şekilde kuşatmış bizi. Yani sabah akşam ekranlardan vakit kalırsa elbette hatırlarız diye düşünüyorum.
1: Evet, eyvallah. Eyvallah hocam. Bir de bu şiirin anlaşılırlık meselesi var hocam. Anlamak mı, hissetmek mi? Ne dersiniz?
0: İkisinin vardığı yer benim için aynı ama ben şair olarak anladığımı ve hissettiğimi söylerim. Bu şiiri okuyan da anladığını ve hissettiğini şey yapar, üstüne alır. İlla benim anlattığımı anlamasına gerek yok. Ya da benim hissettiğimi hissetmesine gerek yok. İkisi de bir benim için bu arada. Anlamadığımı hissetmeyeceğim büyük ihtimal.
1: Ya bazı şiirler var, anlamıyorsunuz ama size atmosferini alıyor. Size bir şeyler hissettiriyor. Hani Ahmet Haşim'in de bir sözü var ya, şiiri anlamı için okumak, bülbülü eti için beslemeye benzer der ya. O
0: Eyvallah.
1: açıdan ben bu soruyu sormuştum.
0: Eyvallah. Yani bana ikisi de aynı şey geliyor.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Eyvallah.
1: Peki hocam, tezgahta neler var? Yeni şiir kitapları var mı? Yeni şiirler var mı?
0: Yeni şiirler var. Şiiri bir, hani en başından söylediğim gibi, bizim bir kültür var. Bir şey var ortada. Ve bunun ayyuka çıkması lazım.
1: Evet.
0: Modern şiirle türküyü, divanı bir tutmak gerekiyor. Çünkü ikisi de bizim kültürün bir parçası artık.
1: Köprü kurmak gerekiyor, değil mi hocam?
0: Tabii hem köprü kurmak hem de uzak tutmamak gerekiyor.
1: Uzak tutmamak.
0: Mesela türküyü kesinlikle şiirden uzak tutmamak gerekiyor. Türkü dediğim zaten bizim şiirler. Yani Karacaoğlan'ın şiiridir.
1: Evet.
0: İlahilerimiz Yunus Emre'nin şiiridir.
1: Evet.
0: Yani hepsi şiirden

0: tutma aslında. Türküyü canlı tutmak için şiiri canlı tutmak gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam.
0: İlahilerimizi canlı tutmak için yine şiirimizi canlı tutmak gerekiyor. Ben üçüncü şiir için, üçüncü kitabım için en azından iki taraflı, yani içinde hem türkü olacak,
1: hı hı,
0: hem ilahi gibi bir kısım olacak. Divan, ilahiden kastım divan şiiri.
1: Evet.
0: Türkü'den kastım da halk şiiri. Bunlar olacak. Bir de yani bir hikayenin içinde biri türkü söyleyecek, biri şair, biri ilahi okuyacak, biri de modern bir şiir okuyacak.
1: Eyvallah.
0: Öyle tasarladım.
1: Bu,
0: İnşallah muvaffak olurum diye.
1: İnşallah. Bunlar yazılmış mı yoksa?
0: Yani çoğu yazıldı. İnşallah bir 2-3 tane daha yazarsam becerebilirsem bitecek inşallah.
1: Allah muvaffakiyet versin. Heyecanla Allah bekliyor olsun. Olacağız hocam.
0: Eyvallah, başımızda.
1: Sohbetimizin burada sonuna geldik hocam.
0: Eyvallah.
1: Ben muhabbetiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Sizden de Mehmet hocam. Eyvallah. Sağ olasınız.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de bu bölümde şair Ahmet Can'la kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Daha çok şiire değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu. İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurdu. Hatemül Enbiya Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, Siyonist rejimin ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyinde ve Dahiye bölgesindeki saldırılarının ardından rejime acı verici bir karşılık verildi. Silahlı kuvvet

Birleşiklerin İsrail'e yönelik askeri operasyonları durduruldu ifadelerine yer verildi. Bildiride ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunuldu. İsrail basını Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların tüm gücüyle devam edeceğini öne sürdü. Kanal 12'ye konuşan İsrail'i bir yetkili Tel Aviv'in Washington'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurduğunu belirtti. Adı açıklanmayan yetkili Lübnan konusunda ise saldırıların tüm gücüyle devam edeceğini, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere saldırı düzenlenirse Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin hedef alınacağını ileri sürdü. İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı. İran Kızılay Kurumu Sözcüsü Müçtefa Halili, İsrail'in son saldırılarında ülke genelinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma kaydedilmediğini açıkladı. Halili, yerel saatle 04 sularında başlayan saldırılarda 12 noktanın hedef alındığını belirtti. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakasının tespit edilmediğini söyledi. İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık olarak dün akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu da gece saatlerinden itibaren İran'ın Tahran, Tebriz ve İsfahan gibi bazı kentlerine saldırılar gerçekleştirmişti. Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e operasyonları durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle birlik ve akılla İran bu sınavdan alnının akıyla çıkacaktır dedi. Pezeşkian konuyla ilgili açıklama yaptı. Ulusal güvenlik ve halkın huzurunu öncelediklerini dile getiren Pezeşkian, İran milletinin haklarını kararlılıkla savunacaklarını ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacaklarını belirtti. Diplomasi ve savunmanın ulusal gücün iki kanadı olduğuna işaret eden Pezeşkian, ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sürmesi halinde daha sert karşılık vereceği yönündeki uyarısına rağmen İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırılarını sürdürdü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki beldelere yönelik hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Zerariye, Kevseriyet, Ruz, Burçeş Şemali, Haraib, Hırbetet Duveyr ve Maşuk beldelerine saldırılar gerçekleştirdi. Güneydeki Arap Salim beldesine de insansız hava aracıyla saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Kefer Tebnit beldesini de topçu atışlarıyla hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma masasına geri dönme çağrısında bulundu. Trump, İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız bu yeterli, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin bundan memnun değilim değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti. ABD Başkanı açıklamasında İran'ın füze saldırısı kimseye isabet etmedi. Umarım İsrail karşılık vermez. Eğer Netanyahu onlara misilleme yaparsa olaylar tıpkı son 47 yıldır ya da son 3000 yıldır olduğu gibi uzayıp gidecek değerlendirmesinde bulundu. İran'la nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını vurgulayan Trump, bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda da son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 970 kişinin öldürüldüğü, 3063 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.980'e, yaralı sayısının da 173.171'e yükseldiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldeyle Türkiye'nin farklı

ilçelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemizle ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerine muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çırağan Sarayı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boşoroşvili ile yapılan 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, bölgesel sahiplenme anlayışıyla tesis ettiğimiz üçlü mekanizmanın 10. toplantısında gerçekleştirmekteyiz. Toplantımız üçlü mekanizmanın sonuç üreten ve bölgemizde güven tesis eden bir istişare zemini haline geldiğini bir kez daha göstermiştir. 14 yıla yakın bir süredir kesintisiz işleyen bu mekanizma yıllar içerisinde ülkelerimize pek çok fayda sağlamıştır dedi. Fidan, dünyanın farklı bölgelerinde jeopolitik kırılmaların aynı anda görüldüğü nadir dönemlerden birinin yaşandığına işaret ederek ekonomik belirsizliklerin arttığını, enerji güvenliğinin her zamankinden hassas bir mesele haline geldiğini vurguladı. Bakan Fidan, böyle bir dönemde bölgemizde tesis ettiğimiz huzur ve işbirliği ortamı hakiki bir stratejik değer ifade etmekte. Bu ortam Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada istikrara, bağlantısallığa, enerji arz güvenliğine ve ulusal ekonomilere güç katmaktadır. Özellikle ülkelerimizin arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır. Stratejik ve jeopolitik bir öncelik olarak öne çıkmaktadır ifadelerini kullandı. Fidan, bugün 3 ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kahire'de görüşen taraflar ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla yol haritası niteliğinde bir taslak üzerinde çalıştı. Görüşmelere Türkiye adına MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Mısır ve Katar'dan üst düzey yetkililerle Filistinli grupların temsilcileri katıldı. Tarafların sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmeleri genel olarak yapıcı bir atmosferde ele aldığı belirtildi. Görüşmelerde ateşkesin ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması, insani yardım girişinin artırılması ve sahada sükunetin korunmasına yönelik adımlar ele alındı. Gazze'nin yönetimi yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmalarda toplantının gündeminde yer aldı. Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre İbrahim Kalın, Kahire'deki toplantı marşında Mısır İstihbarat Bakanı Hasan Reşat'la Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile de bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde operasyonlar düzenlendiği ifade edildi. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca operasyonlarda yakalanan şüphelilerin post tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı temalarını kullanarak

vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi, denildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 82 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Mali Polisi'nin yaptığı çalışmada şüpheli İÖÖ tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmişti. Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmış, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 zanlı gözaltına alınmıştı. Akdeniz'de Malta Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken denize düşenleri bölgedeki Türk balıkçılar kurtardı. Düzensiz göç rotaları arasında öne çıkan güzergahlardan olan Libya, Tunus, Malta ve İtalya arasında kalan Orta Akdeniz'de yeni göçmen trajedisi yaşandı. Olayda can kaybının artmasını Türk balıkçılar önledi. İtalyan basınında İtalya sahil güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre dün Malta'nın 45 ile 50 deniz mili güneydoğusunda 60'tan fazla düzensiz göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. Olayda denize düşenlerin imdadına bölgedeki balıkçı teknesi koştu. Malta İçişleri ve Güvenlik Bakanı Glenn Bedingfield bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malta'nın yaklaşık 50 deniz mili doğusunda 53 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Bedingfield bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için insan kaçakçılarına karşı daha güçlü Avrupa düzeyinde adımlar atılmasına ve göç konusunda Akdeniz genelinde koordineli yaklaşım geliştirilmesine ihtiyaç var değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu olayda kritik ilk yardımı yapan ve faciada can kaybının artmasının önüne geçense bölgede bulunan Türk balıkçılar oldu. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesine meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Soksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. USGS depremin 55 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından 4.6 ile 6.5 büyüklüğünde birçok sarsıntı kaydedildi. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü. Yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlarla Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edildi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği ve 200'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., tsunami'ye karşı savunmasız bölgelerdeki vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. Hükümetin harekete geçtiğini belirten Marcos Jr., afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini bildirdi. Irak'ın güneyindeki Nasiriye ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda bir otobüsün devrilmesi sonucu aralarında İranlıların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Otobüsün devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada İranlıların da aralarında bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı belirtilirken kazadan etkilenen İranlıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Bakan Musavi, sağlık ekiplerine teyakkuza geçilmesi, kazaya müdahale edilmesi ve yaralılara gerekli bakımın sağlanması için mevcut tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-27, Bursa 17-31, Edirne 18-33, Kocaeli 18-29, Çanakkale 17-28, Balıkesir 14-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 20-33, Aydın 22-37, Manisa 19-33, Denizli 21-34, Muğla 16-32, Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22-29, Adana 21-32, Isparta 16-30, Mersin 24-30, Kahramanmaraş 20-34, Hatay 21-29 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 15-28, Konya 19-28, Kayseri 12-27, Sivas 9-25, Eskişehir 13-29, Nevşehir 14-26 derece. Karadeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 17-23, Rize 17-25, Samsun 16-24, Ordu 17-33, Giresun 16-23, Zonguldak 15-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 8-24, Erzincan 13-29, Malatya 15-30, Van 11-24, Hakkari 15-27, Kars 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 20-35, Diyarbakır 19-35, Şanlıurfa 21-36, Gaziantep 18-32, Mardin 22-33 ve Siirt 20-33 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
8: Sağlam bankacılık.
9: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalar

0: enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Müyesser. Zeynep Sati Yalçın. İnşallah Ankara'yı tutturamam. İnşallah başka şehir olur. İnşallah en uzak yer olur. Ya beni göndermezlerse sevda yüzünden? Bunları düşünürken kutu gibi evde iki arkadaşımla çiçekli perdelerin çiçeklerini izlerken gözlerim kapanıvermiş. Metal bir masanın üzerinde 4-5 yaşlarında kapkara teniyle kana çekilmiş bir çocuk yatıyor. Belinden diz kapaklarına kadar beyaz bir örtüyle örtülmüş. Etrafında bilmediğim aletler var. Yanına yaklaşıyorum, kaşları çatık. Kıvırcık mı, keçeleşmiş mi anlayamadığım saçlarıyla öylesine derin acılarla dolu bir yüze sahip ki üzüntüden titriyorum. Yanında çok esmer, bıyıklı bir adam var. Bıçağa benzeyen bir şeyle çocuğun karnını kesmek istiyor. Sarılıyorum, yapma demek istiyorum, diyemiyorum. Eline dokununca elim yanıyor. Adamın bakışları üzerime değince içime dolan güvenle onun her yaptığına, her dediğine boyun eğiyorum. Bilmediğim aletleri adama uzatıyorum. Kesiyor, tek damla kan olmamasına şaşıyorum. Kestiği yeri dikiyor. Çocuğun gözleri kıpırdar gibi olunca uyandım. Terden sırılsıklam olmuşum. Rüyamın etkisi hala devam ediyordu. Ellerim ateş gibiydi. Kaşık çatal tıkırtısı geliyordu. Annem kahvaltı hazırlıyordu demek. Yatağımı toplarken, üzerimi değiştirirken rüyamı düşündüm. Kendi kendime güldüm. ''Aşık mı oldun müyesser?'' dedim. Babaanneme aşk bahsi dışında kalan kısmı anlatırsam yorabileceğini düşündüm. Küstüğümü hatırlayıp üzüldüm. Küs olmaktan öte sevdayla konuştuğum için kızgındılar bana, anlatamazdım. Anlatsam da inadıma laf sokacaktı babaannem ya da öfkesinden olmayacak şekilde yorumlayacaktı rüyamı. En iyisi susmaktı. Sustum. Her susuş yüktü omuzlarımda. Islak odun yükü gibi yükleniyordum sustukça. Annemin bilekleri daha çok susturuyordu şimdi beni. İçime artık bir kuş hapsetmiştim, ötemeyen, zavallı bir kuş. Kahvaltıda kimse yüzüme bakmıyordu. Olmasam eksikliğim hissedilmeyecekmiş gibi bir hava vardı. Babam tamirhaneye kardeşimi de çağırıyordu, maç için, yol için, yemek için harcanacak süreleri hesaplıyordu. Maç öncesi ve sonrası tamirhanede olmalıymış. Dedem, cami arkadaşlarından birinin oğlunun arabasını getireceğini anlatıyordu. İkramda bulun, indirim yap dedi. Babaannem, divanda tepsideki kahvaltısını yerken teyzesinin torunundan bahsetti. Durduk yerde Semih nereden de aklına gelmişti. 2 yıllıkta elektrik okuyormuş, efendiymiş, hem öyle cana yakınmış ki tatlı diliyle kendini sevdiriyormuş. Anlam veremediğim bir ön seziyle bana kızgınlıklarını unutarak lafa karıştım. 3 yıldır görmüyorsun babaanne, nereden biliyorsun? Dedim. Geçen bayram annesi geldiğinde anlattıydı. İlla görmek gerekmez. Gördüğüm zamanlarda da öyleydi. Mediha görgülüdür, iyi yetiştirmiştir evladını, dedi. Sesinin tonundan babamla dedem gidince yarım kalan hıncını kelimelerine yükleyip üzerime salacağını anladım. Televizyon kumandası babaannem de sabah haberlerine dalmış.

Haberlerde bir şehirdeki sel baskınından bahsediyordu. Evi su içindeki anne, çocuğunun birini kurtarmış, diğerini kaybetmişti ve ağlıyordu. Annemin de gözlerinden yaşlar akıyordu. O annenin kendisi olduğunu düşünmüştü herhalde. Başka türlü başkasının acısı anlaşılmazdı ki. Sınav sonuçlarının bugün açıklandığını söyledi Spiker. Kalbim çarpmaya başladı. İnternetten bakmaya imkanım olmadı.

Dönüp bakmıyorlardı bana. Sadece Caner'le göz göze geldik. Babam önden çıktı, Caner'e geç kalmamasını tembihledi. Dedem uzun uzun çayını içti, öyle çıktı. Odama girince Caner geldi. ''Abla, bir liran varsa versene, ben internetten bakarım giderken.'' dedi. Gözlerim doldu, bir lirayı ve spor ayakkabılarımı alıp çıktığında kalbim çarpmaya devam ediyordu. İçime kuşku girmişti de yolunu bulup çıkamıyor, göğüs kafesimde çırpınıp duruyordu. Heyecanımı, merakımı kimse anlamıyordu. Anlamayışları beni yapayalnız bırakıyordu. Rüyamdaki adamı özlediğimi fark ettim. Bana baktığında içime dolan güveni, o güvenin verdiği huzuru özledim. ''Müyesser kız, neredesin sen? Bana bir elma getir, dişlerimi de.'' Babaanneme sarı bir elma yıkadım. Bardağından dişlerini alıp taktı, sadece sert şeyler yerken dişlerini takıyordu. Bıçağın arkasıyla elmayı bir güzel dövdü, sonra kesip yedi. Salondaki vitrinin, cam kenarlarındaki sehpaların tozunu alırken babaannemi düşündüm. Bir yandan hayata, hayatlarımıza dahil olması, yardıma muhtaçken bile bize sert davranabilmesi şaşırtıyordu beni. Rüyamı anlatıp anlatmamayı bir daha düşündüm. Çünkü esmer adam vitrinin koyu gölgeli aynasında, sehpaların vernikli parlak yüzeyinde, tozundan arınınca televizyonun silüetleri gösteren ekranında bana bakıp duruyordu. Gülümsüyordu, ben de ona gülümsedim. Artık gülümsüyor olmak, onu kabullenmek demekti. Caner'i düşündüm. Kazanmışsam hemen mi eve gelirdi, yoksa maç bitince tamirhaneye gidip akşamı mı beklerdi? Ya kazanamadıysam? Böyle bir ihtimal hayatın sonu olur muydu? Babaannem bile tutunmuşken hayata, annem ara sıra da olsa türküler söyleyerek yaşamaya devam ediyorsa ben de edebilirdim. Edebilir miydim? ''Gülüp duruyorsun, de bakalım ne oldu?'' Babaannemin neşeli sesine kanıverdim hemen. ''Bir rüya gördüm de babaanne, acaba kazanmış mıyımdır?'' Yarın gazete alana kadar nasıl sabredeceğimi düşünüyorum. Kazansan da kazanamasan da sen eninde sonunda evlenmeyecek misin? Bırak artık. 10 defa sildin aynı yerleri. El evine gidecek kıza ne okuması? Seni alan beslesin. Dantelini al da işe yara bari. İçimdeki kuşun çırpınışları arttı, yolunu bulup çıkamadı. Yaz başında başladığım masa örtüsü olmayı bekleyen dantel, vitrinin gözünde dün koyduğum yerde duruyor. Ne motifleri güzeldi, ne de rengi. Ben beyaz istedim, olmadı. Krem her renk mobilyaya uyarmış, beyaz sırıtırmış. Lale motifini istedim, o eski usulmüş. Çarkı felek daha hoşmuş, sanki kendileri kullanacaklar da. Israrım, kocaya gitmeye hevesli yorumlarına neden olacak diye utanıp sustum. Caner de ben de ne zaman fikir beyan etsek ya da kapıları çarpsak, ''Evlenmek istiyor'' yorumlarıyla bizi utandırıyorlardı çocukluğumuzdan beri. O yüzden evde yürüyüşümüz, kapıları açıp örtüşümüz sessizdi. İçimdeki kuş çırpınıp duruyor oysa. Ben de onun gibiyim, eve sığamıyorum. Ne yapacağımı bilmeden odadan odaya girip çıkıyorum. Kazansam da gidemeyeceğimin ipuçlarıyla beni mi hazırlıyordu acaba? Yoksa moralimi mi bozmaya çalışıyordu? Henüz hastanedeyken el aleme karşı beni savunuyordu. ''Doktor olacak benim torunum.'' diyordu. Annem kışa konserve yapıyordu. Kavanozları yıkamasına yardım ettim, doldurup kaynatması ona kaldı. Yalnız kalmak için camları, kapıları sildim, paspasları, çarşafları çırpıp durdum. Babaannem rüyamı hiç merak etmeden birbiri ardı sıra yemek programlarını izledi. En çok da hamur işlerini beğenip yorumladı kendi kendine. Ara sıra cevap alamayacağını bilse de laf attı, cevap vermedim. Müzik dinlemek, kendimi, İçimdeki kuşu rüyamdaki esmer adamı, hayalimde bir belirip bir kaybolan kutu gibi evi unutmak istiyordum. Babaannemden yeni bir laf tokadı yerim korkusuyla kumandayı alıp da müzik kanalını açmaya cesaret edemiyordum. Ancak reklamlarda kanal değiştiriyordu. Bir ara kulağıma bir şarkı çarptı. Usulca, içimdeki kuşu sakinleştirmek istercesine yavaş, ağlatacak kadar hüzünlü geldi. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Kim söylediyse çok güzel söylüyordu. İçimden ağlamak geliyordu. Cam sildiğim kovadaki suyu tuvalete dökerken bu su kadar çok gözyaşı döküp ağlayabileceğimi bilmiyordum gözlerimden yaşlar akarken. Aşçının misafiri aktör konuşmaya başladı. Sınav sonuçlarını öğrenen ebeveynler hayatın sonu ya da başlangıcı gibi davranmasınlar çocuklarına. Ben de mimarlık okurken annemi kaybettim. Devam edemedim, çalışmak zorundaydım. Kaydolduğum ajanstan haber gelince

gidip orada işe başladım. Bu ikinci dizi çekimi, diyordu. Hangi dizide rol aldığını hatırlayamadım. Görmüştüm dizilerin birinde. Soru çözmekten, konu çalışmaktan tam olarak takip edemiyordum dizileri. Ancak babaannem odasına çekilirse bir müzik kanalını açıp iyice kısarak en dibinde oturup biraz müzik dinleyebiliyordum. Sanki başka iş yok, artist olmuş. Annenin ölümüne hürmet edip kapıcılık bile yapsan ondan iyidir, dedi babaannem küçümsediği dizi oyuncusuna. Bazen televizyondakilerle konuşur, cevap verir onlara. Ağlamak iyi geldi. İçimdeki kuş yatıştı biraz. Annem konserveleri kaynattığı ocağı söndürmeden önce mayasız çöreğin tepsisini yerleştirdi kızgın korun içine. Babaannem çok seviyor kül çöreğini. Tadı tuzu yok bana göre. Hem de mayasız olduğu için dışı taş gibi. Pişti mi? Diye sordu bana gözleri parlayarak. Allah'ım bu yiyecekler olmasa babaannem nasıl mutlu olacaktı? Caner nefes nefese geldi. Annem gözlerini fal taşı gibi açmıştı. Gözüne bakıyordum annemin anladı mı diye. Babaannemin neden tamirhaneye gitmeyip eve geldiğine dair meraklı sorularına cevap yetiştiriyordu Caner. İddiaya girdik de arkadaşlarla çocukluk fotoğrafımı göstereceğim onlara. Ablaya, sende vardı ya şu kucağımda topla çekilmiş olan, onu versene bana. Ben kundaktan futbolcuyum be, göstereceğim onlara. Neyse ben bulurum. Odama doğru koştu, içimdeki kuş çırpınışlarını artırmış, sağa sola çarpıyordu. Bu çarpmanın şiddetinden kollarım, bacaklarım, boynum titriyordu. Caner'in ardından odama ilerlerken düşmeden nasıl varabildim bilmiyorum. Hayatımda hiçbir an bu kadar heyecanlanmamıştım. Heyecanlarım bundan sonra böyle depremler yaşatacaksa bana, bundan başka heyecan istemiyorum diye geçirdim içimden. Kapıyı örttüğüm gibi hemen arkasına çömeldim. Ancak camdan sızan güneş ışığı, rüzgar, camın önündeki kiraz ağacının gölgesine dalgalandırıp duruyordu halının üstünde. Temizlik kokusuna Caner'in ayak kokusu karışıyordu. Salondan babaannemin homurtu mu, mırıltı mı anlayamadığım konuşması geliyordu. Bize mi, televizyondakilere mi söylüyordu anlayamadım. Gözüm gölgelerde. Gölgelerin içinde hayatım, evim, arkadaşlarım, rüyamdaki adam gidip geliyordu. Bir yaklaşıp bir uzaklaşan görüntüler içinde en net olanı rüyamdaki adamdı. ''Kazanmışsın abla, hem de İstanbul.'' dedi. Şaşkındım. Bedenim durulunca, zihnim arınınca en uygun anda bu haberi almak isterdim. Sadece gülümseyebildim. Bedenim hala yatışmamıştı. İçimdeki kuşsa yorulup bir köşeye sığınmış olmalıydı. Caner, ''Hadi abla, sakin ol. İlk sen değilsin tıp kazanan. Sülalede ilk olman da ne değiştirir bilmem.'' ''Çekil de çıkayım. Babam bileğimi mühürlemeden orada olayım.'' dedi. Beni kapının ardından çekerken öptü. Salona çıkınca, ''Kazanacağım iddiayı babaanne. Ben bebeklikten beri futbolcuyum.'' dedim. İnanmadılar. ''Bak ispatlayacağım. O zaman gelsin kolalar. Sana da bir kutu getiririm.'' dedi. Yanağını sıktı babaannemin. Soruları cevapsız kaldı. Uçup gitmişti bile Caner. Anında nereden bulup nereden aklına gelir, bu yalanları nasıl devam ettirir, sonra kendisini kendisine nasıl aklar anlayamıyorum. Yine de dünyanın en iyi kardeşidir o.''

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar ve yalnız O'ndan yardım dileriz. Alemlerin Rabbi ve rızık vericisi olan Allah'a hamd ve sena, yarattıklarının en güzeli olan Muhammed Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ve temiz ailesine salat ve selam olsun. Gönül ruha sordu. Bu işin başı nedir? Bu işin sonu nedir? Ve bu işin meyvesi nedir? Ruh cevap verdi. Bu işin başı fenadır. Bu işin sonu bekadır. Ve bu işin meyvesi vefadır. Gönül sordu. Vefa nedir? Fena nedir? Beka nedir? Ruh cevap verdi. Fena, kendi benliğinden kurtulmaktır. Vefa, dostun sözünü yerine getirmektir. Beka ise Hakk'a bağlanmaktır. İlahi, aciz ve başıboşum. Ne sahip olduğumu bilirim ne de bildiğime sahibim. İlahi, her ne kadar yok etmen revaysa da kendinden uzak tutma. Her ne kadar cehenneme yollaman rızadansa da kendinden uzak tutma. İlahi, bu parlayan ışığı söndürme. Bu yanmış gönlü yakma. İlahi, her kimi tutmak istersen dervişlerle tut. İlahi, her şey senin. Bizse hiçiz. Sönecek olan budur. Sen her şeyden üstünsün. İlahi, ben kerimim dedin. Buna ümidimiz tam.

Senin keremin söz konusu olduğu sürece ümitsizlik haramdır. İlahi, her ne kadar emanete emin değilsem de emaneti verdiğin zaman böyle olduğumu biliyordun. İlahi, senin merhametinden bir eser geldiğinde bütün merhametler sona erdi. İlahi, ben neyim ki seni isteyeyim? Çünkü ben değerimi bilirim. Gönül ve sevgiyi bulmak padişahlıktır. Gönülsüz ve sevgisiz yaşamak körlüktür. Konuşmak zehir dolu bir içecektir, susmaksa içecek dolu bir zehir. İş, süs olan itaat değil, rehber olan inayettir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasının Azer olmasından ne zararı var? Azer'in ise İbrahim Aleyhisselam gibi bir evlada sahip olmasında ne yararı var? Aşk, insan yiyicidir. Aşksız insan hordur. Aşkın ne adı var ne kusuru, ne barışı var ne savaşı. Sevgi hikayesinin ne kadar uzun olduğunu bilirsin. Çünkü dostun bir şeye ihtiyacı yoktur. Onun dostlarından birini kabul ettiysen kurtuldun, onun dostlarından biri seni kabul ettiyse Hakk'a ulaşıp bağlandın. Her kim yaratıcının kendisi hakkında eksiklik bırakmadığını bildiyse hasetten uzaktır. Her kim kötülüğe pay biçmediyse kötülükten uzaktır. Kısmet tomarı bir hat üzeredir. İnsanın konuşması hatadır. Sahip olduklarını sanırlar, perde açılsa da görseler. Doğrudan başkasını söylememek gerek. Her doğruyu da söylememek gerek. Cebr bağdır, kaderse viran, her ikisi arasında bineğini yavaş sür. Hiç üzgün olmayacak bir dost seç. Hiç azledilmeyecek bir sultan seç. Ah keşke Abdullah toprak olsaydı da ismi vücut defterinden temizlenseydi. Bu iş ne paraylıdır ne de büyüklükle. Bu iş hizmet ve akıllılık iledir. Bu iş hırka ve külahla değil, gönülle beraberdir. Tanıma görmeye fazlalaşır. Zira ancak görme tanımanın değerini bilir. Dünyada ariften iz yoktur. Marifetten bir dil gösterir ki onda da can yoktur. Allah ne de yücedir. Bu aydınlıkta bir gün, bir göreni ise yok. Bu güzellikte bir iş, bir kabul edense yok. İş, ameli güzel görmekte değil, ameli kabul etmektedir. İnkarcının inkarından Arif'in ne korkusu olur? Abdullah gizli bir hazineydi. O hazinenin anahtarı da Ebul Hasan Harekani'nin kuddüsesi ruhu elindeydi. Hayat suyunun çeşmesine varınca öylesine içtim ki ne ben kandım ne de Harekani.

Müstakil. Gençlik denge mi, bunalım mı? Yunus Emre Özsaray. Günümüzde kişinin çocukluktan çıktığı ama yetişkinliğe henüz erişmediği döneme ergenlik deniyor. Ergenlik, Stanley Hall tarafından yeniden tanımlanana dek, yani 19. yüzyıla kadar büyümek, olgunlaşmak anlamına geliyordu. Hall, romantik akımın fırtına ve coşku, Storm and Drunk kavramlaştırmasından etkilenerek fırtına ve stres ile ilişkilendirdiği ergenliği. Böylece çocuklukla aklen olgunluk arasında bir ara bekleme odası icat etmiş oldu. Bu yeni icat, biyolojik olmaktan çok sosyolojik bir tasavvurla ortaya çıktı. Ve sonraki yıllarda beklemenin süresi ve bekleyecek kişi sayısına iktisadi, toplumsal ve siyasal değişimler doğrudan etki etti. Kentleşme, örgün eğitimin süresinin uzaması, iş hayatına katılımın gecikmesi gibi bir dizi gelişme bu değişimlerden birkaçı. Hall'un kavrama kazandırdığı yeni anlamın geri planında ilerlemeci, evrimci ve sosyolojik bir sentez olduğunu göz önüne alırsak, ergenliğin pek de masum bir tanımlama olmadığını söyleyebiliriz. Biraz Darwincilik, biraz Rousseau ve romantizm terkibi Stanley Hall'a kavramın yeni anlamını sundu.

Kol, ergenlikle ilgili görüşlerini bundan 100 yıl önce ortaya atmıştı. Geçen sürede bazı görüşlerinin artık bir anlamı kalmadığı ortaya çıksa da ergenlik kavramının üzerine vurduğu etiketler hala geçerliliğini koruyor. Ergenlik etiketinin altındaki anlamın izini sürmek için 19. yüzyıla dönmemiz gerekiyor. Bu yüzyılda sanayi devriminin etkisi yaygınlaşırken toplumun mekanikleşmesi, kentlerin farklı bir çehreye bürünmesi gibi bir dizi değişim adına romantizm denen bir başkaldırı doğurdu. Bu başkaldırının biraz coşkuyla, biraz da melankolik tavırla anılan bir dünyası vardı. Romantikler akıl yerine sezgiyi ve hayal gücünü geçiriyordu. Stanley Hall, kendince bir yorumlamayla romantiklerin sanayileşme karşısındaki tavırlarını atlatılamamış bir geçmiş zamanda yaşama sendromu olarak değerlendirdi ve ergenlik de böyle bir şeydir dedi. Hall'a göre romantiklerin bir kaçış olarak çocukluğun dünyasına sığınmaları veya tabiata yönelmeleri gibi bazı tepkileri insanlığın olgunlaşma zamanlarının sonucunda ortaya çıkan kentleşme, sanayileşme gibi değişimlerin yükünü taşımak istememeleriyle ilgiliydi. Romantikler büyümeden çocukluğun saklı dünyasında yaşamak isteyen ergenlerde veya ergenler çocukluktan çıkıp yetişkinliğin yükünü taşımak istemeyen romantiklerdi. Stanley Hall'un bireyin gelişimi türün gelişimini tekrar eder diyerek ortaya attığı teori, çocukluk evresini insanlığın avcı toplayıcı dönemiyle, yetişkinliği ise sanayi devrimi sonrasıyla ele aldı. Dolayısıyla ergenliğe yüklediği anlamda insanın yeni dünyaya uyum sağlamakta yaşadığı güçlüğün önemli bir yeri vardı. Nasıl ki sanayileşme sonrası yeni dünyanın normlarına insanlık kolaylıkla uyum sağlayamamış ve romantiklerde olduğu gibi tepkiler vermişse, henüz ilkellikten yani çocukluktan çıkamamış insan da rasyonel dünyaya intibak etmekte zorlanacaktı ona göre. Çünkü bireyin duygularıyla yeni dünyanın beklediği rasyonel rekabetçi davranışlar arasında ciddi bir çelişki vardı. Bu yeni kavramlaştırmayla Stanley Hall, psikoloji bilimi üzerinde yaptığı bir manipülasyonla ilerlemeci tarih anlatısını insanın gelişim evrelerine uyarladı. Romantizmin rasyonelleşme, kentleşme, sanayileşme gibi değişimler karşısındaki tepkileri ergenlikle ilişkilendirilirken marjinalleştirilmiş oluyordu. Böylece Batı'nın teknik ve iktisadi anlamda ulaştığı nokta ideal haline gelmiş oluyordu. Ergen kavramını Hall'un tanımladığı biçimiyle benimsemek aynı zamanda akılcı davranmayı ve kapitalist ilkelere uyum sağlamayı da dolaylı yoldan onaylamak anlamına geliyordu. Ergen, bu ideal dünyada yaşamayı henüz bilmeyen bir insanı tanımlıyordu. Evet, ergenin bazı krizleri vardı ama bunu aşmasının yolu kapitalist dünyanın gereklerini yerine getirmesiyle mümkündü. Aksi halde bir ömür boyu krizler devam ederdi. Kişinin çocukluktan çıkıp yetişkinliğe ulaşacağı yolun bütün taşları artık kapitalizm tarafından döşenecekti. Rekabetçilik, dünyayı kar odaklı yorumlama, kariyer planlarını gerçekleştirme, kentte saygınlık kazanma, öğretim sürecini tamamlama ve sürekli artan yeni kriterler ergenlik krizini atlatmanın gereklerine dönüştü. Ne var ki bütün bunların gerçekleşmesi için zaman ve ciddi maliyet gerekiyordu. Bu yüzden ergenlik yeni dünyanın normlarına yalnızca tüketici olarak katılmanın mümkün olduğu bekleme odasına dönüşmüştü. Haliyle bekleme odasının masumlaştırılması gerekiyordu. Rousseau'nun Emily, Stanley Hall'a ergenliğin masumiyeti için gereken anlamı sundu. Emily, Rousseau'nun kitabi kurallarla değil, tabiat düzeninde deneyimlerle öğrenen ideal genç tipiydi. Rousseau, Emily'nin yetişmesinde çocukluğunu muhafaza etmesine ihtimam gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Dolayısıyla Emily, bilinçli geciktirilmiş bir çocukluk döneminin de temsiliydi aynı zamanda. Hall da ergenlik dönemindeki gencin kendi deneyimleriyle hayatı öğrenmesi, süreçte bazı yükümlülükler altına doğrudan sokulmaması gibi kriterler etrafında ergenlik sorumsuzlaştırıyor ve bekleme odasını masumlaştırıyordu. Hall, erken yaşta genci bazı sorumluluklar altına sokmaktansa çocukluğunu korumayı öneriyordu. Sorumluluğun ertelenmesi, kişinin olgunlaşmasının da ertelenmesi demek olduysa gözden kaçırılmış oluyordu. Gençliği Rüşt Merkezli Yeniden Okumak. Oysa İslam fıkhının önemli kavramlarından olan rüşt, kişinin olgunlaşmasıdır.

kullanmasını ve iktisaden aklını kullanma hüneri kazanmasını ifade eder. Akıllı, ahlaklı ve iktisat kurallarına uygun hareket edene de reşit denir. Rüştün aksi ise sefihliktir. Sefih, har vurup harman savuran, kendine teslim edilen iktisadi kıymeti gereğine uygun kullanamayan kişidir. Buluğ çağına yaklaşan veya buluğ çağındaki çocuğa belli süreliğine iktisadi bir kıymetin idaresi verilerek çocuk denenir ve rüştü hakkında karar verilirdi. Meselenin teferruatına pekala fıkıh eserlerinden ulaşılabilir. Rüşt kavramını İslam düşüncesinin insan tasavvurunu yansıtması bakımından ele alıp Batı zihniyetiyle arasındaki farklara odaklanacağız. Nasıl ki ergenlik güncel anlamı üzerinden Batı zihniyetini ele veriyorsa, rüşt kavramı da medeniyetimizin izlerini okumamızı mümkün kılıyor. Gençliğe rüşt merkezli bakışta çocuğu erken denebilecek bir yaşta hayata hazırlayan zihniyetin izlerini görebiliyoruz. Rüşt kavramının çerçevesine denge, ölçü ve uyum kavramlarını da dahil ettiğimizde daha net bir tasavvur elde edebiliriz. Bu zihniyette aman canım ergendir, daha zamanı var öğrenir diyen bir dünyanın sesine rastlamamız mümkün değil. Kişinin rüşte erişmesi, sorumluluk alabilecek kişilik kazanması 12-13 yaşından itibaren bir beklenti oluşturuyor ve bu beklentinin zeminini bir dönemin iktisadi zihniyeti belirliyor. Söz konusu zihniyet, kapitalizmin meşhur ilkesi olan bırakınız yapsınlar mottosu yerine bırakmayınız yapmasınlar ilkesi üzerine kurulmuş bir dünyadır. Hedef olarak harcamalarında ergence veya sefihçe değil, akıllıca davranmayı esas alır. Çünkü bu zihniyetin ahlakı bunu gerektiriyor. Klasik dönemde iktisat ahlakın bir cüzüdür. Ahlak kitaplarında İlmü Tedbirül Menzil ve İlmü Tedbirül Medine başlıkları altında kişinin hanesinde ve yaşadığı beldede iktisadın kaidelerine uygun bir düzen sürmesi için gereken davranışlar anlatılır. Dolayısıyla iktisat, birey, hane ve şehir arasındaki dengeyi korumanın ilmi olarak öne çıkıyor. Reşit olmak, bu yüzden kişinin hanesinden başlayarak yaşadığı beldeye uyum sağlayabilecek ölçülü bir hayata sahip olması anlamına geliyor. Burada iki farklı dünya tasavvuru söz konusu. Birinde çocukluktan çıkıldıktan sonra akıllıca davranmak, tabiatına uygun davranmak demekken, diğerinde tabiatından uzaklaşmakla akıllıca olana erişiliyor. Çünkü Batı'nın kurguladığı sistemde çocukluk döneminin tabiatı insanlığın mitlerin etkisinde olduğu ilkel bir dönemle ilişkilendirilir. Aklileşmek, aydınlanmak demektir. Ergenlik ise akıllıca olanla akıl dışı olan arasında kalmış sefihliğin normalleştirildiği bir ara dönemdir. İki farklı dünyanın ahlak telakkileri birbirinden böylece ayrılıyor. Birinde iktisadın temelinde hala ahlak varken, diğerinde iktisadın prensipleri ahlaktan ayrışmış ve modern iktisadi sisteme evrilmiş. Birinde ergen, diğerinde reşit var. Birinde sefahat neredeyse teşvik edilirken, diğerinde engelleniyor. Bu bağlamda ergenlik ve rüşt kavramları üzerinde yeniden düşünmek, bu merkez üzerinden bir pedagojik yaklaşım geliştirmek, gençliğin anlamının yeniden inşası için atılması gereken ilk adım olarak karşımıza çıkıyor.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
3: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Sultanım, saçınızı öreyim mi?
1: Yok, istemem.
0: Ama örülü durursa saçlarınız güzelliğini muhafaza eder.
1: Öyle mi?
0: Elbette sultanım.
1: Neden acaba?
0: Birbirine dolaşmıyor ya. Bence evlenene kadar hep örgülü olsun sultanım.
1: Kim bilir ne zaman evleneceğim.
0: Aa, sahi size söylemeyi unuttum.
1: Neyi?
0: Hani geçen gün konuşmuştuk ya sultanım, Hızır Reis hakkında.
1: Hızır Reis hakkında sık sık konuşuyoruz Hatice. Hangisinden bahsediyorsun?
0: Size karşı ilgisiz ve soğuk olduğu için üzülüyordunuz.
1: Evet.
0: Belki böyle davranmasının bizim anlamadığımız bir sebebi vardır demiştim.
1: Evet demiştin. Var mıymış peki?
0: Varmış sultanım. Hem de gayet makul ve efendice bir sebep. Doğrusu çok mert adam şu Hızır Bey.
1: Ay, beni çatlatacaksın Hatice.
2: Hızır ve adamları Ferdinando'nun dev gemisini görünce sevinmişlerdi. Çünkü eğer bu kavgadan galip çıkarlarsa çok büyük bir ganimet elde edeceklerdi. Öte yandan Kaptan Vargas da Hızır Reis'in gemisini görmüş ve içi titrediği halde etrafındaki soylulara hava atmayı ihmal etmemişti. Denizin en dalgalı olduğu saatte iki gemi şiddetle yalpalanarak birbirine yaklaştı. Bu mühim anda bile Hasan savaşmayı iyi bilmeyen eski papaz Danilo'ya sataşmayı ihmal etmiyor. "Korkma, el ele tutuşarak atlarız gemiye." diye dalgasına geçiyordu. Fakat Vargas'ın ateşlediği toplar gemilerinin yakınlarına düşmeye başlayınca mücadelenin pek kolay olmayacağını anlamışlardı. Hızır vazife taksimini şu şekilde yapmıştı. Oruç'un gemisi acele eden bir kurt gibi hızla mücadele alanına yaklaşıyordu. Onlar gelince 25 kişi ok yağmuru korumasında karşısındaki gemiye atlayacaklar ve Oruç'un gemisinden atlayıp gelenlerle birlik olacaklardı. Eğer ilk grup başaramazsa Oruç ve Hızır Reis bizzat komutanlık ederek kalan kuvvetlerle yükleneceklerdi. Hızır Reis karşısındakilerin namlı adamlar olduğunu biliyordu. Fakat Oruç Reis dahil hiçbiri gemide iyi eğitim görmüş 500 İspanyol silahşörü olduğunu bilmiyordu. Bilselerdi bu kadar zorlu bir mücadeleye girişmek konusunda belki bir daha düşünürlerdi. Öyle ya, Oruç hep bir Levendim'in canı bir gemi dolusu ganimetten çok daha kıymetli demez miydi? Hava kararmak üzereydi. Dalgalı deniz şimdi iyice kararmış, Hızır ve arkadaşlarına haber vermeden içine çekiyordu. Hızır ve tayfası Vargas'ın

0: gemisiyle yan yana gelmişken, karşılaştıkları gemide 500 silahlı askerin kendilerini beklediğinden habersizdiler. Oruç Baba da gemisini yanaştırmış, adamlarını saldırıya hazırlamıştı. Hava iyiden iyiye kararmıştı.
1: Kardeşlerim, karşımızdaki donanmada ne var ne yok haberdar değiliz.
2: Ne varsa üstesinden geliriz evelallah reis.
1: İnşallah. İnşallah da tedbirli davranmak da güzeldir. Gündüz gözüyle saldıralım derim ben.
3: Reisimiz sensin.
2: Sen ne dersen öyle olur.
1: O halde göndere turuncu işaretli bayrağını çekin ki Baba Oruç haberimizi alsın.
4: Hemen reis.
0: Hızır ve Oruç Reis'in gemileri bir anda karanlığın içinde kayboldular. Mağrur İspanyol askerleri Türk korsanların korkup kaçtığını sanarak yersiz bir coşkuya kapıldılar. Vargas onları susturdu. Aklında bir şüphe vardı. Barbaros kardeşler hakikaten kaçmışlar mıydı? İspanyol gemisi de hızını kesmiş, gecenin geçmesini bekliyorlardı. Asilzade İspanyollar Vargas'ın köşküne doluşmuş, merakla ne olup bittiğini soruyorlardı.
5: Kaçtılar demek ha? Pek de korkaklarmış. Korkak ama bize saldırmaya cesaret edemeyecek kadar da akıllılarmış.
0: Peron her zamanki soğukkanlılığı ve ukalalığıyla Vargas'a dönerek sordu.
6: Türk korsanlarını denizin dibine gönderdiniz mi acaba sayın kaptan?
5: Barbaroslar hakikaten cesur insanlardır sanıyordum. Görünüşe göre kaçtılar.
6: Ya kaçamadılarsa?
5: Kaçmadılarsa bile bir daha karşımıza çıkmaya cesaret edemezler. Merak etmeyin.
6: Ya cesaret ederlerse sayın kaptan?
5: Bu 500 askerle değil bir Türk korsan gemisini, 500 gemiyi bile alt ederim
0: diye teselli edici sözler söylüyordu. Fakat bu söylediklerine kendisi de pek inanmamıştı. O gece neredeyse kimse uyumadı. Vargas'la beraber kaptan köşkünde pek çok kişi sabahlamıştı. Bunların arasında Peron'un güzel karısı Isabella da vardı. Korktuğu her halinden belli oluyor, ikide bir de Vargas'a bizi kurtaracaksınız değil mi diye soruyordu.
5: Hiç şüpheniz olmasın sayın hanımefendi.
7: Ay çok korkuyorum.
5: Korkmanıza hiç gerek yok.
7: Öyle mi dersiniz?
5: Elbette.
7: Ama siz de biliyorsunuz ki Türkler barbar insanlardır. Eğer onların eline düşersek bize nasıl işkence edeceklerini düşünmek bile istemiyorum.
5: Evet, Türkler çok vahşidir ama emin olun siz onların eline asla düşmeyeceksiniz.
7: Kendim için değil, iki kızım için korkuyorum.
5: Türkleri gördünüz mü de onlardan bu kadar nefret ediyorsunuz?
7: Hayır ama çok duydum. Hatta Müslüman Türkler Hristiyanları gördükleri yerde kılıçtan geçirirmiş.
5: Sizi fazlaca korkutmuşlar Isabella. Bu korkularınızda haklı dahi olsanız boş yere endişeleniyorsunuz. Göreceksiniz.

0: Barbaros kardeşler bu koca geminin kolay yutulur bir lokma olmayacağını anlayınca talihlerini kör gecenin eline bırakmak istememişler. Sabahın hayrını beklemeye karar vererek Vargas'ın donanmasından birkaç mil uzaklaşmışlardı.
1: Şafak sökmeden evvel saldıracağız arkadaşlar.
2: Yaşasın!
3: Çok şükür de bari. Hala öğrenemedin dilimizi.
2: Hadi oradan. Dünkü talebe ne çabuk hoca oldu başımıza.
0: Hızır bu ikisinin her hal ve durumda atışmasına alışmıştı. Gerçi sadece Hızır değil, tüm tayfalar alışmıştı. Danilo tuz, Hasan da biber misali bu geminin tuzu biberi olma özelliğini ihtiva ediyorlardı.
1: Dediğim gibi, şafak sökmeden evvel ilk çıkacak rüzgarla beraber düşmana sağdan ve soldan yaklaşacağız.
2: En sevdiğim vakit.
3: Benim de.
1: Gün ışırken top ateşine başlayacağız.
0: Orucun ve Hızır'ın gemisinde kimse uyumuyordu. Sabaha kadar en ince detaylarıyla saldırı planı yapıyorlar. Yarınki savaşın pek çetin olacağını kabul ediyorlardı. Hızır birkaç defa arkadaşlarına istirahat etmelerini, hiç olmazsa biraz uyumalarını söylediyse de buna hiçbiri yanaşmamıştı. Hatta her durumda olduğu gibi bunda da bir latif

0: Minos'u bulan Naxoslu Hasan ve Danilo yine kara kara düşünen Levent'leri güldürmeyi başarmışlardı.
1: Hasan uyuyup uyanırsa dövüşemez ki reis.
2: Nedenmiş o?
3: Bence de nedenmiş o?
1: Hani uyandığında uykusu

0: köşküne çekilerek kimseye belli etmeden bir güzel kestirmişti. Bir saat içinde uyanıp tekrar arkadaşlarının yanına gelen Danilo'ya ilk söz atan yine Naxos'lu Hasan oldu.
1: Doğru söyle. Rüyanda ne gördün?
2: Ne rüyası?
1: Az evvel uyudun ya canım.
2: Bu yalancıya inanmayın arkadaşlar. Ben kim, uyumak kim?
1: O halde gözünde neden çapak var?
2: Hani burada mı?
0: Bu numaraya inanan Danilo'ya herkes kahkahalarla gülmüş. Elini gözüne götürmesiyle indirmesinin bir olması da Danilo'yu kurtaramamıştı.
3: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 21. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin 31.'sidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 11. kuşaktan torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. Asil ve temiz bir aileye mensup olan Seyyid Taha Hazretlerinin çocukluğunda büyüklük ve olgunluk halleri görülür. Zeka, istidat, vakar ve heybetiyle herkesin dikkatini çekerdi. Onu her gören ileride pek büyük bir zat olacağını söylerdi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ezberledi. Sonra ilim tahsiline başladı. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim merkezlerine giderek şöhretli alimlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri, zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrendi. Seyyid Taha Hazretleri daha ilim talebesiyken bir gün Bağdat'a yakın bir yerde çok küçük bir akarsudan abdest alıyordu. Arkadaşları "bu su çok azdır, bununla abdest olmaz" deyince "bu mahi caridir, yani akarsudur. Dinimizde bununla abdeste izin vardır. Siz ilim talebesisiniz, bunları bilirsiniz. Sonra bu suda balık bile yaşar" buyurdu ve elini orada biriken su birikintisine sokup çıkardı. Arkadaşlarına "bakın bu suda kocaman balıklar yaşamaktadır" diyerek elindeki balığı gösterdi. Bu büyük kerameti gören arkadaşları "bundan sonra sen ne yaparsan yap, bir daha sana itiraz etmeyeceğiz" dediler. Hicri 13. asrın kutbu olan Mevlana Halid Hazretleri Hindistan'a giderek Gulam Ali Abdullah Dehlevi'nin huzuruyla şereflenip layık ve müstahak oldukları fazilet ve kemalatı aldı. Sonra Allah-u Teala'nın kullarına doğru yolu gösterip hakka kavuşturmak için vatanına döndü. Her taraf Mevlana'nın kalbinden saçılan nurlarla aydınlanmaya başladı. Bu sırada arkadaşı olan Seyyid Abdullah da Süleymaniye'de bulunan Mevlana'yı ziyarete gitti. Sohbetinde bulunarak kemale geldi ve Halife-i Ekmeli, yani en olgun halifesi oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi'ye biraderinin oğlu Seyyid Taha'nın yüksek istidadını anlattı. Mevlana Halid Hazretleri de bir daha ikinci ziyaretlerinde yeğeni Seyyid Taha'yı da götürdü. Mevlana Hazretleri Bağdat'ta Seyyid Taha'yı görür görmez Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kabri şerifine gidip istihare etmesini emretti. Seyyid Taha da kabre gidip istihare etti. Ceddi Abdülkadir Geylani Hazretleri, "Mevlana Halid, zamanın alimi, evliyanın büyüğüdür. Hemen ona git, teslim ol, onun emrine gir" buyurdu. Taha Hazretleri, büyük dedesi Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin manevi emri ve izni üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin huzuruna geldi. Bu öyle bir gelişti ki pek az kimselere nasip olmuş, nasıl ve neler elde ederek gideceği bu başlangıç ve gelişten belli oluyordu. Mevlana Halid, Seyyid Taha'nın yetişmesine gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalplerin düşünemediği makamlara erişmesine himmet gösterip yardım etti. İleride zamanın en büyük alim ve velisi olacak tarzda ihtimam ve ciddiyetle onu terbiye etti. Riyazet ve mücahadesinde hiç eksiklik etmedi. Mevlana Halid Hazretleri yetiştirme ve terbiye esnasında Seyyid Taha'ya dağdan taş getirtirdi. Bu hal talebeleri arasında taaccüple karşılanır. "Hocamız Mevlana, Resulullah'ın ehli beytine çok fazla bağlı olduğu halde Seyyid Hazretlerini daha göndermesindeki hikmet nedir?" derlerdi. Hazreti Mevlana ise bu hususta konuşmaz, sükut ederdi. Seyyid Taha Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin yanında 80 gün kaldıktan sonra velilikte pek yüksek derecelere kavuştu. Keşf ve keramet sahibi olarak hilafet-i mutlakayla şeriflendi. Seyyid Taha Hazretleri hilafetle müşerref olup Berde Sur'a hareket edeceği zaman Mevlana onu büyük bir cemaatle uğurladı. Vedadan sonra Seyyid Taha, Halid-i Bağdadi

Hadi Hazretlerinden ayrılmış olduğunu hissedip atına binmek istediğinde üzenginin bir kimse tarafından tutulduğunu anladı. Baktığında üzengiye yapışan ve onu tutan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri olduğunu gördü. Estağfurullah dedi ve geri çekildi. Mevlana Halid Hazretleri Seyyid Taha Hazretlerine hitaben, "Bir zaman nefsinin terbiyesi için size dağdan taş getirtiyordum. Şimdi Resul-i Ekrem'in ehli beysine olan bağlılığım sebebiyle üzengini benden başka kimse tutamaz. Siz de bundan kaçınamazsınız." buyurdu. O da emir edepten üstündür sözü gereğince ata bindi. Bir müddet binlerce alim, salih, talebe ve halkın katıldığı uğurlama merasimiyle yürüdü. Sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri durdu. Elindeki dizginleri Seyyid Taha'ya verip, "Bundan sonra dizginlerin senin elindedir. Terbiye ve yetişmende kusur etmedim. Cenab-ı Hak yardımcın, büyüklerin ruhları sığınan olsun." buyurdu. Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olarak Berdesur'a geldi. Seyyid Taha Hazretleri vefa ve sadakatte Hazreti Ebubekir Sıddık'ı, şecaatte ve adalette Hazreti Ömer'i, haya ve hilmde Hazreti Osman'ı, vilayet-i kübrada Hazreti Ali'yi radıyallahu anhum temsil ederdi. Tıpkı Resulullah'a yakın ashab-ı kiramdan biri gibiydi. Vakar ve heybetinden mübarek yüzüne bakılmazdı. Yüzündeki heybet ışığı 14. gecedeki ay gibi gözleri kamaştırırdı. Alnı geniş, kaşları gür, iki kaşları arası açık, mübarek gözleri siyah, yüzleri yuvarlak, sakalı top, orta boylu bir nur parçasıydı. Gönül sahipleri görünce ruhen aşık olurlardı. Sohbetlerinin ehli olanlar aşkla kendilerinden geçerlerdi. Nehri hududuna girildiğinde feyz ve muhabbet kokuları akıllı olanları ve gönül sahiplerini istila ederdi. Ziyaretçiler abdestsiz olarak nehriye giremezdi. Taha Hazretleri kendisini Mevlana Halid-i Bağdadi'ye götüren veli nimeti amcası Seyyid Abdullah Hazretlerine bu büyük nimetin şükrü olarak hep hürmet ve hizmet etti. Onu hep iyilikle andı ve ruhuna pek çok sevaplar hediye etti. Ayrıca buyurdu ki, "Vefat ettiğimde benim kabrimi kabristanın en üst tarafına yapınız ki, sırf beni ziyarete gelenler amcam Abdullah Hazretlerinin kabrine uğramak mecburiyetinde kalsınlar. Onu da ziyaret ederek mübarek ruhuna sevaplar hediye etsinler. O kabristanın bir yolu vardı. Seyyid Abdullah'ın kabri girişteydi, Seyyid Taha Hazretlerinin kabrine gitmek isteyenin Seyyid Abdullah Hazretlerinin kabrinin yanından geçmesi lazımdı. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri 1269 miladi 1853 senesinde Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etmiştir. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyiz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır. Allah ondan razı olsun. Seyyid Taha Hazretlerinin halifesi Seyyid Sıbhatullah Arvasi Hazretlerine göndermiş olduğu mektup şu şekildedir. Adı güzel, feyiz ve faide menbaı muhterem Molla Sıbhatullah. Selam ve dualarımı bildiririm. Gönderdiğiniz güzel mektubunuz geldi. Bizi sevindirdi. Allah-u Teala'ya hamd ve şükürler olsun ki, dünya ve ahiret saadetinin bu sermayesi olan fukaraya muhabbetiniz hiç sönmemiş. Kızıl kor gibi durmaktadır. Ve ayrılık günleri o muhabbeti hiç etkilememiş. İki şeyi muhafaza lazımdır. Şeriatın sahibine ittiba ve şeyhine ihlas ve muhabbet üzere olmak. Bu ikisi olunca ne verilirse nimettir. Bu ikisi kuvvetli olup başka bir şey verilmezse hiç üzülmemelidir. Sonunda verilecektir. Eğer Allah korusun bu iki şeyden birinde halel olursa, bununla birlikte haller ve zevkler bulunsa da bunları istizraç bilmeli, kendinin haraplığı görmelidir. Doğru yol budur. Allah-u Teala muvaffak eylesin. İkinci olarak duacınızın hallerini sorarsanız, Allah-u Teala'ya hamdolsun ki sevdiklerimizin istediği şekildedir.

Kardeşimin oğlu birkaç kimseyle birlikte huzurunuzda şereflenmek istiyor. İzin var mıdır diyorsunuz. Buyursunlar. Fakat kendinizi onlara karşı yetersiz göstermemek şartıyla. Her zaman geliniz. Canınızın istediği kadar kalınız. Ne zaman gitmek isterseniz gidersiniz. Selam ve dua ile. Kulların en zayıfı Seyyid Taha Halidi Nakşibendi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli.

0: otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Peygamber Efendimizin dualarından biri şu duaydı: Ya Rab, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Bir başka rivayette, benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır. Mugire bin Şube'den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şu idi: Başka bir ilah yok, ancak Allah var. Onun şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak da yoktur. Vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtaramaz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimseler gelip, insanlar, yani Ebu Süfyan ve arkadaşları sizinle muharebe etmek için adam ve silah toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye korkutmak istediklerinde bu söz müminlerin yakin imkanlarını ve cesaretlerini artırıp Nebi-i Ekrem

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de "Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir" buyurdu. Müminler de böyle söylediler. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok kere duası, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru" mealindeki duaydı. Ebu Musa el-Eşari'den rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederlerdi. "Ya Rab, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle." Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. "Her kim günde 100 kere, ey Rabbim, gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölümü benim için hayırlı gördüğün zamanda beni vefat ettir. Ey Rabbim, gizlide ve açıkta senden haşyetini istiyorum. Rıza halinde de, gadab halinde de ihlas sözünden ayırmamanı istiyorum. Fakirlikte de zenginlikte de itidalden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir nimet, kesilmez bir göz ferahlığı istiyorum. Senden beni kazana razı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim, bizi iman ziynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl" derse, o kimse için 10 köle azat etmiş sevabı verilir, 100 hasene yazılır, 100 günahı silinir. O gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiçbir kimse ecir bakımından onu geçemez. Ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesna. Ey Ebu Bekir'in kızı, sana diğer duaları da içinde toplayan duaları söyleyeyim. Şöyle dua et. Ey Rabbim, senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim, Resulünün senden istediğini istiyorum. Resulünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah'ım, benim için kaza ettiğin şeyin akıbetini doğru yola ulaştır. Sana bir kısım sözler öğreteyim ki Allah-u Teala kimin hayrını murad ederse onları ona öğretir, sonra ebediyen unutturmaz. De ki, ey Rabbim, ben zayıfım, rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nasihemden tutup hayra şevk et. İslam-ı rızamın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelilim, beni aziz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır. Ey Rabbim, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yaptığını insanların duyması ve met etmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ey Rabbim, beni iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl. Ekseri duaları, ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl idi.

Dua adabı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: sakın sizden biriniz dua ederken, "Ya Rab, dilersen beni mağfiret eyle, dilersen bana merhamet eyle" demesin. İstediğini sağlamca ve katiyetle istesin. Çünkü Allah'ı şu veya bu işe zorlayabilecek hiçbir kudret yoktur. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: sizden herhangi biriniz "dua ettim de kabul olunmadı" diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur. Dua eden duasında ısrar etmeli, devam etmelidir. Herhalde er veya geç müstecab olur. Bir de dünyada müstecab olmasa bile kul bunu yine kendi lehine bilip Allah'tan ümidini kesmemelidir. Dua büyük bir ibadet olduğu için ahirette de bir ecir ve sevabı olur. Duanın adabı pek çoktur. Bu cümleden olarak evvela abdestli bulunmak, bir namazdan sonra yapılmak, tevbe ve istiğfarını ve kemal-i ihlasını arz eylemek, kıbleye yönelmek, duadan evvel Allah'a çokça hamdü sena etmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salat ve selam eylemek, duanın nihayetini amin ile bitirmek, duada yalnız kendisini düşünmeyip bütün salihleri ve bütün müminleri duaya müşterek kılmak, bir hacetini isterken ellerini semaya kaldırıp avuçlarını açarak dua etmek, kıtlık, umumi sıkıntı ve felaketlerin defi içinse ellerinin dışını semaya çevirerek dua etmek ve Allah'a sığınmak. Celbi menfaat için yapılan duaların nihayetinde ellerinin avuçlarını yüzüne mest eylemek, defi mazarrat için yapılan dualarda mest edilmez. Duanın asıl anahtarı ise helal lokma yemektir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Hayber gazasına giderken maiyetinde bulunan ashab-ı kiram ve bir vadiye vardıkta yüksek sesle tekbir ve tehlil ederek bağıra bağıra zikrullah etmeye başladılar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri, "Kendinize rufku merhamet ediniz. Zira siz ne sağıra ne de gaibe dua ediyorsunuz. Ancak her şeyi hakkıyla işiten ve size sizden yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Ve Allahu Teala Hazretleri siz nerede olursanız beraberinizdedir" buyurdu. Yani öyle kendinize bu derece bağırmakla zahmet vermenize hacet yoktur. Cenab-ı Hakk'a nispetle hafi ve cehri yapılan zikir müsavidir. Ebu Musa diyor ki, o esnada ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hayvanının arkasında zat-ı risalet fenahileriyle birlikte beraberdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bana hitaben, "Ey Abdullah, bin Kays buyurdu." Ben de icabetle, "Lebbeyk ya Resulullah" dedim. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bana hitaben, "Ben sana Cennet-i Âlâ'nın hazinelerinden bir hazineye delalet edeyim mi?" buyurunca ben hemen, "Babam ve anam sana feda olsun ya Resulullah. Evet, irşad ediniz" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, "Masiyetten sakınmak ve taat ve ibadetlerde kuvvet ve kudret ancak Allahu Teala Hazretlerinin tevfik-i

Rabbaniyesi ve irade-i süphaniyesiyledir buyurdu. Yani cümle alemin müdebbiri hakikisi ve mutasarrıfı, hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir demektir. Yani cümle alemin müdebbir hakikisi ve mutasarrıfı, hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve ehli beytine salat ve selam da duanın en mühim adabındandır. Hadis-i şerifte, yapılan bir duada Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ehli beytine salat ve selam edilmedikçe o dua makamı icabetle vasıl olamaz buyurulmuştur. Dua eden kimse duanın başında, ortasında ve sonunda Peygamber Efendimiz'e salat ve selamı tekrar etmeli. Hulusi kalp, nezafet, taharet, istikbali kıble, isharu tezellül, tazarru enbiya ve evliya ile tevessül, günahkar ve mücrum olduğunu ikrar ile tevbe ve istiğfar edip, haram lokmadan içtinab etmelidir. Bu suretle yapılacak hayır duaların kabulü hakkında şüphe etmemelidir. Hususiyle dua isharı ihtiyaç, Cenab-ı Hakk'a iltica olduğundan, müstakillen bir ibadet makamına kaim olacağından, şu halde lisanen dua eylemek ve kalpten tazarruda bulunmak gerekmektedir.

Hadislerde dua. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Büyük zorluklara duçar olduğunuz zaman Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Zikri cemiline devam ediniz. Cenab-ı Hak duada fazla ısrar edenleri sever. Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene yani bir sevap yazılır. Bir babanın oğlu için duası bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunamaz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecaptır. Bu arada hemen dua ediniz. Kaderden sakınmak kaderi defetmez. Lakin salihlerin duası nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musibeti defetmeye ve kaldırmaya medar olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları dua ediniz. Kur'an-ı Azimüşşan her ne vakit hatmolunursa akabinde yapılan bir dua müstecaptır. Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duasının kabul olunmamasını Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası müstecap olur. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım süratiyle semaya icabete yükselir. Facir de olsa mazlumun duası makbuldür. Cenab-ı Allah buyurmuştur ki, kim bana dua etmezse ona gadab ederim. Zira bu hal ya gafletten yahut kibirden ileri gelir. Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini seyrederek, onu dünyada rüsva etmeyen kimsenin ayıplarını Cenab-ı Hak kıyamet gününde setreder. Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman Allahu Ekber.

Ekber diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür. Dünyanın geniş vakitlerinde, yani sıhhat ve servet ve asayiş ve emniyet gibi esbab-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taat ile kendini takdim et ki muzayakalı sıkıntılı bir zamanda seni lütf ile yad edip gözetsin. Ana ve babaya

atanın dua ve ricasını da Allah kesip atar. Bir mümine yapılan zillet ve hakareti görüp de men'ine muktedir olduğu halde muavenette bulunmayanları Cenab-ı Hak mahşerde zelil eder. Her kim dualarının kabulünü, gam ve üzüntülerinin defolup kaldırılmasını arzu ederse, sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin. İşlerde istihare edenler, yani Allah'tan hayır dileyerek rızasına muvafık hareket edenler, zarar etmezler. İstişare edenler de işin sonunda pişman olmazlar. İdari maişetinde israf etmeyip, itidal yolunu iltizam edenler de fakru zarurete düşmezler. Bir işe başlamak istediğin zaman akıbetini iyice tefekkür edip hayru sevabı mucib ise devam et. Şerru ikabı mucib ise icdinab et. Hikmet 10 parçadır. 9'u uzlette, diğer biri de sükuttadır. Yani malayaniden kendisini ilgilendirmeyen ve lüzumsuz bulunan şeylerden hıfz eylemektir. Akaid-i faside ve bidat sahiplerinin amellerini, ibadetlerini Cenab-ı Allah kabul etmek istemez. Eğer tevbe edip ehli sünnet vel cemaat itikadına rücu ederlerse kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her bir peygambere etmesi için bir dua verilmiştir. Ben ise ümmetime şefaat olmak üzere duamı ahirette bırakmak istiyorum. Enes bin Malik'ten gelen rivayette ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her bir nebi Allah'tan bir dilekte bulundu. Yahut her bir peygamberin Allah'a edeceği bir duası vardı. Her biri duasını yaptı ve kabul olundu. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetim için şefaat kıldım buyurmuşlardır. Enbiya-i İzam'ın her duasının müstecab olması kuvvetle umulur ise de kat'i olmayıp yalnız bir dualarının kesin olarak kabul edileceği kendilerine bildirilmiştir. O dua her bir nebiye Allah tarafından hususi olarak verilen duadır. Ez cümle Hazreti Adem aleyhisselam bu müstecab duasını tevbesinin kabul olması için Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin helakı ve beraberindeki müminlerin kurtulması için Hazreti İbrahim aleyhisselam İ Mükerreme ve Beytullah için Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un helakı için Hazreti İsa aleyhisselam gökten bir maide sofra indirilmesi için etmişler ve müstecab olmuştur. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu kesinlikle kabul olunacağı Allah tarafından temin olunan duasını ümmetine şefaat için ahirete bırakmıştır. Ne mutlu onun sünnetine sımsıkı sarılan müminlere.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ey yolcu, yola çıkıyorsun. Allah yolunu açık ede, kalbini mutlu.

Bil ki yol azıksız olmaz, usulsüz olmaz, erkansız olmaz. Ey yolcu, Allah dostlarının yaktığı kandiller aydınlatsın yolunu. Ayaklarını sağlam bas ki nefesini sağlam kılasın. İşte sana yolun büyüklerinden Abdülhalik-i Gücdüvani ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yola diktiği 11 kandil, 11 kutsal kelime.

Ey yolcu, yaşadığın anın farkında ol. Çünkü farkında olursan yolda aklını şeytan çelemez. Yaptığın işin, attığın adımın muhasebesini yap ki nefsinin esiri olma.

Ey yolcu, zikirde sayıya riayet et. Çünkü bu yolun yolcusu Allah'ı 3 gün anmasa kalbi hastalanır, derdi dermansızlaşır. Allah'ı anmaya gafletsiz ve ara vermeden devam edersen, kalbin mutmain olan kalplerden olur.

Ey yolcu, kalbinin hallerini bil. Bil ki kalp ikidir. Biri kalbi hayvani, biri kalbi insanidir. Biri bir et parçası, diğeri iki dünya mutluluğunun anahtarıdır.

Ey yolcu, dikkatini kendi adımlarına yönelt. Bırak başkası koşsun, öteki geride kalsın. Koy yolun kenarında oturanlar otursun. Koy yoldan çıkanlar gitsin dilediğin yere. Sen adımlarını sabit, yürüyüşünü kavi kıl. Başkası laf ile güzel.

ey yolcu. Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Kalbin yeni doğmuş bir bebek gibidir. Ona ne öğretirsen onu öğrenir. Allah'ı, zikri öğret kalbine ki hep onunla olasın. Yolda hep onu an ki yolun sonunda selamete o eriştirsin seni.

Ey yolcu, kötülükten iyiliğe doğru yolculuk halinde ol. Tevbeyi dilinden kalbine indir ki

kötülük seni gördüğünde yönünü değiştirsin. İyilik uzaktaysa da gelsin bulsun seni.

Ey yolcu, halk içinde hak ile ol. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, her dem, her an kalbin Allah'ı zikirle meşgul olsun.

Ey yolcu, her an Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmazsan kalbine onun nuru değil, şeytanın isi kurumu gelir.

ey yolcu. Maksadın Allah ve onun rızası olsun. Çünkü niyetin hayır olursa akıbetin de hayır olur. Ve dersen ki, ya Rabbi, isteğim sensin ve maksadım da senin rızandır. Dilinin bağı çözülür, kalbinin kiri dökülür.

Ey yolcu, kalbini masibadan koru. Eğer kalbini yabancı şeylerin istilasına açık tutarsan, yürüdüğün yolun bir manası kalmaz.

ey yolcu. Her an Allah'ın seni gördüğünü bil. Çünkü ancak öyle olursa yoldan geri dönülmez. Çünkü geri dönenler yalnızca yoldayken dönenlerdir. Kavuşanlar geri dönmez denilmiştir. Ve denilmiştir ki ölen hayvan imiş aşıklar.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarını, sahabe-i kiram efendilerimizi anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabının, güzide arkadaşlarının Efendimiz aleyhisselamla yaşadıkları bir ömür var. O ömür bize aktarıldı, anlatıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ne yaşadılar, neler yediler, neler içtiler, hangi olaylara şahit oldular, bunların hepsini bizlere naklettiler. Efendimiz aleyhisselamın yanında yer alan sahabelerin yaşadıkları kıymetli hadiselerden biri de onların Peygamber Efendimiz aleyhisselam için, İslam için, Allah-u Teala'nın dini için fedakarlıkta bulunmalarıydı. Onlar mallarından, mülklerinden, keyiflerinden, zevklerinden, hemen her şeylerinden vazgeçmeyi bildiler. Efendimiz aleyhisselama tabi oldular. Onun yanında yer almanın hazzı, bütün hazların, zevklerin üstündeydi. Bir insan mala, mülke, dünyaya ait herhangi bir şeye ne kadar sahip olursa olsun, Efendimiz aleyhisselamın yanında yer aldıkları bir ana bile değmezdi. Onun için onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip onun yanında yer almayı bütün şeylere tercih ettiler. Her şeyden vazgeçtiler ama İslam'dan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ona fedakar olmaktan vazgeçmediler. Şüphesiz bu fedakarlığın en önemli kısmı da hicretti. Hicret kolay değil. Terk etmek. Neyi terk ettiler? Onlar asırlardır, ta dedelerinden yukarıya Hazreti İsmail aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama kadar uzanan atalarının bulunduğu beldeden,

Mekke'den göç edeceklerdi, hicret edeceklerdi, orayı terk edeceklerdi. Belki günümüzün imkanlarıyla insanlar pek çok yere seyahat edip farklı farklı yerlerde yurt yuva kurabilirler ama o zaman böyle bir şey yoktu. Kimse yaşadığı beldeyi terk edip başka diyarlarda yurt yuva kurmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bir emir aldılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp hiç bilmedikleri bir diyara, bir beldeye gideceklerdi. Onlar Medine-i Münevvere'ye hicretle emrolundular. Kurulu bir düzenleri, bir hayat standartları, bir alışılmışlıkları vardı Mekke'de. Ama her şeyi bıraktılar. Medine'ye gittiler. Ve Medine'de de başlarında ne olacak, başlarına hangi olaylar gelecek, o Medine halkı, sahabeleri, İslam'ı ne kadar kucaklayabilecek, buna ne kadar tahammül edebilecek bilmiyorlardı. Ama bildikleri bir şey vardı ki, onlar mümindi ve Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Onların kalbinde iman, Allahü Teala'nın sevgisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhabbeti vardı. O öyle bir muhabbetti ki, nereye giderlerse gitsinler, onlar için fark etmiyordu. Issız vadiler, bilinmeyen beldeler, onlar için hiçbir şeydi. Yeter ki onlar İslam'ın yanında yer alsınlar, Allah Resulü aleyhisselam onların başında olsundu. Ve böyle de oldu. Gerçekten her şeylerini bir kenara bırakıp, elinin tersiyle itip Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Tabii biz hicret ettiler diyoruz, böyle iki kelimeyle bunu ifade ediyoruz. Ancak burada büyük bir hadise var. O hicret nasıl gerçekleşecek? Sahabeler nasıl gidecek? Mekkeliler bu duruma engel olacak. Mekkelilerin engeline ve ısrarına rağmen nasıl Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar? Hadi sahabeler ulaştı diyelim. Ya Resulullah aleyhisselam nasıl ulaşacak? Onun hicreti nasıl gerçekleşecek? Çünkü zirvede o vardı ve onun engellenmesi ve öldürülmesi için de her plan hazırlanmıştı Mekkeliler tarafından. Onlar savaşçı bir kavimdi. Harbi iyi bilirlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ortadan kaldırmak için, onu yok etmek için, onu şehit etmek için en acımasız planlarını, en ustaca planlarını ortaya sergileyeceklerdi. Ve bunu yaptılar. Kendilerince en akıllıca planı ortaya koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edemeden Mekke'de evinde öldürülecekti. Şehit edilecekti. Tabii bu onların planıydı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bir planı vardı. Bu Mekkelilerin bir tuzağıydı. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir tuzağı vardı. Onlar Allahü Teala'nın planından ve onlara karşı Rabbül Alemin'in takdir ettiği tuzaktan haberleri yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye bir kuş gibi uçmadı. Miraç'ta olduğu gibi böyle semaya yükselerek varmadı. Bir yolculuk yaptı Peygamber aleyhisselam. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Çünkü bunda da bizim için pek çok ibret ve nasihatler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden herhangi birinin yolculuk yaptığı gibi yolculuk yaptı. Yürüyerek. Ve bu yolculuk ardında kendisini öldürmek isteyen bir şehir halkının olduğu bir halde, böyle bir tehlikeli durumdayken bu yolculuğu gerçekleştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahiri bir yolculuk yaptı. Ancak bu yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız değildi. Cenab-ı Allah onu meleklerle desteklediği gibi zahiri olarak bir arkadaşla da onu kuvvetlendirdi. Çünkü bu bizim bildiğimiz gözle görülür bir yolculuktu. O halde gözle görülür tedbirler gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan

İlk kişi denildiğinde akla Hazreti Ebubekir Efendimiz gelir. O Peygamber Aleyhisselam'ın bu yolculukta yanında yer aldı. Onu aslında Cenab-ı Allah seçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu yolculukta arkadaş olmasını takdir buyurdu ve Resulullah Aleyhisselam kendisine bu durumu açıkladı. Ve onun hicrette kendisine yol arkadaşı olacağını bildirdi. İşte bu noktadan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin planları bir bir uygulanmaya başladı. O bir tüccardı, yaşı olgundu, çok akıllı ve ahlakı çok iyi biriydi. O yolculuğu, her şeyi çok iyi bilirdi. Peygamber aleyhisselama nasıl arkadaşlık edileceğini en iyi o bilirdi. Ve bu hicret yolculuğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün ailesi, malı, hizmetçileri, çocukları, zekası, planları, stratejisi, her şeyiyle hizmet etti. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almakla beraber develeri bu yolda hizmet etti. Malı bu yolda hizmet etti. Hizmetlisi Amir bin Füheyre hizmet etti. Onun tuttuğu Abdullah bin Uraykıt hizmet etti. Çocukları Hazreti Abdullah hizmet etti. Ona istihbari bilgiler getirdi. Hazreti Esma annemiz hizmet etti. Hazreti Ayşe annemiz hizmet etti. Her birinin bu hicrette çok önemli vazifeleri vardı. Her biri adeta bir köşe taşını tutuyordu. Öyle ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bahsediyoruz ancak zahiri olaylar silsilesinde develerin bile bu planda, bu yolculukta bir yeri vardı. Hem de öyle bir yeri ki o olmazsa hicret olmayacaktı. Deve olmazsa nasıl gideceklerdi? Hazreti Abdullah Mekke'de olan biteni kendilerine haber vermese mağaradan ne zaman ayrılacaklarını nasıl bileceklerdi? Amir bin Füheyre onlara yol arkadaşlığı, onlara rehberlik yapmasa bu yolculuk nasıl devam edecekti? Abdullah bin Uraykıt onlara en önemli ve en gizemli yolları göstermese bu yolculuk nasıl bitebilirdi? Her şeyin, her detayın bir stratejisi vardı ve derinliği vardı. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz, Ebu Cehil'in evlerine gözleri dönmüş bir şekilde geldiğinde, "Baban nerede, Muhammed nerede aleyhisselam?" dediklerinde, eğer o en korkulu anda sır verselerdi, sırrı ifşa etselerdi, yerlerini söyleselerdi hicret biterdi. İşte o gün her şey, herkes bir aslan yürek sahibiydi. O küçük yaşlarda olan Hazreti Ayşe annemiz dahi, Hazreti Esma annemiz dahi her birisi birer aslandı. Ve ne pahasına olursa olsun babasını, Hazreti Ebubekir'in yerine radıyallahu anh ve Resulullah aleyhisselamın yerine asla söylemediler. Hazreti Esma annemiz şöyle diyor. Onlar, babam ve Resulullah aleyhisselam evden çıktılar, ayrıldılar ve Sevir Dağı'ndaki mağaraya doğru gittiler. Babam mağaraya vardıklarında Peygamber aleyhisselamdan önce mağaraya girdi. Ve her bir deliğe parmağını koyarak orada Peygamber aleyhisselama zarar verebilecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Tabi bu yolculukta Hazreti Esma annemiz babasıyla beraber değildi. Ancak daha sonradan babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu yolculuğu kendilerine anlatması suretiyle öğrenmişlerdi. Kureyş'te Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı kaybettikleri için onları büyük bir telaşla aramaya koyulmuşlardı. Peygamber aleyhisselamı çok kolay bir şekilde evinde bulup yatağında onu öldürebileceklerini zannediyorlardı. Ama onu yatağında bulamayınca büyük bir panik içine girdiler. Ve hemen kendilerini aramaya başladılar. Onlar da bir iz sürücü buldu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı Sevir Dağı'na doğru gittiğini öğrendiler.

ve oraya kadar vardılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek mağaranın içinden "Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor," dedi. Peygamber aleyhisselamsa "Hayır, melekler bizi kanatlarıyla gizliyor," buyurdu. Bu sefer orada duran kişi mağaranın karşısında olduğu halde abdestini bozmaya başladı. Hazreti Peygamber "Bak," dedi, "eğer bizi görseydi bunu yapmazdı," dedi. Böylece mağaranın içinde 3 gün kaldılar. Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber Mera'ya gidiyordu. Onlarla beraber akşamları dönüyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları Hazreti Peygamber'le babama tekrar götürüyordu. Çobanlar zannediyorlardı ki o da kendileriyle beraber evine dönüyor. Halbuki o koyunları Sevir Dağı'na çıkarıyordu. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya geliyor, onlara Mekke'de olan biteni haber veriyordu. Sonra karanlık vakitte onların yanından ayrılıyor, sabahleyin tekrar Mekke'de oluyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o birlikte yapmış olduğu yolculuğun kıymetine ve değerine daha sonradan çok zaman işaret etmiştir. Özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin üstünlüğünü, faziletini çok defa dile getirmiştir. Bazı kimseler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde şöyle diyorlardı: "Ömer Ebu Bekir'den üstündür." Tabi Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizle çok onları metheden sözleri, hadisleri olduğundan dolayı tabi bir kısmı Hazreti Ömer Efendimiz'i methettiği hadislerini duymuş, bir kısmı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, insanların arasında da böyle bir söz dolaşmıştı. Hani Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'den üstündür. Bu haber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde şöyle dedi: "Vallahi Allah'a yemin ederim ki o Ebu Bekir'in bir gecesi var ki Ömer ailesinden daha hayırlıdır." Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimizin geçirdiği bir gece Hazreti Ömer'in ve bütün ailesinin bütün ömründen, bütün hayatının tamamından daha hayırlıdır o bir gece. Ebu Bekir'in öyle bir günü vardır ki Ömer ailesinin hepsinden hayırlıdır. Ve devamla şöyle dedi: "Hazreti Peygamber aleyhisselam mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı radıyallahu anh. Bazen peygamberin önünden, bazen de arkasından giderdi. Resulullah aleyhisselam bunu fark edince, "Ey Ebu Bekir, ne yapıyorsun? Bazen önümde, bazen arkamda gidiyorsun," demişti. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ey Allah'ın Resulü, bizi arayanların bulabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetleyen biri olur diye bir düşünce gelince önünüze geçiyorum," dedi. Peygamber aleyhisselam, "Ey Ebubekir, eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih ediyor musun?" diye sordu. Hazreti Ebubekir buna, "Evet, seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bana musibet gelsin fakat sana gelmesin," dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde de Ebubekir radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, dur, ben senin için mağarayı temizleyeyim, sen sonra girersin," demişti. Böylece Hazreti Ebubekir mağaraya girmiş, içini temizlemiş, sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırlamıştı. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, durun, mağarayı önce temizleyeyim," dedi. Oraları da temizledi. "Ey Allah'ın Resulü, şimdi girebilirsin," dedi ve

Böylece Peygamber aleyhisselam orada konakladı. Sonra Ömer, nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır buyurdu. Evet, bu hadiseyi kim anlatıyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Bütün bir ömre bedel. Sadece kendisinin değil, bütün ailesinin de bütün bir ömrüne bedel bir hizmeti naklediyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağarada Peygamber aleyhisselamını geçirdiği bir geceyi anlatıyor. Aslında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de Ehl-i Sünnet itikadınca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonra gelen en mühim kişidir, en faziletli kişidir. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber aleyhisselam onun için eğer benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu buyurmuştur. Onun kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha Peygamber aleyhisselamın eşiydi. Efendimiz aleyhisselamın ailesiydi, hanımıydı. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin kayınpederi konumundaydı. Kendisinin, kızının Efendimiz aleyhisselama yakınlığı çok büyüktü. Onlar bir aileydi, sadece bir arkadaş değil. Kızını Peygamber aleyhisselamla evlendirmiş, bu ne kadar büyük bir yakınlık. Kendisi ve ailesinin büyük fedakarlıkları, büyük sahabe olmalarına rağmen Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Ömer ve ailesinin bütün hayatı o Ebu Bekir'in Peygamber aleyhisselamla mağarada geçirdiği bir gece kadar etmez diyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz neler yaptı? Nasıl bir fedakarlıkta bulundu? Nasıl bir hizmette bulundu ki büyük faziletleri elde etti? O Peygamber aleyhisselamla bir gece değil, 3 gece geçirdi. Ve onunla günlerce yolculuk yaptı. Bu yolculukta kendisinden ve Peygamber aleyhisselamdan başka kimse yoktu. O en hassas, en kırılgan, en zor zamanda Peygamber aleyhisselamın yanında yer aldı. Aslında günümüzde de bu hadise hala devam ediyor. Hicret şeklen bitti ama misyonu, vizyonu, devamlılığı, bunun manası hala sürüp gitmekte. İnsanlar sürekli bazı şerleri terk edip bir takım hayırlara doğru koşmaktadır. Bunların da her biri birer hicrettir. İşte kişinin tövbe etmesi bir hicrettir. İlme başlaması, medreseye gitmesi, ilim tahsil etmesi. İşte bu bir hicrettir. Cahiliyeti arkasında bırakıp Allahü Teala'nın rahmetine koşmaktır. Kişinin sabah namazına kalkması, uykusunu bölmesi, abdestini alması, keyfine sen burada bekle demesi, dünyaya ve dünyevi heveslere dur demesi, bu da bir hicrettir. Kişinin malının zekatını vermesi, malının bir kısmını ayırması, diğerini ondan ayırması, sen burada dur, bu Allah yoluna ait demesi, bu da bir hicrettir. Hacca gitmesi, ümreye gitmesi, bu da bir hicrettir. Rabbinin emrine her yöneliş aslında bir hicrettir. Ve burada atılan adımlar çok kıymetli ve çok değerlidir. Bizler de günümüzde bunu yapalım. Bir hicret bulup da Peygamber aleyhisselamın yanında yer alma imkanımız olmaz. Sahabe olsak da o Hazreti Ebubekir Efendimizin yerinde yer almak bize nasıl denk gelebilir? Ama hayatımızın her gününde, her anında hicreti gerektirecek işler vardır. Nefis ve şeytanın, heva ve hevesin duygularına dur demek, hakka ve hayre yönelmek birer hicrettir. Hazreti Ebubekir Efendimizin tabi fedakarlığı ve bu hicret esnasında gösterdiği güçlü duruş çok büyüktür. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında mağarada yer aldığındaki endişelenmesi, telaşlanması, acaba bir şey olacak mı diye tedirgin olması bile ilahi bir
haber olarak

Kur'an'da bize anlatılmıştır. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağaradaki telaşı ayete konu olmuştur. Cenab-ı Allah Tövbe suresinin 40. ayetinde bize bunu haber vermiştir. Onun mahzunluğunu, onun üzüntüsünü, Peygamber aleyhisselamın onu teselli edişini, korkma, üzülme, mahzun olma, Allah-u Teala bizimle beraberdir deyişini ayet-i celil'e bize haber vermiştir. Evet, Peygamber aleyhisselam korkma dedi, Allah bizimle beraberdir buyurdu. Ama bu sözü söylemesine sebep olan hadise deydi. Hazreti Ebubekir Efendimizin telaşlanması, endişelenmesiydi. Bu neyin endişesi, neyin telaşıydı? Yani ölmekten mi korkuyordu Hazreti Ebubekir Efendimiz? Hayır. O zaten ölümden korksa buraya kadar gelmezdi. Onun endişesi Resulullah aleyhisselamdı. Yani İslam'dı. Allahü Teala'nın emirleriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa ne olacaktı? İşte bu endişe onun bir kutsal endişesiydi. Peygamber aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mağaraya girmişlerdi. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'i arıyorlardı. Ve nihayetinde mağaranın önüne kadar da geldiler. O günkü iş sürücüler de çok mahirdi. Mekkelilerden kaçmak, saklanmak, gizlice Medine'ye hicret etmek neredeyse imkansızdı. Ama Allah-u Teala'nın planı, takdiratı ve onların tuzağına karşı Rabbül Alemin'in de tuzakları vardı ve onu bilmiyorlardı. İşte onlardan biri neydi? Bir örümcek ağı. Ve mağaranın önüne geldiklerinde baktılar ki mağaranın ağzında kocaman bir örümcek ağı gerili. Mağaranın ağzını kapatmış, hem de eski bir örümcek ağı. Yani ona hiçbir şey dokunmamış. Belli ki onun içine girecek olsalar zaten o örümcek ağı yırtılır. Eğer girdikten sonra da o şekilde eski bir örümcek ağının örülmesi mümkün değil. Demek ki buraya kimse girmemiş olduğunu anladılar. Ve dediler ki buraya kimse girmemiştir. Eğer girselerdi bu örümcek ağı mutlaka yırtılırdı. Cenab-ı Allah o örümcek ağıyla onların önüne bir set çekti. Peygamber aleyhisselamı göremediler. Peygamber aleyhisselam ise içeride namaz kılıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de etrafı gözetliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama hitaben, işte bunlar senin kavmin, seni arıyorlar. Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını, bir zararın size dokunduğunu görürsem çok üzülürüm dedi. Peygamber aleyhisselam işte ona, ya Ebubekir korkma, muhakkak Allah bizimle beraberdir buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz'e daha sonradan şöyle anlatmıştır. Biz mağaradayken Hazreti Peygamber aleyhisselama, eğer Kureyşlilerden birisi ayaklarının ucuna baksa bizi mağaranın içinde görecek dedim. Peygamber aleyhisselam, ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi için seni üzen şey nedir buyurdu. Ve ona üzülmemesi gerektiğini telkin etti. Evet, salihlerin, büyüklerin üzülmemeleri de çok kıymetlidir. Hazreti Meryem annemize Cenab-ı Allah ayet-i cellede üzülme, mahzun olma buyurmuştur. Hazreti Ebubekir'e yine la tahzen, üzülme, mahzun olma. Hazreti Musa aleyhisselamın annesine yine aynı şekilde üzülme, sen mahzun olma. Eğer çocuğuna bir zarar gelmesinden de korkuyorsan onu Nil nehrine bırak diye hitap edilmesi, Cenab-ı Allah katındaki sevgili kulların üzülmemesi gereken kişiler olduğunu bize bildiriyor. Buna çok dikkat edelim. Ne olur insanları üzmeyelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Evet saygıdeğer dinleyenler, uzun zamandır sizlerle birlikte Pamukçulu Osman Pehlivan'ın güreşlerini anlatıyoruz, sizler de dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda tam 41. bölüme, yani 41 gündür sizlerin karşısında olduk. Biz 41 kere bu programa maşallah diyerek şöyle geçmişten bugüne kısa bir özetini yapalım. Efendim, Karaorman'ın Pamukçu kasabasından olan Osman Pehlivan, güreşe meraklı her pehlivan gibi genç yaşta dayısının da teşvikiyle köy meydanlarında desteden başlayarak büyük güreş merkezlerinde başa kadar yükselir. Güçlü kuvvetli olduğu kadar kafası da çalışan bir pehlivan olmuştur. Günlerden bir gün Edirne'den sıla izninden dönen iki saray pehlivanı ile yaptığı güreşlerde onu yenemediklerine sinirlenen bu pehlivanlar, "Erkeksen İstanbul'a gelir, bizi bulursun" diye onu tahrike kalkışınca, yaptığı başka bir güreşte belinden sakatlandığından ancak İstanbul'a gitmesi bir yıl sonraya kalır. İstanbul'da Rami ve Kağıthane'de yaptığı güreşlerde halkın ilgisini üzerine çeker. Güreşin cazgırı tarafından Reşat Paşa'ya takdim ile onun konağına yerleşir. Fakat Reşat Paşa onu konağa almadan onun Kağıthane'deki iddialı güreşini görmek ister. Bu güreşte yanında Padişah Abdülaziz'in damadı Mahmut Celaleddin Paşa da vardır. Mahmut Celaleddin Paşa, Reşat Paşa'ya Osman Pehlivan'ın kendi pehlivanı Muharrem ile tutmasını teklif eder. Muharrem Pehlivan, paşasının sözüne ve 50 altınlık bahsin 10 dakikalık şartına uyarak güreşe hızlı girer ama dalışta ağır kaldığı için boyunduruk yer ve nefessiz kalır. Pamukçu Osman Pehlivan nefeslenebilmesi için ona müsaade eder. Fakat tekrar kapışmalarında Muharrem yenilgiden kurtulamaz. Bu güreş padişah tarafından da duyulmuştur artık. İkinci bir güreş artık kaçınılmaz olmuştur. Zira padişah da görmek arzusunu ishar etmiştir. Damat Mahmut Celaleddin Paşa, Reşat Paşa'ya durumu açar ve gün kararlaştırırlar. Tabii Reşat Paşa da buna çok memnun olmuştur. Evet, hikayemizin bu bölümünde kalmıştık sevgili dinleyenler. Bakalım bundan sonra neler gelişecek. Hep birlikte dinleyelim.

0: şeref.
1: Şimdilik bundan kimseye bahsetmesek daha doğru olur.
0: Anlıyorum.
1: Ona göre davetlere ağız tutarsın. Tabii bunu sana hatırlatmaya lüzum yok, laf olsun diye söylüyorum canım.
0: Merak etme. Kimleri davet edeceğimi biliyorum.
1: Biraz daha konuştuktan sonra Mahmut Celaleddin Paşa izin alarak gitti. O gider gitmez Reşat Paşa hemen Pamukçulu Osman Pehlivan'ı yanına çağırdı.

0: Az önce Mahmut Celaleddin Paşa yanımdaydı. Güreş hakkında konuştuk. Onu yenecek olursan bir 25 altın daha alacaksın. Var mısın? Beni yine 10 dakika içinde mi yenecekmiş? Hayır hayır, bu sefer böyle bir şart yok. Çok iyi. Böylece rahat rahat güreşeceğiz demektir. Onu bir daha yenebilecek misin acaba?
1: Yenmeye çalışacağım. İşin sonunu Allah bilir.
0: Peki. Ona göre hazırlan. Göreyim seni.
2: Reşat Paşa, Pamukçulu Osman Pehlivan'a, Muharrem Pehlivan'la haftaya kendi konağında yapılacak olan güreşte padişahın da bulunacağını söylememişti. Damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın öğüdünü unutmamıştı.

0: Ertesi günü Cazgır konağa uğradığı zaman güreşi Pamukçulu Osman pehlivandan öğrenince hemen paşanın huzuruna çıktı. Bundan maksadı kendisine de bir cazgırlık işi çıkabilip çıkamayacağını öğrenmekti. Bu gibi durumlarda cazgır olsun, davul zurnalara olsun bulmak işi doğrudan doğruya güreşin yapılacağı konağın sahibine düşerdi. Damat Paşa, belki de Reşat Paşa'dan böyle bir kimse istememiş olabilirdi. Ne var ki bu başvuruşu umduğu sonucu vermedi. Reşat Paşa, cazgır işini halletmek Mahmut Celaleddin Paşa'nın işidir. Bir defa kendisine başvur. Davul zurna işine gelince buna ihtiyaç yok.
1: Güreş davul zurnasız mı yapılacak?
0: Evet.
1: Neden?
0: Öyle işte.
1: Osman pehlivanın bundan haberi var mı?
0: Yok.
1: Kendisine söyleyeyim mi?
0: Lüzum var mı?
1: Var elbet. Bir pehlivan davul zurnasız güreşe alışmamış ise şaşırır. Güreşemez.
0: Sahi mi? Fark eder mi?
1: Çok fark eder.
0: Öyleyse sana zahmet, giderken bunu Osman pehlivana bildir.
1: Cazgır kuşkulanmıştı. O bu işleri pek güzel bilirdi. Şüpheyle paşanın yüzüne baktı. Yoksa güreşe efendimizde mi şeref verecekler?
0: Kati bir şey yok. Ama olabilir. Damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın efendimize olan yakınlığını biliyorsun. Bakarsın gelebilir. Onun için ihtiyaten davul zurna bulundurmayacak.
1: Osman pehlivana bunu da söylediniz mi?
0: Söylemedim.
1: Söylemek doğru olur. Efendimiz hakikaten şeref verecek olursa eli ayağı tutulur. Koca bir padişahın karşısında güreş tutmak kolay mı? Buna alışık olmayan bir pehlivan o saniyede yenilebilir.
0: Bunu hiç düşünmemiştim. Aklıma bir şey de gelmemişti.
1: İzin verirseniz Osman pehlivana bunu ben söyleyeyim.
0: Söyle söyle. Ama bundan kimseye bahsetmesin. Dediğim gibi efendimizin geleceği sadece bir ihtimal.
1: Anlıyorum. Merak buyurmayın. En iyisi Osman pehlivanın kendisini hakikaten gelecekmiş gibi hazırlamasıdır.
0: Evet evet. En iyisi bu.
1: Cazgır 5 dakika sonra Pamukçulu Osman pehlivanın yanında bulunuyordu. Biraz konuştuktan sonra Muharrem pehlivana ikinci güreşinde ne yapacaksın?
0: Ne bileyim ben usta. Elbette o...

0: Bunu bir defa daha yenmeye çalışacağım. Ama bu işi yapıp yapamayacağımı bilemem.
1: Yenersin, yenersin. Benim bundan hiç şüphem yok. İkinizin de pehlivanlık derecesini çok iyi biliyorum.
0: Belli olmaz usta.
1: Belli olacak şey var, olmayacak şey var. Her neyse. Yalnız bu güreşte bilmediğin taraflar var. Paşa bunu sana söylemeyi unutmuş.
0: Nedir?
1: Güreşe efendimizin de gelmesi ihtimali var.
0: He? Sahi mi? Gerçek mi söylüyorsun?
1: Elbet sahi söylerim.
0: Padişah gelecek ha? He?
1: Kati değil ama gelebilirmiş. Mahmut Celaleddin Paşa padişahın damadı olduğu ve padişahın da güreşe meraklı bulundukları için gelebilirmiş yani.
0: Eğer padişah gelecekse ben güreş tutamam. Yokum bu işte.
1: Neden?
0: Bir de sorarsın usta, insan padişahın önünde nasıl güreş tutabilir?
1: Pek güzel tutar. Ne var bu işte? Padişahın sarayında en azından iki dizine pehlivan vardır. Bunlar her gün padişahın huzurunda güreş tutarlar. İnsan değil mi bunlar ya?
0: Onlar alışmışlardır. Benim gibi değiller ki.
1: Sen de alışırsın.
0: Hiç sanmıyorum. Yapamam bu işi.
1: Yaparsın. Sultan Abdülaziz pehlivanları çok sever ve korur. Eğer güreşini beğenecek olursa takdirine mazhar olursun. Bu da az bir şey mi ya? Bir pehlivan için az şeref mi?
0: Bunu kabul ediyorum. Aksini iddia edecek değilim ama yapamayacağım bu işi. Elim ayağım kesilir. Tutmaz olur.
1: Muharrem pehlivan da seni rahatça yener.
0: Yener elbet. Kim olsa yener.
1: Üstelik rezil olursun.
0: Evet. Padişahın önünde rezil olmak da işime gelmez.
1: Çıkar bunu aklından. Daha 6 gün var. Kendini pekala bu işe alıştırabilirsin.
0: Hayır. Alıştıramam.
1: Böyle kestirip atma. Ne diye alıştıramayacak mısın?
0: Ya usta. Canım ben bilmez miyim kendimi?
1: Ben ise kendini bu işe pek güzel alıştırabileceğine emin bulunuyorum. Bundan önce kendini alıştırman gerek. Ha, başka bir şey daha var.
0: Nedir o?
1: Huzur güreşlerinde davul zurna bulunmaz. Bu güreşte de padişahın gelmesi muhtemel olduğundan tabii ki davul zurnayı çağırmazlar. Sen davul zurnasız güreştin mi hiç?
0: Hayır.
1: Davul zurnasız güreşmekte bir zorluk çeker misin?
0: Elbette çekerim.
1: Bu hafta kendini bu işe hazırlamaya gayret edeceksin. Padişah gelsin gelmesin, Muharrem pehlivanla yapacağın güreş davul zurnasız olacak.
0: Davul zurnasız güreşin tuzsuz bibersiz çorbadan farkı olmaz.
1: Bunu ben de çok iyi biliyorum. Ama başka çaresi yok. Sen İsmail pehlivanla yarın idman yapacak mısın?
0: Evet. Bugün dinlendik. Yarın idmanımız olacak.
1: Kendisine Muharrem pehlivanla yapacağın güreşe padişahın da gelmesinin muhtemel olduğunu söylemene lüzum yok. Böyle şeyler gizli olmalı. Gizli olması da adettir.
0: Anlıyorum.
1: Biraz daha konuştular. Sonra Cazgır kalktı gitti. Pamukçulu Osman pehlivan yalnızca kalınca başını iki elinin arasına alarak derin derin düşünmeye başladı. Muharrem pehlivanla yapacağı güreşte padişahın da bulunması ihtimali kendisini şimdiden heyecana düşürmüştü. Böyle bir şey olursa ne yapardı? Kara kara düşünüyordu.

Bir taraftan bunun Yakup ve koca Mustafa pehlivanlar bulmak için büyük bir fırsat olacağını da düşünmüyor değildi. Eğer talihi yaver gider de Muharrem pehlivanı padişahın huzurunda bir daha yenecek olursa bu kendisi için büyük bir şeref olacaktı. İşte o zaman Reşat Paşa'ya rica eder, o da durumu padişaha bildirirdi. Padişah kendisini tanıyacağı için belki de onun bu pehlivanlarla tutmasına izin verirdi. Zaten İstanbul'a bunun için gelmemiş miydi ki?

Pamukçulu Osman Pehlivan çok kötü bir hafta geçirmişti. İdmanlarını bile doğru dürüst yapamadığı gibi uykularını da doğru dürüst uyuyamıyordu. Reşat Paşa onun bu sinirli halini fark etmiş, kendisine bir iki sefer öğüt vermiş, bu halden vazgeçmesini söylemişti. Bu öğütlerin az çok bir tesiri olmamış değildi. Fakat ne olsa gene de heyecan içinde bulunuyordu. Güreşin yapılacağı gün Cazgır elinde bir muska ile gelmiş, bunu eliyle Pamukçulu'nun boynuna takarken de "İşte sana en iyi şeyi getirdim," diyordu. "Bu muska boynundayken hiçbir şeyden korkmana sebep yok. Padişah da gelecek olsa heyecanlanmayacak ve şaşırmayacaksın. Bunu yeşil hafıza yazdırdım. Sana ne kadar yarayacağını göreceksin. Sabret," demişti Cazgır. Cazgır akşama kadar da konakta kalmıştı.

0: Reşat Paşa, iftara yetişmek için erkenden Mahmut Celaleddin Paşa'nın konağına gitmiş bulunuyordu. Cazgır'da Pamukçulu Osman Pehlivan'la birlikte teravih namazı sona erer ermez konakta bulunacaklardı. Ve onlar damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın konağına vardıkları anda padişahın az önce gelmiş bulunduğunu anladılar. Yol zaptiyeler tarafından tutulmuştu ve kapıdaki nöbetçiler gelenleri Celaleddin Paşa'nın kayasına göstermeden içeri bırakmadılar. Evet, Sultan Abdülaziz az önce gelmiş bulunuyordu. Kendisini hemen karşılamışlar, içeri almışlardı. Padişah pek keyifli bir akşamındaydı. Herkese bol bol iltifatlarda bulunuyordu. Bir ara Reşat Paşa'ya "Nerede buldun bu pehlivanı?" diye sordu. "Muharrem pehlivanı nasıl yendi?" "Muharrem çok iyi bir pehlivandır.
1: Onu yendiğine göre kendisinden biraz daha iyi olması gerekir sultanım."
0: "Yani bu akşamda mı Muharrem pehlivanı yenecek diyorsun?"
1: "Böyle bir iddiam yok. Bu akşam aksine Muharrem pehlivanı galip geleceğine inanıyorum."
0: "Neden bu?"
1: "Pamukçulu Osman pehlivan ilk defa huzuru şahanenizde güreşecekti ondan. Bu bakımdan şaşırması, kendisinden umulanı vermemesi pek tabidir."
0: "Şu halde bahsi de kaybedeceğine inanıyorsun öyle mi?" "Evet saygıdeğer dinleyenler. Bakalım gerçekten bu bahsi padişahın dediği gibi kaybedecek mi? Bunu kendisi de bilmiyor. Sonra Pamukçulu Osman pehlivan o yenmiş olduğu pehlivanı yeneceğini de bilmiyor. Bizler de çok merak ediyoruz. Bakalım sultanın huzurunda Pamukçulu Osman pehlivan neler yapacak? Bunu bir sonraki programımızda öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın efendim.
2: İki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.
3: Er meydanı.

0: bizi.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Talül Büşra. Abdullah Bıyıklıoğlu. Talül Büşra.

0: Talihül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talihül Büşra,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz kelime-i tevhidin ikinci cüzü olan Muhammedun Resulullah kelimesinin cümlesinin manası, ihtiva etmiş olduğu itikadi manalardı. Tabii önceki derslerimizde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, yani kelime-i tevhidin La ilahe illallah ilk cüzü olan La ilahe illallah'ın ihtiva etmiş olduğu itikadi manalardan bahsettik. Onların kaç tane, yani akaiddeki kaç konuyu içerdiğini ve bütün konuları içerdiğini, ikinci cüzünün ise, yani Muhammedur Resulullah cümlesinin ise geri kalan akaidi içerdiğinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde Muhammedun Resulullah'ta son olarak toplamamız gereken, yani kaç tane itikadı manayı içerdi, hem onları hem daha önceden bahsetmiş olduğumuz genel olarak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesinin, kelime-i tevhidin içermiş olduğu bütün manaları da kısaca özetleyip, daha sonra kelime-i tevhidi anlatmışken aynı şekilde bunun faziletleri, kelime-i tevhidin faziletleri nelerdir, bunlara da değineceğiz. Tembihun, tembih yani önemli bir konu. Bu anlatmış olduğumuz konularla alakalı önemli bir konu. El imanu bisairil enbiya, yani Muhammedun Resulullah derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini, peygamberliğini tasdik etmiş oluyoruz. Tabii bununla beraber aynı şekilde diğer peygamberlerin de peygamberliklerini tasdik etmiş oluyoruz. Çünkü Muhammedun Resulullah demek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'dan alıp bize getirdiği hükümleri kabul etmek demektir. Bu hükümlerinden bir tanesi de, getirmiş olduğu hükümlerden bir tanesi de diğer peygamberlerin peygamberliğini tasdik etmektir. Onun için buraya kadar olan itikatta bahsetmiş olduğumuz itikadi konularda Muhammedun Resulullah 16 tane manayı içermiş oldu. Tabi bunlardan 8 tanesi minha ethemaniye el mutaallika bir rusul, bunlardan 8 tanesi peygamberlerle alakalı konular. Yani Muhammedun Resulullah cümlesinin içermiş olduğu manalardan 8 tanesi peygamberlerle alakalı konulardır. Ki bu konuları da zaten itikat kitabının, yani bu kitaba başladığımızda Allah-u Teala'nın hakkında vacip olan, caiz olan ve müstahil olan şeylerden bahsetmiştik. Peygamberler hakkında vacip, caiz ve müstahil olanlardan bahsetmiştik. Burada, yani o bahsettiğimiz yerde kitabın başında bunları zikretmiştik. Bunlar nelerdi? Vehiye vücubu sıdkır rusul, peygamberlerin sadık olması. Ve vücubul emane, peygamberler hakkında emanetin vacip olması, emanet vasfının. Ve vücubu tebliği lehum, onlar hakkında tebliğ sıfatlarının vacip olması. Tebliğden maksat Allah-u Teala

dünyadan almış oldukları hükümleri insanlara ulaştırmaları, eksiksiz bir şekilde ulaştırmaları demiştik. Ve cevazul aradil beşeriyye aleyhim ve insanlarda bulunması caiz olan vasıfların peygamberlerde de bulunması demiştik. Bu dördü. Tabi insanlarda bulunması caiz olan vasıfların peygamberlerde de bulunması derken Musannif Hazretleri buna şöyle bir kayıt eklemişti. Yani insanlarda bulunması caiz olup peygamberlerde bulunduğunda peygamberlik makamında ve mertebesinde herhangi bir noksanlık oluşturmayacak caiz olan vasıfların bulunması diye söylemişti. Onun için biz burada peygamberlerde insanlarda bulunan vasıfların bulunması diye söylüyoruz. Ama tabii şu kayıtla beraber peygamberlik makamına, risalet makamına halel getirmeyecek, noksanlık getirmeyecek vasıflar diye kayıtlıyoruz. Tabi dört tane saydık ve etta duha el erba aynı şekilde bunların zıtlarıyla beraber sekiz sıfat olmuş oldu. Yani sıdık sıfatı sadık olmaları peygamberler hakkında vaciptir. Emanet sıfatı vaciptir. Tebliğ sıfatı vaciptir. Ve aynı şekilde bunların zıtları yani sadık olmaması bunun bulunmaması. Aynı şekilde tebliğ etmemeleri bunun bulunmaması gibi bu zıtlarıyla beraber Muhammedun Resulullah cümlesi bu sekiz sıfatı içerdi. Tabi bu sekiz sıfatı aynı şekilde peygamberler bahsinde de zikretmiştik. Geri kalan sekiz sıfat ise ve emme semaniye el bakiye geri kalan sekiz tanesi ise Muhammedun Resulullah cümlesinin içerdi. Ve hiyel imanu bisairil enbiya. Birincisi diğer peygamberlerin peygamberliklerine iman etmek. Ve bil melaiketi, meleklere iman etmek. Ve bil kutubis semaviye, diğer kitaplara, diğer peygamberlere inen kitaplar ve sahifelere, suhuflara iman etmek. Ve bil yevmil ahiri, kıyamet gününe iman etmek. Bir de ve etta duha el erba'a, bunların zıtları. Dört tane saydık, zıtlarıyla beraber bunlar da sekiz tane olmuş oldu. فَلَمْ يَذْكُرْهَا اَشْشَيْخُ اَوْوَلَ الْمَتْنِ Musannif Hazretleri ama peygamberler hakkında yazmış olduğu bahiste, konuda bu dört tane sıfatı zikretmedi. Bunları sadece kelime-i tevhidin altında Muhammedur Resulullah cümlesinin altında zikretti. وَاِنَّمَا اَدْرَجَهَا ف۪ي قَوْلِنَا Muhammedun Resulullah Niye peki burada zikretti? Yani Muhammedun Resulullah cümlesinin altında zikretti. لِزِيَادَةِ الْفَائِدَ faidenin zait olduğu için yani faidenin ziyadesi için ziyade bir faydadan dolayı burada zikretti. Hem Muhammedun Resulullah'tan bahsedip hem de diğer peygamberlere iman etmenin vacip olduğu, kıyamet gününe iman etmenin vacip olduğu, kitaplara iman etmenin vacip olduğu ve meleklere iman etmenin vacip olduğunu bildirmek için Muhammedun Resulullah cümlesinin altında içermiş olduğu manaların arasında zikretti. Dolayısıyla 8 tane peygamberlerle alakalı, diğer 8 tane Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında diğer peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman ve bunların zıtları diye ayrıyetten 8 tane daha saydık. Toplam 16 tane akide Muhammedun Resulullah cümlesinin altına girmiş oldu. Yani Muhammedun Resulullah cümlesi, kelime-i tevhidin ikinci cüz'ü olan Muhammedun Resulullah cümlesi, toplam 16 tane ehli sünnetin benimsemiş olduğu, ehli sünnetin görüşü olan 16 itikadı altında toplamış oldu. Dolayısıyla Musannif Hazretleri de burada şöyle dedi. Feiza dummet es-sitte aşara akideten el-me'hude min kavlina Muhammedun Resulullah. Yani Muhammedun Resulullah cümlesinden elde edilen 16 akaid, bu itikadi bilgi, İlel hamsine akideten el me'hude min kavlina la ilahe illallah. Kelime-i tevhidin ilk cüz'ü olan la ilahe illallah kelimesinden elde edilen 50 tane itikada birleştirildiğinde kânetil cümle sitten ve sittine akideten toplam 66 itikadi bilgiyi içermiş olur. Yani bizim inanmamız gereken, bilmemiz gereken bu konularla, itikadi konularda bilmemiz gereken bütün itikadi meseleleri
La ilahe illallah Muhammedur

Resulullah cümlesi kelime-i tevhid içermektedir ve toplam 66 tane itikadi bilgidir. Tabi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu 66 tane itikadi bilgiyi, yani Allah-u Teala hakkında ve peygamberler hakkında bilinmesi gereken bütün bilgileri içermektedir. Musannif Hazretleri dedi ki وَقَدْ نَظَمَ تَدَمُّنَ كَلِمَةِ الْاِسْلَامِ لِتِلْكَ الْاَقَائِدِ السِّتَّ وَالسِّتِّينَ. Yani bu 66 tane akideyi içeren, kelime-i tevhidin bu 66 tane akideyi içermesini müelliflerden biri nazım haline getirip yazmış. Biz de özet olsun diye hem La ilahe illallah kelimesinin içermiş olduğu 50 tane akide, hem de Muhammedur Resulullah cümlesinin içermiş olduğu 16 akide tekrar olsun, son olarak bir daha tekrar edelim diye o nazım üzerinden, yani şiir şeklinde yazılmış nazım üzerinden onları açıklayacağız. Musannif Hazretleri o şiiri şöyle zikretti. La ilahe fi kavlike la ilahedeki ilahe kelimesi min kelimetil İslam huz manaha. Yani la ilahedeki ilah kelimesinden şu manayı al. Müstagniyen an kulli ma sivahu, yani kendisi dışındaki hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, müftakiran ileyhi ma adahu, kendisi dışındaki her şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu manası alınır. La ilaheden, oradaki ilahtan, ilahın manası şu demek. Kendisi dışındaki hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, onun dışındaki bütün her şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu manası alınır. Dolayısıyla bu mana, yani kendisi dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymaması şunları içerir, şu vasıfları içerir. El vücude, vücut sıfatını içerir. Ve zâte selbin, mâ adet tevhide, selbi sıfatlardan da 4 tanesini, tevhid sıfatının, vahdaniyet sıfatının dışındaki diğer 4 selbi sıfatı içerir. Toplam 5 tane olur. Ve sem'a vel besara vel kelame, aynı şekilde semi, basar ve kelam sıfatlarını içerir. Ve maneviyeten leha lizame, ve bunların lüzumi olarak bunlardan ayrılmayan manevi sıfatları da içerir. Yani semi sıfatı kevnuhu semianı da içerir. Basar sıfatı ve kevnuhu basiranı içerir. Kelam sıfatı kevnuhu mütekellimen, bu manevi sıfatları da bu mana ilahta, la ilahedeki ilahta bulunan, kendisinin dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymayan manası bunları içerir. Hem maanilerini içerir, semi, basar, kelam, hem de manevilerini. Kevnuhu semian, kevnuhu basiran, kevnuhu mütekellimen. Vel caizati, aynı şekilde Allah-u Teala hakkında caiz olanları da içerir. Fi'le kulle mümkinin, bu da Allah-u Teala'nın mümkün olan her şeyi yapması veya terk etmesi demek. Allah-u Teala hakkında caizdir. Mümkün olan bir şeyi yapması veya terk etmesi. Ve nefye te'firin bi kuvvetin, aynı şekilde herhangi bir kuvvetle herhangi bir mahlukat tesir edemez. Sadece tesir eden Allah-u Teala'dır, yaratan Allah-u Teala'dır, var eden Allah-u Teala'dır ve bunu da nefyeder. Yani Allah-u Teala dışında herhangi bir şeyin, bir kuvvetin tesir etmesini de nefyeder. Thümme intifa'a aradin, daha sonra Allah-u Teala'nın fiillerinin bir arazla, yani Allah-u Teala'nın fiillerinin bir garattan meydana gelmesini de nefyeder. Yani Allah-u Teala'nın fiilleri hikmetle ilişkilidir. Allah-u Teala'nın fiilleri bir hikmet üzerine bina eder Allah-u Teala. Kişilerin fiilleri, mahlukatların fiilleri bir hedefle alakalıdır, hedefle ilişkilidir. Dolayısıyla buraya kadar saydıklarımız, yani Allah-u Teala'nın kendisinin dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymaması, erba aşrate vezide dıdduha, bu 14 sıfatı içerir. Bunlar zıtlarıyla beraber toplam 28 sıfat yapar. O zaman la ilahe illallah derken la ilahedeki ilahe, yani ilahlık anlamı, Allah-u Teala'nın kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaması demek ve bu toplam 28 manayı içermekte.
İkinci cüz'ü ise yani la ilahe illallah derken ilahta iki mana vardı. Birincisi kendisinin dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymamak.

olması. İkincisi ise Allah Teala dışındaki her şeyin Allah Teala'ya ihtiyaç duyması. Peki bu kaç mana içerir? Ve tahtel iftikar, yani Allah Teala dışındaki her şeyin Allah Teala'ya ihtiyaç duyması ise vahdaniye. Allah Teala'nın tek olmasını, vahdaniyet sıfatını içerir. Thümmel maani erbaun bakiye. Daha sonra manevi sıfatlardan, maani sıfatlardan geri kalan diğer dört sıfatı içerir. Çünkü ilk cüz'ü semi, kelam ve basar, maani sıfatların üç tanesini içermişti. İkinci cüz'ü ise, ilahın ikinci manası, o ise geri kalan dört tane maani sıfatı içermiş oldu. Onlar da hayat, ilim, irade ve kudret sıfatları. Ve erbaun min lazimil maani ve aynı şekilde bunların lazımlarını da içerir. Yani hayat kevnuhu hayyen, ilim kevnuhu alimen, kudret kevnuhu kadiran, irade kevnuhu muriden. Dolayısıyla ikinci cüz hem maani sıfatlardan geri kalan dört taneyi hem de onların lazımlarını içermiş oldu. Vel caizatu hahuna isnetani nefyun li te'sirin bi tab'in fedrihi. Aynı şekilde Allah Teala'nın, yani Allah Teala'nın dışında her şeyin Allah Teala'ya ihtiyaç duyması demek tabiatla herhangi bir tesirin olmadığını da nefy eder. Nasıl kuvvetle bir tesiri yoksa herhangi bir mahlukatın kendisinde bulunan kuvvetiyle tesir edemiyorsa, bir şey meydana getiremiyorsa, aynı şekilde tabiatla da herhangi bir şey meydana gelmez. Thumma hudusu alemin bi esrihi, daha sonra bütün alemin hadis olduğunu da aynı şekilde içerir. Fetilke ihda aşrate, dolayısıyla ikinci cüz'ün içermiş olduğu manalar 11 tanedir. Ve dıdduha, ve aynı şekilde ma'asabitin hamsine, toplam 11 tanedir. Zıtlarıyla beraber 22 mana olurlar. Bir önce de zaten 28 manayı ilk cüz içermişti. Ma'asabitin hamsine vafa akduha, toplam 50 manaya ulaşmış olurlar. Bu sadece la ilahe illallah'ın içermiş olduğu manalar. Peki Muhammedur Resulullah, demin de söylediğimiz gibi Muhammedur Resulullah cümlesi ise 16 manayı içerir diye söylemiştik. Ve fi Muhammedur Resulullah, Muhammedur Resulullah ise imanuna bi kutubul ilah, kitaplara iman etmemizi içerir. Ve bil melaike, meleklere imanı içerir. وَهُمْ عِبَادُهُ, ki o melekler de Allah-u Teala'nın kullarıdır. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, aynı şekilde kıyamet gününe iman. اَلْوَف۪يِّ سَوَادُهُ. وَالْاَنْبِيَا, peygamberlere imanı gerektirir. Bu manayı da içerir. وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ, ve aynı şekilde onların arasında herhangi bir fark yapmamayı da içerir. Yani peygamberlerin peygamberliklerine, bütün hepsine iman ediyoruz. Hiçbirini tasdik ederken ayırt etmiyoruz. Ve sıdkıhim, aynı şekilde peygamberlerin hakkında sıdık sıfatının vacip olmasını içerir. Emaneten tebliğihim, aynı şekilde emanet sıfatının haklarında vacip olduğunu içerir. Ve tebliğ sıfatının da peygamberler hakkında vacip olduğunu içerir. Ve caiz ve hiyel a'rat, aynı şekilde peygamberler hakkında caiz olan, insanlarda bulunması caiz olan vasıfların bulunmasını da içerir. Tabi leyset tuetti lil intikasir rutbe, hangi caiz olan vasıflar peygamberlik makamında herhangi bir noksanlık meydana getirmeyecek caiz vasıfların peygamberler hakkında caiz olduğunu içerir. Tilke semanin, bunlar 8 sıfattır. Thümme dıdduha tudam lima meda sitten ve sittine ve tem. Dolayısıyla 8 sıfattır, zıtlarıyla beraber 16 olurlar. Bunları la ilahe illallah'tan çıkan 50 manaya eklediğimizde komplesi 66 mana olur. Komple Allah Teala hakkında ve peygamberler hakkında ve bunun dışında alemin hadis olduğu, herhangi bir kuvvetin tesir etmediği, sebep müsebbep, yani sebep sonuç ilişkilerinde sebeplerin sadece arada vasıta olduğu, sonuçları meydana getirenin yine Allah Teala olduğu gibi bu tür manalar, itikadi bilgilerin, bilmemiz gereken bütün her şeyi la ilahe illallah kelimesi, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi, kelime-i tevhid içermektedir.

Ve Musannif Hazretleri bu nazımlı bir şekilde bütün manaları içerdiğini bildirdikten sonra şöyle açıkladı. Fakat bâne ey itteda haleke mine takriris sabık. Yani bizim bütün bu açıklamalarımızdan sonra sana ayan beyan aşikar oldu ki tedammunu istilzamu mana kelimetey eşşahade, kelime-i şehadetin manası, kelime-i tevhidin manası ki ve huma cümletu la ilahe illallah ve cümletu Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah cümleleri makilleti hurufiha, harflerinin az olmasıyla beraber ki Musannif Hazretleri burada şeyle alakalı, gramerle alakalı hem küçük bir bilgi, bununla alakalı çok güzel bir nota değinmiş. Burada şunu söylemiş. Makilleti hurufiha derken bizim elimizde normalde iki cümle var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Normalde buraya müfret, yani tekil damirin dönmemesi lazım. Ama biz burada makilleti hurufiha diye söyledik. Musannif Hazretleri bununla alakalı diyor ki her ne kadar bu iki kelime olsa da, yani tesniye dönmesi gerekse de, biz burada yani iki kişiyi bildiren damirin dönmesi gerekse de biz burada tekil kişiyi bildiren damir gönderdik. Neden? Çünkü bu iki kelime ennel kelimeteyn imtezecete hatta sarate kel kelimetil vahide. Bunlar artık birbirini tamamlayan, yani birbirine bağlı öyle iki kelime oldular ki sanki tek kelimeymiş gibi göründüler. Ne açıdan? Şu açıdan. Bi'atibari ennel imane la yahsulu illa bi mecmu'ihima. Sonuçları açısından. Sonuç şu. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi her ne kadar kelime-i tevhid iki ayrı kelimeden oluşsa da iman için kişinin İslam'a girebilmesi için her ikisini söylemesi gerekir. Bu açıdan tek bir kelimeymiş gibi sayıp tekil damir gönderdi Musannif Hazretleri. Ve bununla şunu bildirmiş oldu. Sadece la ilahe illallah diyerek veya sadece Muhammedur Resulullah diyerek İslam'a girilmez. İslam'a girilmesi için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip her ikisinin zikredilmesi gerekir. Onun için Musannif Hazretleri burada bu bilgiye değindi ve dedi ki ennel imane la yahsulu illa bi mecmu'ihima ve la yuktefa bi ihdahuma anil uhra. Sadece birini söylemekle diğerinden zengin kalınmaz ve İslam'a girilmek için yeterli olmaz. Her ikisini zikretmesi lazım. Dolayısıyla her ikisini zikredip İslam'a girebildiği için ancak İslam'a girebilme her ikisini zikrettiğinde olduğundan dolayı sanki tek kelime gibi olmuş oldular. Ve Musannif Hazretleri devam etti. Dedi ki bu harfleri az olmasıyla beraber kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi, bu iki kelime li cemii ma yecibu alel mükellef marifetuhu min akaidil iman, mükellefin bilmesi gereken bütün itikatları toplamaktadır. Her ne kadar harfleri az olsa da bu önceden, yani biraz önce zikrettiğimiz 66 manayı toplamaktadır. Ve leallaha li ihtisariha ma ihtimaliha ala ma zekernahu ala ma zekernahu. Yani umulur ki bu kelime bu kadar kısa olup ve bizim zikrettiğimiz bütün manaları içerdiğinden dolayı ca'alaha eşşer'u tercemeten ala ma fil kalbi minel İslam. Dolayısıyla Allah-u Teala bunu kişinin kalbindeki İslam'ı ortaya çıkarması için kullanılan bir kelime olarak kıldı. Yani harfleri her ne kadar az olsa da içermiş olduğu manalar bakımından, akaidin bütün yani itikadi konuları içermesi bakımından Allah-u Teala bunu kişinin kalbindeki itikadi o manaları ortaya çıkarmaya bir tercüme, bir delil kıldı. Ve Musannif Hazretleri burada şunu söyledi. Yani kişinin kalbindeki İslam'ı derken İslam'la iman konusuna girdi. Yani İslam ve iman aynı mıdır yoksa ayrı mıdır? Ve muktada ca'lil musannif el İslam'e fil kalbi, yani musannifin İslam kalptedir demesi, bir önceki ibarede kalpteki İslam'ı ortaya çıkarması için bunu delil kıldı dedi. Dolayısıyla İslam'ın kalpte olup

olmaması. Yani İslam'la iman aynı mıdır? Yoksa kalpte olan imandır, İslam zahiri ameller midir? Bu konuya değinmek için. Ve Musannif Hazretleri dedi ki, ennehu maşin alel kavli, yani bu kitabın metnini yazan müellif burada şu yol üzerine gitti. Bi ennel İslam'a vel imane müteradifani. İman ve İslam müteradiftirler. Yani aynı manadadırlar. Bu yol üzerine gittiği için kalptekine İslam da denir, iman da denir. Çünkü aynı manada olduğunu kabul etmiştir. Ama verraci, tutulan görüş ise el kavlu bi ennehuma mütegayirani manen. Bunlar müteradif değildirler. Bunların manaları farklıdır. Nasıl? Fel imanu huvet tasdikul mefkur. İman kalpteki bulunan tasdiktir. Yani Allah-u Teala'nın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'dan getirmiş olduğu hükümleri kalben tasdik etmek, kabul etmektir. İman budur. Ve huve emrun batiniyun kaimun bil kalbi. Dolayısıyla tasdik batini bir iştir, zahiri değil. Kalpte kaim olan, kalple meydana gelen bir iştir. Peki bu kalpte bulunan tasdiğin delili nedir? Deliluhu en nutku bi şehadete, kelime-i şehadeti zikretmektir. Vel İslamu, İslam ise huvel iz'anu zahiri, zahiri amellerdir. Eyl imtisal lil ameli bima ca'e bihi en nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın getirmiş olduğu şeylerle amel etmektir. Yani namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmak gibi. Dolayısıyla mu'temet olan görüş, tutulan görüş, İslam'la imanın manalarının farklı olması. İslam'ın zahiri yapılan amellere denilmesi, imanın ise kalpte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümleri tasdik etmek, kabul etmek ve onlara boyun eğmek demek. Bu tamamen kalbin bir işidir. İman kalpte olanın adıdır. İslam ise o amelleri zahiri olarak yerine getirmektir. وَلَمْ يَقْبَلْ اَشْشَرْعُ مِنْ اَحَدٍ الْا۪يمَانَ اِلَّا بِهَا. Dolayısıyla şeriat bir kişiden imanı şehadetsiz bir şekilde kabul etmemiştir. Yani kişinin İslam'a girebilmesi için şart şehadet getirmesidir. Tabi Musannif Hazretleri bu konuyu da tartışacak, şunun üzerine tartışacak. Yani şehadeti getirmek şart mıdır veya kimlere şarttır, bunun hakkında tartışacak. Ve diyecek ki şehadet ilk defa İslam'a getiren, İslam'a girecek kişiler için şarttır. O da dünyevi hükümlerin uygulanması için. Yani bir kişi kalben tasdik etse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu bütün hükümleri kabul etse kalben, yani Müslüman olmayan biri, bunların hepsini kabul etse, kelime-i şehadeti söylemese ne olur? Musannif Hazretleri bunun hakkında diyor ki, bu şöyle bir şey olur. Yani Allah katında mümin olur kalben tasdik ettiği için, ama üzerine dünyevi hükümler uygulanmaz. Nasıl? Müslümanların bulunmuş olduğu kabristana gömülmez. Cenaze namazı kılınmaz. Çünkü bizim yanımızda, biz kalbini bilemeyeceğimiz için, bizim yanımızda sonradan Müslüman olacak birinin hakkında Müslüman olmasına dair delil şehadettir. Ama Müslüman beldede büyüyen Müslümanların evlatları böyle değil. Onlar şehadet getirmeseler de İslam'a zıt bir şey görmediğimiz müddetçe onlara dünyevi hükümler uygulanır ve kelime-i şehadet getirmekle mükellef olmazlar İslam'ıyla hükmetmek için. Dolayısıyla Musannif Hazretleri de dedi ki وَالرَّاجِهْ اَنَّ الْا۪يمَانْ مُجَرَّدُ تَسْد۪يقِ الْقَلْبِ. Yani sadece kalben tasdik etmek, iman budur. وَاَمَّنْ نُطْقُ بِكَلِمَةِ الْمُشَرَّفَ. Yani kelime-i şehadeti söylemek ise فَهُوَ شَرْتٌ لِيْجْرَاءِ الْاَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّ. Sadece dünyevi hükümlerin uygulanması için şarttır. Yoksa imanın sahih olması için değil. Dolayısıyla فَمَنْ صَدَّقَ بِكَلْبِهِ وَلَمْ يَنْتِقْ بِلِسَانِهِ. Bir kişi kalben tasdik etse, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu her şeyi tasdik etse, وَلَمْ يَنْتِقْ بِلِسَانِهِ, ama diliyle kelime-i şehadeti söylemese, لَا لِعِنَادٍ. Bu kayıt önemli. Tabi inattan dolayı olmayacak. Eğer inattan dolayı olursa bu sefer kalbindeki

zıt düşmüş olur. Yine tasdik kalbi kabul edilmez. İnattan dolayı olursa. Bel ittefaka lehu zelke. Sadece İslam'a girdi ve kendisinden böyle bir şey istenmedi. Veya zikretmedi.

0: defnihi fi makabiril müslimin ve salat aleyhi. Cenaze namazının kılınması ve Müslümanların mezarlığına defnedilmesi gibi. Tabi demin de bahsettiğim gibi kelime-i şehadetin zikredilmesi, yani bir kişinin kelime-i şehadeti söylemesi sadece cenaze namazı, Müslümanların kabristanına defnedilmesi gibi dünyevi hükümlerden dolayı ve İslam'a yeni girecek kişi için. Yoksa Müslümanların evlatları için böyle bir şey söz konusu değil. Onlar her ne kadar zikretmeseler de kendilerinden İslam'a ters, İslam'a zıt, yani kendilerini İslam'dan çıkaracak bir şey görmediğimiz müddetçe onların müminliğiyle hükmeder, Müslümanlığıyla hükmeder. Cenaze namazları kılınır ve Müslümanların kabristanına defnedilirler. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Buradan sonraki dersimiz hem sem'iyatla alakalı, yani cennet, cehennem, sırat gibi konularla alakalı, hem de kelime-i tevhidin içermiş olduğu manalara değinmişken kelime-i tevhidin faziletiyle alakalı olacak. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Talül Büşra Abdullah Bıyıklıoğlu Talül Büşra

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, selam ve selametlik sizlerin, bizlerin ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun. Günün Ötesi programına hoş geldiniz. Değerli dostlar, her birimiz geriye dönüp de harcadığımız hayatımıza şöyle bir bakınca iki büyük altın fırsatın kaçtığını görmekteyiz. Biri hayatın başlarında, diğeri de sonlarında. Hayatın başlarında kaçırılan altın fırsat, okulların tatil olduğu boş devrelerde kaçırılan fırsat. Hayatın sonunda kaçırılan fırsat da emeklilik devresindeki boşluk devresi fırsatı. Evet, bu iki devrenin kaçırılan fırsatları, hayatın geri getirilmesi mümkün olmayan altın fırsatları. Neden mi altın fırsatları? Çünkü her ikisinde de ebedi hayatın kazanılması mümkün de ondan. Mesela çocuklar ömür boyu kılacakları namazlarında okuyacakları Kur'anlarını, hatta uygulayacakları temel İslami bilgilerini hep bu tatil devrelerinde ezberleyip öğrenirler değil mi? Yaşlılar dahi iyi ki tatillerde Kur'an kursuna gitmişiz, namazlıklarımızı ezberleme fırsatını kaçırmamışız diyerek hayatın başındaki altın fırsatı değerlendirmiş olmanın sevincini yaşarlar hayatın sonlarında. Demek ki hayatın başındaki bu altın fırsatın etkisi hayatın sonlarına bile aksetmekte, yaşlılar da dini hayatlarını gençlikte elde ettikleri bilgiye borçlu olduklarını düşünmektedir. Nitekim bu devrede bazı

Emekliler eline kalemi kağıdı alıp geçmişte kılamadığı namazlarını, yerine getirmediği dini görevlerini bir bir tespit ederler. Her gün birkaç vakit namaz kaza etmeye başlayarak ibadet borcunu bu devrede ödemeyi hedef alır, belki öğrenmediği Kur'an'ı dahi öğrenebilir, okumadığı dini kitapları okur, hatta bir hizmetin içinde görev üstlenir. Derken emeklilik devresi ebedi hayatını kurtaran tam bir altın devresi olup çıkar. Böylece hayatı boyunca kaybettiğini, emeklilik devresinde kazanmış olmak gibi eşsiz bir fırsat değerlendirmesi de söz konusu olur. Bu durumda bazılarının çöküş devresi dedikleri emeklilik devresini hayatının en verimli altın devresi haline getirmiş olur. Çünkü insan hayatında ebedi hayatını kazandıran devreden daha kıymetli bir devre olamaz. Yeter ki bu uyanıklık gösterilsin, son fırsatta böylece kaçırılmamış olunsun. Tatildeki boşluk fırsatını değerlendirip iyi bir din eğitimi alan öğrenci gençler hem kendilerini hem de ana baba gibi geçmişlerini kurtarabilirler. Konuya ait ibretli bir misal irşat kitaplarında şöyle nakledilir efendim. İsa aleyhisselam bir mezarlığın yanından geçerken ölünün birinin çektiği kabir azabını keşfeder. Adama acıyarak yoluna devam eder. Dönüşte ise kabir sahibinden azabın kaldırıldığını anlar ve buna çok sevinir. Ama meraktan da kurtulamaz. Ellerini açıp dua ederek sorar adamın azabının neden kaldırıldığını. Rabbimiz şöyle bildirir azabı kaldırma sebebini. Bu kulumun bir yavrusu dünyada din dersi almaya başladı. Benim ismimi ezberleyip besmele çekti. Çocuğu yer üstünde benim ismimi ezberleyen bir babaya yer altında ben azap etmem. Bu sebeple din dersi alan çocuğunun hürmetine babasından azabı kaldırdım. Muhterem dinleyicilerimiz, demek ki çocuğun öğrendiği din bilgisi, okuduğu Allah kelamı, ana baba gibi geçmişlerinin kabir azabından kurtulmasına da sebep olabilmektedir. Bu bakımdan gençler tatil fırsatını kaçırmazlar da iyi bir din eğitimi alırlarsa hem kendi geleceklerini kurtarmış olurlar hem de onların dini eğitimi almalarına sevinip yardım eden ana babalarının kurtulmalarına da sebep olabilirler. Sözün özü sevgili gençler, muhterem yaşlılar, hayatın geri gelmeyecek olan bu altın fırsatları mutlaka değerlendirilmeli, asla kaçırılmamalıdır. Ayet-i Kerime'nin ikazı. Ey iman edenler! Kendi nefsinizi, aile ve çocuklarınızı ateşten koruyunuz.

Derler ki Halife Harun Reşit dönemidir ve İmam-ı Azam'ın ilim pınarından su içmiş, onun engin irfan hazinesinden pay almış olan İmam-ı Ebu Yusuf ise halifenin kadısıdır. O gün kadılık binasının önü bir hayli kalabalıktır. Zira mahkemede görülen bir davaya Halife Harun Reşid'in baş veziri şahit olarak girecektir. Derken kalabalık iki tarafa ayrılır, baş vezir azametle içeri girer. Mahkemenin kadısı İmam Ebu Yusuf kaşlarını çatarak, "Senin şahitliğini kabul etmiyorum. Derhal burayı terk et." deyince, baş vezir kadar, orada bulunanlar da hayret ve

endişe içinde kalırlar. Halifenin baş veziri bir süre ne diyeceğini kestirmeden öylece durur. Sonra da öfkeyle kaftanının eteklerini savura savura çıkıp gider. Duruma çok içerleyen baş vezir olayı biraz da abartarak kadı İmam-ı Ebu Yusuf'u halifeye şikayet eder. Der ki, ey müminlerin emiri, kadı efendi halifemizin baş vezirinin şahitliğini kabul etmiyor. Bizi mahkemeden kovuyor. Buna çok içerleyen halife Harun Reşit, nasıl olur diye bağırır. Bana getirin kadıyı. Az sonra halifenin huzuruna getirilen İmam Ebu Yusuf, kırgın ve kızgındır. Harun Reşit yumuşak bir sesle sorar. Ya İmam, neden başvezirimin şehadeti kabul edilmez? İmam-ı Ebu Yusuf gözleri çakmak çakmak, sesi ise yüksektir. Kabul etmem ya halife der. Çünkü senin başvezirin seninle konuşurken bendeniz, köleniz diye söze girer. Size bende ve köle olan ya da kendisini öyle kabul eden kişi köledir. Ve bilirsiniz ki kölenin şehadeti yarımdır. Halife buna şiddetle itiraz eder. Der ki, ya imam, o her ne kadar böyle derse de siz de biliyorsunuz, o benim baş vezirimdir. İmam-ı Ebu Yusuf bu söze daha sert cevap verir efendim. O halde bu adam yalan söylüyor. Vezir olduğu halde kölenizim demekle en büyük yalanlardan birini gözünüzün içine baka baka söylüyor. Yalancının şahidliği ise bizim mahkememizde hiç kabul görmez ya halife. Bir an için ne diyeceğini şaşıran halife kısa bir tereddütten sonra ses tonunu iyice yumuşatarak "O halde ben şahitlik ederim ya imam" der. İmam-ı Ebu Yusuf başını iki yana sallarken acı acı güler. "Olmaz ya halife" der. "Senin şehadetini hiç kabul etmem." Harun Reşit o huzurunda konuşulmayan emir bir anda öfkeden deliye döner. Ama yine de karşısındaki bu ilim ve irfan abidesine karşı saygısızlık etmemek için sabrını zorlayarak sorar. Peki benim şehadetim neden kabul edilmez? Bunun için ne gibi bir engel vardır ya imam? Bu soru İmam-ı Ebu Yusuf Hazretlerini çileden çıkarmaya yeter efendim. Ve adeta halifeyi azarlar. Engel mi sorarsın ya emirül müminin? Mürayi veziri baş vezir edersin, bu birinci engel. Allah adaletini yerine getirmeye memur edilen kadıyı apar topar huzuruna celbedersin, bu iki. Ve üçüncü engel ki, hiçbir engelin olmazsa bile ömür boyu şahitliğine manidir. O nedir biliyor musun ya halife? Harun Reşit biraz öfkeden biraz hicaptan titriyordu. Cevap veremedi. Başı önünde öylece durdu. İmam devam etti. Sen ki Müslümanların halifesi olarak Ezan-ı Muhammedi'yi duyduğun halde müminlerin cemaat oldukları camilere gelmiyor, onlarla birlikte Cenab-ı Zülcelal'in huzurunda saf tutmuyorsun. Cenab-ı Allah'ın azameti karşısında bu kibir niye? Niye ya halife? İşte bu yüzden senin de şahitliğini kabul etmiyorum. Muhterem dinleyicilerimiz, müminlerin emiri, halife Harun Reşit, bütün ömrünce o anın mahcubiyet ve ezikliğiyle Allah-u Teala'dan mağfiret diledi. Geceleri bile yastığını gözyaşlarıyla ıslatacak kadar ağladı ve hiçbir zaman cemaati terk etmedi.

Yaz başı, tam da dondurma mevsimi. Dondurma dediğin külahta yenir. Biraz çokça daldırdın mı korkarsın, aman bitiverir diye. Hele sona doğru azalınca külahın üzerinde, birazcık kalınca dondurma, o serinlik, o tarifsiz tat son bulmasın istersin. Korkarsın ağzına götürmekten. Nihayet bitecektir. Külahın dibine doğru kaçan son parçacıklara ulaşmaya çalışırsın. Derken içinde vazgeçilmez bir istek duyarsın. Külah. Çoğu zaman dondurmanın hatırına külahı da indirirsin mideye. Sonra pişmanlık. Ağzındaki o canım serinlik kayboluverir. Dondurma külahının manasız tadı kalır damağında. Ya cesaret ister külahta dondurma yemek. Üstüne akıtmayacaksın, ağzına, burnuna, bıyıklarına bulaştırmayacaksın, üzerine dikilen alaycı bakışları görmezden geleceksin. Bütün bunlara eyvallah çekebiliyorsan, kocaman bir külah dondurma alıp o çocuksu şöleni yaşayabilirsin. Yoksa yok. Oturup benim gibi bardakta kaşıkla yiyeceksin dondurmanı. Arada da boğazın soğuklamasın diye bir yudum su alacaksın yanında. Sevgili dinleyicilerimiz, yaz için dondurma mevsimidir dense yeridir. Ve de dondurma denince benim aklıma o jelatinli, çubuklu hazır dondurmalar gelmez. Şu eski dondurmacılar gelir. Dondurmam kaymak diye sokak sokak dolaşan adamlar. Sonradan motorize olmuştur bunlar. Akşam serinliği başladığında mahallelere, kasaba ve köylere dağılırlar. Daha mahallenin ucundan, köyün girişinden basarlar yaygarayı. Dondurmam var. Kapı önlerinde, saçak gölgelerinde, çeşme başlarında sabırsız bekleyen, avuçlarının teriyle ıslanan kağıt paraları, demir liraları sımsıkı tutan çocuklar, dondurmam kaymak sesini duyar duymaz, aman Allah, çığlığı basar ve tozu dumana katarak cayırtılarla gelen dondurmacının yoluna çıkarlar. Bir ucu ucuna bir telaş ve yarıştır alır gider. Bir külah dondurma alabilmek için birbirini çiğner çocuklar. Külahını alan dünyalar bağışlanmış gibi çekilir kenara. Gözleri kocaman kocaman yumulur dondurmaya. Geç kalanlar uzaktan seyirtir. Ah, bir de para bulamayıp 5-10 metre uzaktan elleri bağlı, boynu bükük, kaşının altından bakanlar vardır. Herkes alıp çekilince babacan dondurmacı görür onu. Gel der, gel. Nasıl da fırlar çocuk sıpkın gibi, utangaç varır tezgahın dibine, ama parasız da o kadar olur işte. Külahı üstün körü, öylesine doldurmuştur adam. Yığmaz üstüne. Çocuk da biraz utangaç, buruk bir sevinçle çekilir kenara. Sonra bir cayırtı, bir çığlık basar. Gider dondurmacı. O çocuk ordusu koşar ardından. Velhasıl her akşam üzeri mahalle, köy, kasaba bir şenliğe tutulur. Efendim, bütün satıcılar gibi dondurmacı milletinin de kendine mahsus bir edebiyatı yok değildir. Dondurmam kaymak, buz gibi dondurma, kaymaklı, vişneli, fındıklı çığlıkları kimi zaman köşe başı beklerim, vay benim emeklerim.

dondurmayı yaparken kırıldı bileklerim türünden manilerle süslenir. Bilmem hala köylere dondurmacı gidiyor mu? Bir akşam serinliği, bir şenlik yaşıyor mu köy çocukları? 25 yıl önce bir köy ikindisinde aldığı dondurma külahının heyecanını hala yitirmeyen ben, şimdi lüks dondurmacılara gidiyor ve bardakta dondurma yiyorum. Ne tadı ne de heyecanı var bu dondurmanın. Dondurma dediğin külahta yenir.

0: Bugün de sizlerle olan birlikteliğimizin sonuna geldik. Hoşça kalınız. Günün ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Sevgili dinleyenler, Konuşan Tarih'ten hepinize sevgiler ve saygılar. Bu haftaki konuğumuz, geçen hafta davet ettiğimiz Orhan Bey, Orhan Gazi. Ki Orhan Gazi uzunca bir sürede misafirimiz olmaya devam edecek sevgili dinleyenler. Efendim, beraberce bu haftada tarihin sayfalarını çevireceğiz. Orhan Gazi'yi, o dönemi, o dönemdeki siyasi ve sosyal yapıyı beraber inceleyeceğiz, beraber öğreneceğiz. Efendim, geçen hafta biz dediğimiz gibi Bursa'yı fethettik. Orhan Gazi'yi tahta geçirdik. Bu haftada biraz sosyal yapıdan, saray teşkilatından kısmen ilerleyen dakikalarımızda sizlere anlatmaya gayret göstereceğiz. Orhan Gazi hayatını gazalarda geçirirken hanımlarının, anne ve çocuklarının muhafaza edilerek iskan etmeleri için bir saray yaptırmıştı. Bu saray İslam devlet başkanlarının örf ve adetleri mucibince inşa ediliyordu. Sarayda padişahın annesi, hanımları, çocukları, hizmetçi, cariyeler ve hadım ağalarının kaldığı kısım asıl adı Darussade'dir. Ki böyle zikrediliyor kitaplarda efendim. Padişahın sarayında bundan başka saray ve konaklarda büyükçe evlerde de küçük odalar halinde kadınlara mahsus harem denilen bir kısım vardı. Haremin kelime manası girilmesi yasak olan ve saygı duyulan yer demekti. Bu bölüme yakın akraba olmayan erkekler giremezlerdi buraya asla. Erkeklere ait olan bölümlere ise selamlık denirdi. Haremin tarihi çok eskilere uzanıyor. İslamiyet geldikten sonra kendisine has bir kuvvet kazanan harem, İslam'ın tesettür ve benzeri emirlerine uygun bir şekil almıştır zamanla. Harem, Peygamber Efendimiz ve Hulafa-i Raşidin devirlerinden sonra Emeviler, Abbasiler, Selçuklar ile diğer İslam devletleri ve nihayet Orhan Bey'in padişahlığını yaptığı Osmanlı Sarayı'nda daha teferruatlı ve teşkilatlı hale geldi. Osmanlı Devleti'nin büyümesine paralel olarak padişahların oturdukları saraylar da büyümekteydi. Osman Gazi'nin mütevazi sarayına karşılık oğlu Orhan Gazi'nin sarayı daha büyükçeydi. Diyeceksiniz ki neden böyle? Cevap olarak şunu söyleyebiliriz kıymetli dinleyenler. Orhan Bey dönemi daha devlet teşkilatının hissedildiği, devlet kokusunun sindiği bir dönem olarak başlıyor.

ki devleti oluşturan unsurlar Orhan Gazi'den itibaren yavaş yavaş başlamış, aşiretten devlete dönülmesi Orhan Bey ile başlamıştır sevgili dinleyenler. Bu dönemde harem ağaları, şehzadeler mektebi, kız ağası, muhasip ağa, baş hazinedar ağa, daireleri gibi birçok oda ve koğuştan meydana geliyordu saray. Şehzadeler mektebinde padişahın çocukları, yeğenleri ve amcaoğulları eğitim görürlerdi. Burada ders görenler küçük yaştakiler olup yetişkinlere, hocaları dairelerine giderek özel ders verirlerdi. Salon ve koridorları süslü olan Şehzadeler Mektebi'nin duvarları nakışlarla ve müzeyyen çinlerle kaplıydı. Şehzadeler Mektebi'nden sonra ileride harem ağalarının nöbet tuttukları yere gelinirdi. Haremle ilgisi olanlar bu kapıdan girip çıkarlardı. Bundan sonra Valide Sultan Dairesi ve Cariler Dairesi açılan kapılar mevcuttu. Kıymetli dinleyenler, haremin dışarı ile ilgisine harem ağaları sağlardı. Harem-i Humayun bu iç kesiminde sırayla çeşmeli sofa, hünkâr sofası, hünkâr hamamı, valide sultan dairesi, asma bahçe ve daha birkaç tane padişah odası yer alırdı. Harem-i Humayun'da ayrıca birkaç tane de mescit vardı. Netice itibariyle harem, salon, oda, koridor, hol, sofa ve taşlıkla doluydu. Harem-i Humayun'da padişah, padişah zevceleri, çocukları, hanedan üyelerinden bazı akrabaları ve ihtiyaca göre vazifeliler yaşamaktaydı. Osmanlı hareminin en yüksek makamı valide sultanlıktı. Dolayısıyla haremin fahri başı padişahın annesiydi. Haremde hünkâr sofasından sonra en geniş daire de valide sultanınkiydi. Valide sultan geniş bir cariye yani hizmet göreni vardı. Haremi hazinedar usta vasıtasıyla idare ederlerdi. Bütün kadınlar, sultanlar, ustalar ve cariler kendisinden çekinirler ve sayarlardı. Haremdeki bütün işler onun emriyle yapılırdı. Haremde valide sultandan sonra söz sahibi kadın efendidir. Osmanlı padişahlarının kadınlarına genel olarak kadın efendi denirdi. Padişahın ilk hanımına baş kadın denirdi. Baş kadın diğerlerine göre üstündü. Dairesinde hizmet eden cariyeler ve kalfaları diğerlerinden daha fazla olurdu. Sevgili dinleyenler, başlangıçtan itibaren padişahların evlilikleri hususiyet arz eder. Osman Gazi, hocası ve mürşidi Şeyh Edebali Hazretleri'nin kızıyla izdivaç etmiş ve bunun yanında kendisi ve oğlu Orhan Bey etrafındaki Anadolu beylerinin Bizans imparatorunun tekfurlarının kızıyla izdivaç etmişlerdi. Bunlarla evlenmeleri hissi olmayıp akrabalık yoluyla kuvvetlenmek veya miras yoluyla toprak elde etmek gibi siyasi maksatları da vardı. İslam hukukuna göre hür kadınlarla evlilikteki tehdit, cariyelerle evlilikte pek konulmamıştır. Buna rağmen padişahların cariyelerle evlendiği gözükse de oldukça sınırlıdır. Bunlardan başka padişahların tanınmış ve asil bir ailenin kızıyla evlenme imkanları olduğu halde bazı mahsurlarından dolayı bu evliliği tercih etmemişlerdir. Padişahın annesi veya zevcesi tarafından payitaht civarında akrabasının bulunması mahsurlu görülüyordu. Zamanla ana tarafından akrabalar saraya dolacak, şahsi veya siyasi bir takım isteklerde bulunabilecekler, arzular yerine getirilmeyince de padişah ile akrabalığına güvenerek bir takım entrikalara teşebbüs edecekler. Neticede o devir Avrupa devletlerinde olduğu gibi kanlı hadiseler yüzünden devlet güvenliği sarsılabilecekti. Padişahların haremdeki diğer aile fertleri ise şöyleydi kıymetli dinleyenler. Sultanlar. İlki sultanlar efendim. Osmanlı'nın ilk devirlerinde padişah kızlarına Selçuklarda olduğu gibi hatun deniyordu. Osmanlı padişahları kızına daha çok Ayşe, Hatice, Fatma, Esma, Emine gibi isimler koyarlardı. Erkek evlada sultan tabiri isimden önce konulduğu halde kızlarda isimden sonra konuluyordu bu tabir. Sultan tabiri tek başına söylendiğinde de kız evlat anlaşılmaktaydı. Sultanlar doğar doğmaz kendilerine bir daire ayrılır, emrine dadı, sütnine, kalfa ve cariyeler tahsis edilirdi. Çocuğun eğitimiyle kendi anneleri, dadı ve kalfaları uğraşırdı. Sultanlar okuma çağına gelince derse

Merasimle başlarlardı. Ekseriya merasime padişah da katılır ve besmeleyi bizzat kendisi çekerdi. Bundan sonra Hususi hocalar tarafından okutulurdu bu sultanlar. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i doğru okumaları hususunda ehemmiyetle durulurdu. Sultanlara Kur'an-ı Kerim'den sonra lüzumlu olan dini ve dünyevi bilgiler de öğretilmeye devam ederdi. Şehzadeler. Efendim, şehzadeler Osmanlı hanedanının erkek çocuklarına verilen isim. 5-6 yaşına geldiklerinde kendilerine hoca tayin edilirdi ve törenle derse başlarlardı bu şehzadelerde. İlk dersi Şeyhül İslam verirdi. Sonra hususi hocalar tutulurdu. Haremde hizmet veren halk iki gruba ayrılırdı ki bunlar biri harem ağalarıdır, diğeri de Darussade ağasıdır. Kıymetli dinleyenler, daha önceki İslam devletleri saraylarında olduğu gibi Osmanlılarda da zenci hadım ağaları vardı. Bunlar Harem-i Hümayun denilen saray dairesinde, yani kadınlar kısmında hizmet ve muhafazasında bulunurlardı. Bundan dolayı kendilerine harem ağası denilirdi. Efendim, bir de kızlar ağası diye bilinen Darussade ağası var ki Osmanlı sarayının ve bütün Harem-i Hümayun'un ağalarının en büyüğüydü. Derece itibariyle Şeyhülislam ve Sadrazam'dan sonra gelirdi. Harem-i Hümayun'un korunması ve padişahın hususi hizmetlerine kadar pek çok hizmet görürlerdi bunlar. Yani Darussa ağalara. Emri altında Harem-i Hümayun hizmetini istem edilen zenci hadım ağalar da vardı. Zenci hadım ağaları derecelerine göre Babussade ağasından sonra Valide Sultan ağası, şehzadelerin muhafazası olan Şehzadeler ağası, Valide Sultan'ın hazinesiyle onun odasındaki kadınlara nezaret eden Hazinedar ağa ve yine Valide Sultan'ın şeker, şerbet ve vesairesine bakan Kiler ağası, büyük odadaki kadınların nazırı Büyük Oda ağası, küçük odanın nazırı Küçük Oda ağası, kadınlar dairesinin baş kapıcısı Baş Kapı ağası gelmekteydi. Babussade'yi bekleyen harem ağaları beyaz olup bunlara ak hadım ağaları da denirdi. Babussade'yi bekleyen ak hadım ağalarının en önemli görevi padişahın mabeyn daireleri ile harem dairesine korumaktı. Bunun için ilgililerden başka hiç kimseyi Babussade'den içeri sokmazdı. Sarayın en iyi korunan kapısı burasıydı. Ak ağalar Babussade'nin karşısında yer alan odada yatıp kalkarlar, haremin iç kısmına katiyen sokulmazlardı. Ak hadım ağaları derecelerine göre sırasıyla kapı ağası, saray cedid ağası, saray ketüd ağası, baş kapı gulamı, ikinci kapı gulamıydı. Ak hadım ağaları arasında dışarı devlet hizmetine çıkarak vezirlik ve sadrazamlık edenler de görülmektedir kıymetli dinleyenler. Harem-i Hümayun'da çalışan cariyeler yaptıkları işe göre isimler alırlardı. Bunlar derecelerine göre şu şekildeydi. Ustalar. Harem teşkilatında cariyelerin yükselebileceği en üstün makamdı burası. Harem-i Hümayun'daki bütün cariyelerin amiri ve en nüfuzlu ise kahya kadınıydı. Bunun amirlik alameti olarak elinde gümüş kaplı bir değnek ile hünkâr dairesindeki muhtelif eşyayı mühürlemek için yanında mühür-i Hümayun vardı. Padişahın hanımları bile ona hürmet gösterirlerdi. Kahya kadın, kızların terbiyesine ve usule muhalif bir harekette bulunmamalarına dikkat eder, kendilerine sarayda nasıl yaşamaları gerektiğini ihtar edip öğretirlerdi. Kahya kadının muavinine hazinedar usta derlerdi. Bu usta hükümdarlığın elbiselerine ve Harem-i Hümayun levazatına bakardı. Ustalar değişik hizmetler görürlerdi. Padişahın sofra hizmetini görenlere çaşnigir usta, çamaşırlarını yıkayanlara çamaşırcı usta, padişahın eline su dökenlere ibriktar, tıraş takımlarına bakanlara berber usta, kahvesini yapana kahveci usta, padişahın kilerine ve kiler takımlarına bakana kilerci usta denirdi. Hükümdara şerbet ve meyve sunulacağı zaman bu görevi kilerci usta, yardımcıları olan cariyelerle birlikte yapardı. Bunlardan başka haremin genel hizmetleriyle uğraşan ustalar da olup yaptıkları işe göre değişik isimler alırlardı. Hazinedar usta adına haremdeki bütün cariyeleri vekil usta idare eder, başlarında bulunup gerekli emirleri verirdi.
Sevgili dinleyenler, sarayda diğer bir görevli

Fethu da ustaydı. Haremin teşrifatçılığını yapar. Bayramlarda, düğünlerde, doğumlarda yapılan bütün merasim ve toplantıları idare ederdi. Bu sebeple Ketüda cari ve kalfaların en görgülü ve kabiliyetleriydiler. Padişah ve hanedan mensuplarına nasıl muamele edileceğini Ketüda usta öğretirdi. Haremde hasta carilere bakarlardı. Yardımcıları hastalar Ketüdaları idi. Kıymetli dinleyenler, saraydaki görevlileri diğer bölümümüzde anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sevgili dinleyenler, Osmanlı Sarayı'ndaki görevlileri tanıtmaya bu bölümümüzde de devam edeceğiz efendim. Bu bölümümüzde ilk olarak kalfalara değineceğiz. Kalfalar, acemilik derecesini bitiren cariyeler kalfalıyorlar. Makam bakımından ustalardan sonra geliyorlar ve kalfalar kabiliyet ve gerekli vasıfları haiz olmalarına göre valide sultan, kadın efendi, şehzade ve sultanların dairelerinde hizmet görüyorlardı. Eskilerine göre büyük, ortanca ve küçük kalfa olmak üzere üçe ayrılırlardı bu kalfalar. Bunlar bulundukları dairelerin işlerini emrindeki kalfalar ve cariyelerle götürürlerdi, işleri yürütürlerdi. Ustalar ise haremin genel hizmetlerinde de bulunan kalfaların hemen hepsi okur yazardı. Kalfalar beraberlerinde cariyelerle bir haftalık harem nöbeti tutarlardı. Haremin hünkâr sofasında yasıdan sabaha kadar oturup ikişer, üçer bütün dairelerin bahçelerini dolaşırlardı. Bunlara nöbetçi kalfa da denirdi. Gece bir kaza ve hastalık olursa hemen baş katibe haber verirlerdi. Perşembe günü bütün daireleri temizlerlerdi ki buna perşembe hizmeti denirdi. Cuma günü nöbeti diğer kalfaya teslim ederlerdi. Yine bir hafta süreyle aş nöbeti tutarlardı sarayda. Her dairenin kalfası yanındaki cariyelerle getirilen yemekleri içeriye alırlar ve kurulu sofralara dağıtılırdı. Sofraları temizleme ve kapıları yıkama işi acemi cariyelere aitti. Sevgili dinleyenler, sarayda temizliğe çok dikkat edilirdi. Her ay başında haremde genel bir temizlik yapılırdı. Ortanca kalfadan gençler bütün sofaları, koridorları, merdivenleri, hamamları, bodrum katını hep beraber temizlerlerdi. Her tarafı ve ince mısır hasırlarını sabun köpüğüyle silerlerdi. Sarayın en ağır ve zor işlerini güçlü, kuvvetli oldukları için zenci cariyeler yapardı. Bunlar sarayın duvarlarını temizlemek, sofraları silip süpürmek, sofralardaki yastıkları onarmak ve korumak, mangalları parlatmak ve bakmak, camilerdeki halı, kilim ve hasırları silip temizlemek, şerbet ve pilavın hazırlanmasında yardım etmek gibi işler yaparlardı. Haremde diğer kadın hizmetçiler ise şunlardı. Ebe var efendim anlatacağımız ilk sırada. Ebeler tahmin ettiğiniz gibi doğum işlerine bakıyorlar ve saraydaki hamile kadınların kontrollerini yapıyorlardı. Padişahın kızlarına veya şehzadelerine süt emzirmek için tutulan kadınlar vardı ki biz bunlara dayı diyoruz. Dayının asil bir aileden gelmesine çok dikkat edilirdi. Cariyeden olanlarsa umumiyetle kalfa derecesinde olurlardı. Padişahlar dayilerine pek hürmet gösterirlerdi. Nitekim Peygamber Efendimiz'in de süt annesine gösterdiği hürmet sizlerin de aşikar efendim. Bir de efendim dadılar var. Padişahların çocuklarına bakan cariyeler ve kadınlar. Yabancı erkeklerden sakınmak ve gizlilik esas olduğundan mecbur kalınmadıkça esas görevliler dışında saray haremine kimse giremezdi. Saray hekimi, tamiratçı gibi kimselerin dışında ne sadrazam, ne vezirler, ne de diğer saray personeli, ne de büyük elçiler Osmanlı saray haremine asla giremezlerdi. Bunlarsa iş icabı girdiklerinde yani giremeye yetkili olanlarsa bina ve mefruşattan başka bir şey göremezler ve kadınlara asla rastlayamazlardı. Türk ve yabancı devlet adamlarına yemekler, ikramlar, toplantı ve huzura kabuller hep harem dışında olurdu. Harem-i Humayun kalın duvarları çerçevesi içerisinde harem

kapıları ve diğer ocakların daireleriyle geçilmesi imkansız bir bütünlük arz ediyordu. Bu sebeple Harem-i Humayun'da geçen günlük hayat hakkında bilinenler pek mahdut ve sınırlı kalmaktaydı. Harem hakkında dışarı sızabilecek malumat, harem ağaları veya içeri yaşayan kadınlardan elde edilebilirdi. Fakat tarih hakikatler gösteriyor ki, ne haremden çıkarılacak evlendirilenler

Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi tarihin en büyük devletini kurduklarının bilincindeydi şüphesiz. Konstantinopolis'i fethedecek olan bu devletin padişahının haremi sağlam olmalıydı. Bizans ve diğer Hristiyan krallıkların saraylarında yaşanıp halkın dilinde dolaşan entrikalar Osmanlı sarayında olmamalıydı, olmadı da. Bunun için de her şey kurallara bağlandı. Her şeyin başında kadınlarla ilgili Cenab-ı Hakk'ın buyruğu esas alındı. Harem içerisinde görevli hadım ağaları bile hadım oldukları halde belli ölçüler içerisinde hareket ederlerdi. Bunlar kadın efendi ve kızlarıyla konuştuklarında ya kapı aralığından veya araya perde asmak suretiyle görüşürlerdi. Kazara sultanın veya kadınların yüzünü açık görseler başlarını yere eğerler, hareme girerken destur diye bağırmak ve orada bulunan cariyeleri uyarmak mecburiyetinde hissederlerdi kendilerini. Haremde bulunan kadınların serbest bir şekilde bahçelerde, mesirelerde eğlenmelerine halvet denirdi. Kapalı havalarda padişah kadınları, sultanları ve oğulları ile görüşmek isterse onları dairesine çağırtır, konuşur ve görüşürdü. Padişahın aile efradı veya bir bölümüyle yaptığı bu toplantıya muhtasar halvet adı verilirdi. Bir de has bahçede yapılan halvetler vardı ki padişah halvet yapacağını bir hadd-i humayinle bildirir ve rahatsız edilmemesini emrederdi. Kıymetli dinleyenler, has bahçenin bazı yerlerinde devamlı olarak halvet sokakları ile perdeleri bulunurdu. Halvet günü 3. avlu tamamen boşalır, bahçenin görülebilecek yerleri halvet bezleri ile örtülürdü. Bahçede kadınların ve cariyelerin dolaşacağı yollar üzerine ve etrafına çadırlar kurulurdu. Bunlardan başka oturulacak, namaz kılınacak, eğlenilecek ve yemek yenilecek çadırlar da kurulurdu. Bahar ve yaz aylarında zaman zaman has bahçe dışındaki gezi yerlerine gidilirdi saray halkınca. Fakat harem halkı kalabalık olduğu için gruplara ayrılırlar ve gezi yerlerine nöbetleşe giderlerdi. Geziye çıkılmadan önce gezi yerlerine çadırlar gönderilerek kurulurdu. Baş ve ikinci katibi gezintinin nereye yapılacağını ve hangi cariyelerin bu geziye katılacağını haremde ilan ederdi. Herkes en güzel elbiselerini giyer, gidişe hazırlanırdı. Geziye katılacak kadınlardan önce sultanlar, ondan sonra ustalar, kalfalar ve cariyeler arabalarına binerler, haremden göç yerine hareket ederlerdi. Sevgili dinleyenler, kafilenin önünde ve yanlarında atlar üzerinde harem ağaları bulunurdu. Arabalarının perdeleri yarıya kadar indirilirdi. Kafile ağır bir yürüyüşte gezi yerine varır, harem halkı arabalarından iner, hazırlanmış olan çadırlarına girerlerdi. Yeşil renkli çadırların ağaçlar, çiçekler ve yeşillikler arasında bulunması etrafa ayrı bir görünüş verir, gönüllere ferahlık getirirdi. Harem burada akşama kadar eğlenir, türlü oyun ve eğlencelerden sonra saraya dönerlerdi. Haremde dini gün ve geceler çok değişik bir havada kutlanır, çok bir değişik havada geçerdi. Ramazan'dan bir hafta önce hazırlık başlar, temizlik yapılırdı. Ramazan ayında saray ve haremde yaşayanların hepsi oruç tutar ve hatim indirirlerdi. Ramazan'ın ilk gecesi bütün dairelerin sofalarına kafesler kurulur, seccadeler yayılır ve topluca namaz kılınırdı. Teravih namazından sahura kadar dairelerde türlü eğlence ve sohbetler yapılır, gecenin tatlı geçmesine çalışılırdı. Sarayın harem dairesi Ramazan'da da adeta cam haline gelir, herkes ibadet ve taat ile vakit geçirir, vaazlar verilirdi. Akşam topla beraber önce akşam namazı kılınır, sonra zemzem-i şeriflerle oruçlar açılır, çeşit çeşit iftar yemekleri yenir, buzlu limonata ve şuruplar içilirdi. Padişah devlet erkanını iftara çağırdığı gibi kadın efendi ve sultanlar da haremde bulunan öbür kadınları iftara çağırırlardı. Ramazan'ın 15'inde başta padişah olmak üzere şehzadeler, sultanlar, kadın efendiler, ustalar, kalfalar ve cariye Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret ederdi. Kandil ve bayram günlerinde de harem halkının bu şekilde merasimler tertip ettiği oluyordu kıymetli dinleyenler. Diğer zamanlarda da haremde yaşayanlar zamanlarını vazifeleri dışında okumak ve ibadet etmekle geçirirlerdi. Orhan Gazi haremini bir kale gibi görüyor, bu çok önemli kalenin her yönüyle muhafazası için gayret gösteriyordu.

içinde bulunanların namusuna tarif edilemeyecek derecede önem veriyordu kıymetli dinleyenler. Kıymetli dinleyenler, konuyu tamamlamadan önce hatırımıza gelen bir hikayeyle bu bölümü bitirmekte fayda görüyorum. Umarım beğenirsiniz. Efendim, bir cariye var. Gayrimüslimken Müslüman olmuş ve saraya gelmiş. Orada dini eğitimini almış. Dili de zannedersem pek öğrenemediği için olsa gerek, yaptığı dua sadece bizim değil sahibinin dikkatini çekmiş. Bir gece vakti bizim cariye kalkıyor, demiştik ya, cariyeler ibadetle meşgullardı boş zamanlarında, diğer vesaire zamanlarda. O türden efendim. Cariye gece vakti şöyle niyaz ediyor Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, beni sevdiğinin hatırına lütfen bana güzel bir ahlak nasip et. Bunu dinleyen sahibi diyor, herhalde bu pek dili çözemediği için yanlış telaffuz ederek diye düşünerek bir daha dinliyor. Ama cariden çıkan söz yine, ya Rabbi, seni sevdiğimin hatırına lütfen bana güzel ahlak nasip et. Peygamber'e komşu olmayı nasip et. Ve müdahale ediyor. Diyor ki efendim, diyor sen yanlış dua ediyorsun. Seni sevdiğini Allah-u Teala nereden biliyorsun ki böyle dua ediyorsun diye onu uyarır. Cariyenin verdiği cevap son derece manidar kıymetli dinleyenler. Nasıl bilmeyeyim beni sevdiğini? Bak, şu saatte, gecenin bu vaktinde herkes yatıp uyurken Allah-u Teala beni kaldırdı, kendisine dua ve zikir ettirdi ve niyazda bulunduruyor. Bu Allah-u Teala'nın beni sevdiğine en büyük delil değil midir deyince sahibi, evet haklısın, doğru, ben yanlış biliyorum, seninki doğrudur. Ve cariyelerin kıymetli dinleyenler, demek ki böyle güzel ahlakları, güzel şeciyeleri olanlar da var kıymetli dinleyenler. Efendim, bu bölümümüzü bu menkıbeyle tamamladık. Öbür bölümümüzde saraydan çıkıp savaş meydanlarına döneceğiz. Kısa bir aradan sonra beraber olmak üzere efendim. Bizden ayrılmayın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sevgili dinleyenler, bu son bölümümüzde de savaş meydanlarında beraberce at koşturacağız. Efendim, Orhan Bey'in Bursa kuşatmasına yoğunluk verdiği bu sıralarda yaralı bir at 10-13-14 yaşlarında ölmek üzere olan bir genci getirdi Orhan Bey'in önüne. Padişah bizzat kendi kucağına alarak yere yatırdı kanlar içindeki genci. Kim yaptı bunu, nereden geliyorsun diye de sordu. Genç güç bela zorca konuşarak Bizanslılar kestili bastı diyebildi ancak. Orhan Bey kelime işaret getirerek şehit olan gencin gözlerini kapadı, duygulandı biraz. Gencecik bir çocuk hayatının baharında bu dünyaya veda etmişti. Ama ondan daha ötesi, Kestel baskınında ne kayıp verdiklerini merak ediyordu Orhan Gazi. Akçakoca, Konuralp ve Timuralp'in de içerisinde olduğu 300 kişilik seçme bir birliğin başında 4 nola Kestel'e doğru yola çıktılar. Keşiş Dağı eteklerinde pusuya düştüler. Anlaşılıyordu ki Bursa muhasarasında olduğunu bildikleri padişahı Kestel civarında öldürmeyi planlamışlardı. İlk saldırıda 50'nin üzerinde Bahadır yaralandı. İlk yaralanan da Orhan Bey oldu. Osmanlı Birliği yediği bu baskında şok geçirmiş ve geri çekilmeye başlamıştı. Hepsi seçme bir süvari olan Bahadırlar, yaralarına aldırış etmeden at koştururken omuzuna saplanan oka rağmen Kestel'e gitmekten vazgeçmeyen Orhan Bey, başarılı bir geri çekilme harekatıyla üzerine çektiği pusucuları kısa sürede imha etmeyi başardı. Orhan Bey adeta şahlanan küheylanıyla Kestel'e girdiğinde sağ yanı al kana bulanmıştı. Kestel alevler içinde yanıyordu. Bizanslılar kadın çocuk yaşlı genç demeden bütün Müslümanları işkenceyle öldürmüş, sonra da beldeyi tüm ev ahır ve kümesleriyle birlikte

Rujuva yani Rum ateşiyle yakmışlardı. Alevler içinde yanmakta olan insanların feryadı gökleri parçalıyor, bebek çığlıkları yürekleri dağılıyordu. Hele barındıkları ağıllarda yanmakta olan koyun, kuzu, at, eşek ve tavukların bağırtısı ortalığı ana baba gününe çevirmişti. Orhan Bey kendi yarasını aldırış etmeden gördüğü manzara karşısında şok olmuş ağlıyordu. İnsan insana bu kadar zulüm yapabilir miydi? Müslümanları öldürdü diyelim bu Bizanslılar. Kafirden başka bir şey beklenmez ya. Ya ağızsız, dilsiz hayvanların ne günahı vardı? Allah bu kafirlere fırsat vermesin. Bunlar buldukları her fırsatta dünyayı ateşe vermekten çekinmeyen vicdansız mahkumlardı diye düşündü Orhan Gazi. Orhan Bey, Bahadırları atlarına inmişler, cayır cayır yanmakta olan canları kurtarmaya gayret gösteriyorlardı ki gene bir hiç beklenmedikleri bir baskın daha yediler. Yanmakta olan Kestel yine kalabalık bir Bizans birliği tarafından basıldı. Bizans askerleri yangından insan ve hayvan canını kurtarmaya çabalayan Müslüman Bahadırlara hunharca saldırmaya başladılar. İlk saldırıda ağır yaralı durumdaki 8 Bahadır şehadet şerbetini içti. Orhan Bey omuzundaki oka aldırış etmeden kılıç sallamaya devam etti. Çok kan kaybetmiş, takattan kesilmişti. Himmet ya hocam, himmet üçler, kırklar, yediler, himmet diye nida ediyordu. Orhan Bey'i tanıyan ve onu mutlaka öldürerek kellesini Bursa Tekfun'a götürüp yüklü bir ödül almayı uman Bizans askerleri çok büyük bir gayretle sultana hücum üstüne hücum ettiler. O sırada hiç kimsenin beklemediği, benzeri görülmedik bir hadise zuhur etti. Müslümanlara şiddetle kılıç sallayan Bizans askerleri, Keşiş Dağı istikametinden büyük bir suretle zıplayarak koşan iri boynuzlu bir geyik ve üstünde aksakallı bir adamın gelmekte olduğunu gördüler. Bu vahşi hayvan en demi attan daha hızlı koşuyordu. Geyik üzerindeki bu yaşlı adam kalabalık Bizans askerlerinin arasına daldığında hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. Yaşlı adam o sırada bayılmış bulunan Orhan Bey'i aynı çeviklikle yerden kaldırıp geyiğe bindirdi. Süratle uzaklaşarak Keşiş Dağı'na doğru gözden kayboldu. Sultanı gören geyiğin peşinden hayretle baka kalan Bizans askerleri kısa süreli bu şaşkının bedelini ağır ödediler. Konrad bin galeyana getirdiği Bahadır gaziler kısa zamanda kendilerini toparlayarak kafir askerlerine öyle bir saldırdılar ki Bizanslıların bu saldırıya karşı koymaya mecali kalmadı. Çok geçmeden Bizans askerleri çok sayıda ölü vererek kaçmaya başladılar. Akçakoca, Konrad ve Timur Alp Keşiş Dağı istikametine doğru kaçan Bizans askerlerine karşı amansız bir takip başlatmışlardı. Bu takipten amaç biraz da bir geyik üzerinde meçhul bir adamın götürdüğü padişahı bularak sağ salim karargaha geri getirmekti. Akçakoca geyikle gelen bu zatın mane aleminden bir şahıs olduğundan hiç şüpheler yoktu. Ama onu ne bu zamana kadar görmüşler ne de duymuşlardı kıymeti dinleyen. Akçakoca ve Timur Alp birlikleriyle Bizanslıları yakaladılar ve Bizans'ın bu geride kalan askerlerini tamamen imha ettiler efendim. Kıymetli dinleyenler, bu hadiseyi burada noktaladıktan sonra Orhan Gazi'nin etrafındaki Bahadırları tanıtmaya çalışacağım şimdi de sizlere. Kara Mürsel, Osmanlı'nın ilk kaptan deryası, Ertuğrul ve Osman Gazi'nin gaza arkadaşı, ismi Mürsel olup kahramanlığı ve gözü pekliği sebebiyle kendisine Kara Mürsel denilmiştir. Orhan Gazi'nin kumandanlarından olup büyük mücahit Akçakoca'nın aşiretinden ve onun yetiştirdiği yiğitlerdendi. 1329 yılından sonra vefat etmiş olup kabri şerifi kendi adını taşıyan ilçede metfun bulunmaktadır. Kara Mürsel Alp ilk zamanlarda güçlü bir donanmaya sahip olan Karasi Oğulları Beyliği'nin hizmetindeydi. Bu beyliğin Osmanlı hakimiyeti altına girmesinden sonra Kara Mürsel Bey de Osmanlı hizmetine girerek küçük Osmanlı donanmasının gelişmesi için büyük gayret sarf etti. Karasi Beyliği'ndeyken beraber çalıştığı gemi ustalarını yine yanına alarak Armutçuk Limanı'nda bir tersane kurup donanma hazırladı. Hafif ve süratli giden gemiler yaptı burada. Bu gemi tipine onun adına izafeten Kara Mürsel denilmiştir. Böylece Kara Mürsel Bey bir ölçüde yüzyıllarca Akdeniz'de şerefle dalgalanacak Osmanlı bayrağının denizlerde ilk temelini atmış oluyordu. Bu hazırlıkları müteakip harekete geçerek İzmit Körfezi'nin güney taraflarını Yalova'ya kadar bütün sahil şeridini fethetti.

ve bu yerlerin muhafazası için daima harp gemileri bulundurmayı şartıyla buraları kendisine tımar olarak verildi. Efendim daha sonra harp filosunun başına geçerek İzmit Körfezi'nin ağzını kapattı. O sırada Bizans'a bağlı İzmit Kalesi'ne denizden gelecek Bizans yardımını durdurdu. Ve karadan kuşatma yapan Orhan Gazi'yi büyük yardımı dokundu Kara Mürsel'in. Ve padişahın dua ve iltifatına nail oldu. Kara Mürsel Bey hazırladığı bir donanma ile Kocaeli cephesinin gerisine çıkarma yaparak Orhan Gazi'nin Bizans İmparatorunu Andronikos ile yaptığı Palekonon Savaşı'nı kazanmasına büyük hizmet görmüştür. Kara Mürsel'in kurduğu donanma sebebiyle Marmara Denizi'nde üstünlük Bizanslılardan Osmanlılara geçmiş ve hatta Bizanslılar denize gemi çıkartamaz olmuşlardı. Ömrünü cihat ile geçiren Kara Mürsel Bey, "Beni öyle bir yere defnedin ki sırtım dağlara dayansın, kucağıma da deniz gelsin. Böylece donanmamı daima göreyim," demişti kıymetli dinleyenler. Efendim Orhan Gazi'nin diğer bir emiri de diğer bir komutanı da Kara Ali, diğer adıyla Emir Ali. Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Aykut Alp'in oğlu Emir Ali. Osman Devleti'nin ikinci amirali Kara Ali'dir. Osman Gazi'nin de kumandanlarından olup Orhan Gazi zamanında da başarılı hizmetlerde bulundu. Yiğit ve kahraman kişilere Türkler arasında Kara lakabı verildiğinden asıl adı Ali olan bu gaziye gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Kara Ali denilmiştir. 1356 yılında Gelibolu'nun fethi sırasında çarpışırken şehit düşen bu yiğit Alp, vasiyeti üzerine Gelibolu'nun sonradan Hamza Bey Limanı ismini alan Marmara cihetindeki liman kıyısına defnedildi. Oğlu Timurtaş Paşa onun yattığı yere sonradan bir türbe yaptırdı. Gelibolu ve civar halkı bu türbeyi Ali Baba diye anarak ziyaret etmektedirler hala bugün. Efendim Kara Ali Osman Gazi tarafından 1308 senesinde Bursa civarında Kite Tekfur'una bağlı Galios adasının fethine memur etti. Adayı fethedince buradaki büyük kilisenin şöhret sahibi rahibini ailece Osman Gazi'nin huzuruna getirdi. Daha sonra da rahibin kızı Kara Ali ile evlendirildi. Osman Gazi'nin 1313 yılındaki seferinde Gey ve Tekfur'u kaleyi boşaltarak ahalisiyle birlikte Kurudere denilen müstahkem bir mevkide asker toplamıştı. Osman Gazi Mücahit Gazilerle birlikte hücum ederek Karasu Derbendi denilen bu zor geçidi ele geçirip düşmanı hezimete uğrattı. O sırada Geyve'ye bağlı Tekfur Pınarı denilen sağlam bir kalenin zapt edilmesi gerekiyordu. Osman Gazi hükümet merkezi olan Yenişehir'e dönmesini icap ettiren önemli bir iş yüzünden bu vazifeyi Kara Ali'ye bırakmıştı. Kara Ali kısa zamanda Tekfur Pınarı'nı alarak ele geçirdiği ganimetleri Osman Gazi'ye gönderdi. Bu hizmete karşılık Tekfur Pınarı ve buraya bağlı olan yerler Kara Ali'ye tımar olarak verildi. Geyve ve diğer yerlerde öteki mücahit gazilere dağıtıldı. Kara Ali daha sonra Geyve'ye bağlı Bizans kalelerinden Yeni Kale önde Yamukça Hisar kalelerini Osman topraklarına kattı. Osman Gazi zamanında başarılı askeri hizmetleri görülen Kara Ali, bu hizmetlerini Orhan Gazi zamanında da devam ettirdi, sürdürdü. Orhan Gazi, ilk Osmanlı Amirali Kara Mürsel Bey'in defaatından sonra onun yerine Kara Ali Bey'i göreve getirdi. O sırada Derya Kaptanı'nın tam karşılığı olarak Emirül Bahr unvanı kullanıldığı için Kara Ali Bey'e kısaca Emir Ali diye zikredilmeye başlandı. Kıymetli dinleyenler, Emir Ali yeni kurulan Osmanlı denizciliğini hareketlendirmek suretiyle Marmara'da bir deniz hakimiyeti kurdu. Bu suretle Mudanya ve Gemlik kıyılarına asker çıkararak Bursa'ya yardım eden Bizans donanmasını böyle bir dayanaktan mahrum bıraktı. Bursa ve İznik'in fethedilmesini kolaylaştırdı. Bu arada Marmara'daki dayanak noktalarını da ihmal etmeyen Emir Ali, önceleri ismini alan fakat sonraları halk dilinde İmralı şekli çevrilen Lalo Limno adası ile Marmara adasını da fethetti. Gemlik, Armutlu, İzmit, Yalova, Herike gibi sahil şehirlerini fethederek Osmanlıların Marmara kıyılarına inmelerini sağladı. Böylece bu yeni kurulan Osmanlı filosu ile kara harekatına büyük destek vermiş oluyordu. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi İzmit'i almaya karar verip İzmit civarında konakladığında

kumandanlarından Aykut Alp ve oğlu Emir Ali'yi bir miktar askerle Koyunhisar Kalesi'ni fethetmek üzere gönderdi. İzmit'in kadın tekfuru Balakonya Bizans İmparatoru'nun akrabasıydı. Klayon adlı erkek kardeşi de Koyunhisar Kalesi tekfuruydu. Bunlar fırsat buldukça Osmanlı obalarına saldırıyor, koyun ve keçi sürülerini çalıyorlardı. Klayon ablasına yardım gelirse Osmanlı askerlerini meşgul edebiliyordu. Aykut Alp ve oğlu Kara Ali Koyunhisar önünde vardığında kale kumandanı Klayon bütün silahlarını takılmış olarak kalenin baş mazgalasında kendilerini bekler buldular. Etrafında bir sürü şövalye ve subay vardı. Kendilerini görünce kollarını sallamaya, bağıra çağıra bir şeyler anlatmaya başladı. Kara Ali dillerini bilirdi. Fakat uzak olduğu için bir şey anlamıyordu. Biraz daha yaklaşınca, "Gelin, gelin, ölümünüze geldiniz. Sizden sonra Orhan Bey'inizi de öldüreceğim. Ablamı onun elinden kurtaracağım," dediğini anladılar. Duyduklarını yanındakiler tercüme etti Kara Ali. İşte bu sırada Kara Ali yayının sonuna kadar geldi ve "Ya Allah!" deyip okunduğu saldı. Tekfurun yalnız göz delikleri hariç her tarafı zırhlarla kaplıydı. Kara Ali'nin dualı ve isabetli oku Klayon'un sol gözünü delip beynine saplandı. Şımarık tekfur zırhlı bir kuş gibi kaleden aşağı uçtu. Osmanlı fedaileri koşup onu Aykut Alp'in önüne getirdiler ve buyruk üzerine kellesini vurdular. Aykut Alp, "Kara Ali'm, siz bu kelleyi Orhan Bey'imize yetiştir. Ola ki bir diyeceği vardır. Biz de hemen şu kaleyi teslim almaya bakalım," dedi. Daha sonra Orhan Gazi kesik kelleyi bir mızrağa saplatıp İzmit Kalesi önüne diktirdi. Mağrur Balakonya kardeşinin kesik başını görünce dehşete kapılıp telaş içinde sulh için elçiler gönderdi. Kıymetli dinleyenler, Müslümanlarda aman dileyene kılıç kalkmazdı. Yine öyle oldu. Bütün gaziler şan ve şerefle İzmit'e girdiler. Bu zaferi nasip eden Yüce Mevla'ya şükrettiler. Kara Ali, Orhan Gazi'nin kumandanları arasında Bizanslarla yapılan Palakanon Muharebesi'nde de katılmış ve büyük kahramanlıklar göstermişti. Daha sonra Rumeli Fatihi Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişinde büyük hizmetleri dokundu. 1356'da Mart ayında çetin ve kanlı bir muharebeye sahne olan Gelibolu'nun fethinde denizden yapılan harekata katıldı. Bu harekat esnasında kale kapısında çok şehit verildi. Emir Ali de bu şehitler arasındaydı kıymetli dinleyenler. Efendim, yönetmenimiz zamanımızın dolduğunu gösteriyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlık ve esinlik içerisinde kalın efendim.

Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi.

Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu. İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurdu. Hatemül Enbiya Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, Siyonist rejimin ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyinde ve Dahiye bölgesindeki saldırılarının ardından rejime acı verici bir karşılık verildi. Silahlı kuvvetlerin İsrail'e yönelik askeri operasyonları durduruldu ifadelerine yer verildi. Bildiride ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunuldu. İsrail basını Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların tüm gücüyle devam edeceğini öne sürdü. Kanal 12'ye konuşan İsrail'i bir yetkili Tel Aviv'in Washington'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurduğunu belirtti. Adı açıklanmayan yetkili Lübnan konusunda ise saldırıların tüm gücüyle devam edeceğini, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere saldırı düzenlenirse Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin hedef alınacağını ileri sürdü. İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı. İran Kızılay Kurumu Sözcüsü Müçtefa Halidi, İsrail'in son saldırılarında ülke genelinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma kaydedilmediğini açıkladı. Halidi, yerel saatle 04 sularında başlayan saldırılarda 12 noktanın hedef alındığını belirtti. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakasının tespit edilmediğini söyledi. İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık olarak dün akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu da gece saatlerinden itibaren İran'ın Tahran, Tebriz ve İsfahan gibi bazı kentlerine saldırılar gerçekleştirmişti. Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e operasyonları durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle birlik ve akılla İran bu sınavdan alnının akıyla çıkacaktır dedi. Pezeşkian konuyla ilgili açıklama yaptı. Ulusal güvenlik ve halkın huzurunu öncelediklerini dile getiren Pezeşkian, İran milletinin haklarını kararlılıkla savunacaklarını ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacaklarını belirtti. Diplomasi ve savunmanın ulusal gücün iki kanadı olduğuna işaret eden Pezeşkian, ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sürmesi halinde daha sert karşılık vereceği yönündeki uyarısına rağmen İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırılarını sürdürdü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu ülkenin güneyindeki beldelere yönelik hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Zerariye, Kevseriyet, Ruz, Burçeş Şemali, Haraib, Hırbetet Duveyr ve Maşuk beldelerine saldırılar gerçekleştirdi. Güneydeki Arap Salim beldesine de insansız hava aracıyla saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Kefer Tebnit beldesini de topçu atışlarıyla hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma masasına geri dönme çağrısında bulundu. Trump, İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin bundan memnun değilim değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti. ABD Başkanı açıklamasını

açıklamasında İran'ın füze saldırısı kimseye isabet etmedi. Umarım İsrail karşılık vermez. Eğer Netanyahu onlara misilleme yaparsa olaylar tıpkı son 47 yıldır ya da son 3000 yıldır olduğu gibi uzayıp gidecek değerlendirmesine bulundu. İran'la nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını vurgulayan Trump, bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda da son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 970 kişinin öldürüldüğü, 3063 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.980'e, yaralı sayısının da 173.171'e yükseldiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldeyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemizle ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerine muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çırağan Sarayı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boşoroşvili ile yapılan 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, bölgesel sahiplenme anlayışıyla tesis ettiğimiz üçlü mekanizmanın 10. toplantısında gerçekleştirmekteyiz. Toplantımız üçlü mekanizmanın sonuç üreten ve bölgemizde güven tesis eden bir istişare zemini haline geldiğini bir kez daha göstermiştir. 14 yıla yakın bir süredir kesintisiz işleyen bu mekanizma yıllar içerisinde ülkelerimize pek çok fayda sağlamıştır dedi. Fidan, dünyanın farklı bölgelerinde jeopolitik kırılmaların aynı anda görüldüğü nadir dönemlerden birinin yaşandığına işaret ederek ekonomik belirsizliklerin arttığını, enerji güvenliğinin her zamankinden hassas bir mesele haline geldiğini vurguladı. Bakan Fidan, böyle bir dönemde bölgemizde tesis ettiğimiz huzur ve işbirliği ortamı hakiki bir stratejik değer ifade etmekte. Bu ortam Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada istikrara, bağlantısallığa, enerji arz güvenliğine ve ulusal ekonomilere güç katmaktadır. Özellikle ülkelerimizin arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır. Stratejik ve jeopolitik bir öncelik olarak öne çıkmaktadır ifadelerini kullandı. Fidan, bugün 3 ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kahire'de görüşen taraflar ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla yol haritası niteliğinde bir taslak üzerinde çalıştı. Görüşmelere Türkiye adına MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Mısır ve Katar'dan üst düzey yetkililerle Filistinli grupların temsilcileri katıldı. Tarafların sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmeleri genel olarak yapıcı bir atmosferde ele aldığı belirtildi. Görüşmelerde ateşkesin ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması, insani yardım girişinin artırılması ve sahada sükunetin korunmasına yönelik adımlar ele alındı. Gazze'nin yönetimi yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmalarda toplantının gündeminde yer aldı. Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre İbrahim Kalın, Kahire'deki toplantı marşında Mısır İstihbarat Bakanı Hasan Reşat'la

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile de bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakanlığın Nex Sosyal hesabından yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde operasyonlar düzenlendiği ifade edildi. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca operasyonlarda yakalanan şüphelilerin post tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi denildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 82 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Mali Polisi'nin yaptığı çalışmada şüpheli İÖÖ tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmişti. Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmış, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 zanlı gözaltına alınmıştı. Akdeniz'de Malta Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken denize düşenleri bölgedeki Türk balıkçılar kurtardı. Düzensiz göç rotaları arasında öne çıkan güzergahlardan olan Libya, Tunus, Malta ve İtalya arasında kalan Orta Akdeniz'de yeni göçmen trajedisi yaşandı. Olayda can kaybının artmasını Türk balıkçılar önledi. İtalyan basınında İtalya sahil güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre dün Malta'nın 45 ile 50 deniz mili güneydoğusunda 60'tan fazla düzensiz göçmeni taşıyan tekne alabor oldu. Olayda denize düşenlerin imdadına bölgedeki balıkçı teknesi koştu. Malta İçişleri ve Güvenlik Bakanı Glenn Bedingfield bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malta'nın yaklaşık 50 deniz mili doğusunda 53 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Bedingfield bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için insan kaçakçılarına karşı daha güçlü Avrupa düzeyinde adımlar atılmasına ve göç konusunda Akdeniz genelinde koordineli yaklaşım geliştirilmesine ihtiyaç var değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu olayda kritik ilk yardımı yapan ve faciada can kaybının artmasının önüne geçense bölgede bulunan Türk balıkçılar oldu. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesine meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Soksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. USGS depremin 55 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından 4.6 ile 6.5 büyüklüğünde birçok sarsıntı kaydedildi. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü. Yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlarla Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edildi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği ve 200'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Filipinler Devlet Başkanı

0: Ferdinand Marcos Ceyar, tsunami'ye karşı savunmasız bölgelerdeki vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. Hükümetin harekete geçtiğini belirten Marcos Ceyar, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini bildirdi. Irak'ın güneyindeki Nasırya ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda bir otobüsün devrilmesi sonucu aralarında İranlıların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Otobüsün devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada İranlıların da aralarında bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı belirtilirken kazadan etkilenen İranlıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Bakan Musavi, sağlık ekiplerine teyakkuza geçilmesi, kazaya müdahale edilmesi ve yaralılara gerekli bakımın sağlanması için mevcut tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-27, Bursa 17-31, Edirne 18-33, Kocaeli 18-29, Çanakkale 17-28, Balıkesir 14-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 20-33, Aydın 22-37, Manisa 19-33, Denizli 21-34, Muğla 16-32, Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22-29, Adana 21-32, Isparta 16-30, Mersin 24-30, Kahramanmaraş 20-34, Hatay 21-29 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 15-28, Konya 19-28, Kayseri 12-27, Sivas 9-25, Eskişehir 13-29, Nevşehir 14-26 derece. Karadeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 17-23, Rize 17-25, Samsun 16-24, Ordu 17-33, Giresun 16-23, Zonguldak 15-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 8-24, Erzincan 13-29, Malatya 15-30, Van 11-24, Hakkari 15-27, Kars 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 20-35, Diyarbakır 19-35, Şanlıurfa 21-36, Gaziantep 18-32, Mardin 22-33 ve Siirt 20-33 derece.
1: Hava durumu.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Müyesser. Zeynep Sati Yalçın. İnşallah Ankara'yı tutturamam. İnşallah başka şehir olur. İnşallah en uzak yer olur. Ya beni göndermezlerse sevda yüzünden? Bunları düşünürken kutu gibi evde iki arkadaşımla çiçekli perdelerin çiçeklerini izlerken gözlerim kapanıvermiş. Metal bir masanın üzerinde 4-5 yaşlarında kapkara teniyle kana çekilmiş bir çocuk yatıyor. Belinden diz kapaklarına kadar beyaz bir örtüyle örtülmüş. Etrafında bilmediğim aletler var. Yanına yaklaşıyorum, kaşları çatık. Kıvırcık mı, keçeleşmiş mi anlayamadığım saçlarıyla öylesine derin acılarla dolu bir yüze sahip ki üzüntüden titriyorum. Yanında çok esmer, bıyıklı bir adam var. Bıçağa benzeyen bir şeyle çocuğun karnını kesmek istiyor. Sarılıyorum, yapma demek istiyorum, diyemiyorum. Eline dokununca elim yanıyor. Adamın bakışları üzerime değince içime dolan güvenle onun her yaptığına, her dediğine boyun eğiyorum. Bilmediğim aletleri adama uzatıyorum. Kesiyor, tek damla kan olmamasına şaşıyorum. Kestiği yeri dikiyor. Çocuğun gözleri kıpırdar gibi olunca uyandım. Terden sırılsıklam olmuşum. Rüyamın etkisi hala devam ediyordu. Ellerim ateş gibiydi. Kaşık çatal tıkırtısı geliyordu. Annem kahvaltı hazırlıyordu demek. Yatağımı toplarken, üzerimi değiştirirken rüyamı düşündüm. Kendi kendime güldüm. ''Aşık mı oldun Müyesser?'' dedim. Babaanneme aşk bahsi dışında kalan kısmı anlatırsam yorabileceğini düşündüm. Küstüğümü hatırlayıp üzüldüm. Küs olmaktan öte sevdayla konuştuğum için kızgındılar bana, anlatamazdım. Anlatsam da inadıma laf sokacaktı babaannem ya da öfkesinden olmayacak şekilde yorumlayacaktı rüyamı. En iyisi susmaktı. Sustum. Her susuş yüktü omuzlarımda. Islak odun yükü gibi yükleniyordum sustukça. Annemin bilekleri daha çok susturuyordu şimdi beni. İçime artık bir kuş hapsetmiştim, ötemeyen, zavallı bir kuş. Kahvaltıda kimse yüzüme bakmıyordu. Olmasam eksikliğim hissedilmeyecekmiş gibi bir hava vardı. Babam tamirhaneye kardeşimi de çağırıyordu, maç için, yol için, yemek için harcanacak süreleri hesaplıyordu. Maç öncesi ve sonrası tamirhanede olmalıymış. Dedem, cami arkadaşlarından birinin oğlunun arabasını getireceğini anlatıyordu. İkramda bulun, indirim yap dedi. Babaannem, divanda tepsideki kahvaltısını yerken teyzesinin torunundan bahsetti. Durduk yerde Semih nereden de aklına gelmişti. 2 yıllıkta elektrik okuyormuş, efendiymiş, hem öyle cana yakınmış ki tatlı diliyle kendini sevdiriyormuş. Anlam veremediğim bir ön seziyle bana kızgınlıklarını unutarak lafa karıştım. 3 yıldır görmüyorsun babaanne, nereden biliyorsun? Dedim. Geçen bayram annesi geldiğinde anlattıydı. İlla görmek gerekmez. Gördüğüm zamanlarda da öyleydi. Mediha görgülüdür, iyi yetiştirmiştir evladını, dedi. Sesinin tonundan babamla dedem gidince yarım kalan hıncını kelimelerine yükleyip üzerime salacağını anladım. Televizyon kumandası babaannem de sabah haberlerine dalmış. Haberlerde bir şehirdeki sel baskınından bahsediyordu. Evi su içindeki anne, çocuğunun birini kurtarmış, diğerini kaybetmişti ve ağlıyordu. Annemin de gözlerinden yaşlar akıyordu. O annenin kendisi olduğunu düşünmüştü herhalde. Başka türlü başkasının acısı anlaşılmazdı ki. Sınav sonuçlarının bugün açıklandığını söyledi spiker. Kalbim çarpmaya başladı. İnternetten bakmaya imkanım olmayacaktı bugün. Yarınki gazeteyi almak için beklemek, dahası bakkala gazete için gitmek bile sevdayla konuşurum diye gözlerine batacaktı. Heyecanlanan yalnızca bendim. Kimsenin yüzünde küçük bir kıpırtı bile olmadı. Dönüp bakmıyorlardı bana. Sadece Caner'le göz göze geldik. Babam önden çıktı, Caner'e geç kalmamasını tembihledi. Dedem uzun uzun çayını içti, öyle çıktı. Odama girince Caner geldi. ''Abla, 1 liran varsa ver,

versene, ben internetten bakarım giderken, dedi. Gözlerim doldu, 1 lirayı ve spor ayakkabılarımı alıp çıktığında kalbim çarpmaya devam ediyordu. İçime kuşku girmişti de yolunu bulup çıkamıyor, göğüs kafesimde çırpınıp duruyordu. Heyecanımı, merakımı kimse anlamıyordu. Anlamayışları beni yapayalnız bırakıyordu. Rüyamdaki adamı özlediğimi fark ettim. Bana baktığında içime dolan güveni, o güvenin verdiği huzuru özledim. Müyesser kız, neredesin sen? Bana bir elma getir, dişlerimi de. Babaanneme sarı bir elma yıkadım. Bardağından dişlerini alıp taktı, sadece sert şeyler yerken dişlerini takıyordu. Bıçağın arkasıyla elmayı bir güzel dövdü, sonra kesip yedi. Salondaki vitrinin cam kenarlarındaki sehpaların tozunu alırken babaannemi düşündüm. Bir yandan hayata, hayatlarımıza dahil olması, yardıma muhtaçken bile bize sert davranabilmesi şaşırtıyordu beni. Rüyamı anlatıp anlatmamayı bir daha düşündüm. Çünkü esmer adam vitrinin koyu gölgeli aynasında, sehpaların vernikli parlak yüzeyinde, tozundan arınınca televizyonun silüetleri gösteren ekranında bana bakıp duruyordu. Gülümsüyordu, ben de ona gülümsedim. Artık gülümsüyor olmak, onu kabullenmek demekti. Caner'i düşündüm. Kazanmışsam hemen mi eve gelirdi, yoksa maç bitince tamirhaneye gidip akşamı mı beklerdi? Ya kazanamadıysam? Böyle bir ihtimal hayatın sonu olur muydu? Babaannem bile tutunmuşken hayata, annem ara sıra da olsa türküler söyleyerek yaşamaya devam ediyorsa ben de edebilirdim. Edebilir miydim? Gülüp duruyorsun, de bakalım ne oldu? Babaannemin neşeli sesine kanıverdim hemen. Bir rüya gördüm de babaanne, acaba kazanmış mıyımdır? Yarın gazete alana kadar nasıl sabredeceğimi düşünüyorum. Kazansan da kazanamasan da sen eninde sonunda evlenmeyecek misin? Bırak artık, 10 defa sildin aynı yerleri. El evine gidecek kıza ne okuması? Seni alan beslesin, dantelini al da işe yara bari. İçimdeki kuşun çırpınışları arttı, yolunu bulup çıkamadı. Yaz başında başladığı masa örtüsü olmayı bekleyen dantel, vitrinin gözünde dün koyduğum yerde duruyor. Ne motifleri güzeldi, ne de rengi. Ben beyaz istedim, olmadı. Krem her renk mobilyaya uyarmış, beyaz sırıtırmış. Lale motifini istedim, o eski usulmüş. Çarkı felek daha hoşmuş, sanki kendileri kullanacaklar da. Israrım, kocaya gitmeye hevesli yorumlarına neden olacak diye utanıp sustum. Caner de ben de ne zaman fikir beyan etsek ya da kapıları çarpsak, evlenmek istiyor yorumlarıyla bizi utandırıyorlardı çocukluğumuzdan beri. O yüzden evde yürüyüşümüz, kapıları açıp örtüşümüz sessizdi. İçimdeki kuş çırpınıp duruyor oysa. Ben de onun gibiyim, eve sığamıyorum. Ne yapacağımı bilmeden odadan odaya girip çıkıyorum. Kazansam da gidemeyeceğimin ipuçlarıyla beni mi hazırlıyordu acaba? Yoksa moralimi mi bozmaya çalışıyordu? Henüz hastanedeyken el aleme karşı beni savunuyordu. Doktor olacak benim torunum, diyordu. Annem kışa konserve yapıyordu. Kavanozları yıkamasına yardım ettim, doldurup kaynatması ona kaldı. Yalnız kalmak için camları, kapıları sildim, paspasları, çarşafları çırpıp durdum. Babaannem rüyamı hiç merak etmeden birbiri ardı sıra yemek programlarını izledi. En çok da hamur işlerini beğenip yorumladı kendi kendine. Ara sıra cevap alamayacağını bilse de laf attı, cevap vermedim. Müzik dinlemek, kendimi, içimdeki kuşu rüyamdaki esmer adamı, hayalimde bir belirip bir kaybolan kutu gibi evi unutmak istiyordum. Babaannemden yeni bir laf tokadı yerim korkusuyla kumandayı alıp da müzik kanalını açmaya cesaret edemiyordum. Ancak reklamlarda kanal değiştiriyordu. Bir ara kulağıma bir şarkı çarptı. Usulca, içimdeki kuşu sakinleştirmek istercesine yavaş, ağlatacak kadar hüzünlü geldi. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Kim söylediyse çok güzel söylüyordu. İçimden ağlamak geliyordu. Cam sildiğim kovadaki suyu tuvalete dökerken, bu su kadar çok gözyaşı döküp ağlayabileceğimi bilmiyordum gözlerimden yaşlar akarken. Aşçının misafiri aktör konuşmaya başladı. Sınav sonuçlarını öğrenen ebeveynler hayatın sonu ya da başlangıcı gibi davranmasınlar çocuklarına. Ben de mimarlık okurken annemi kaybettim. Devam edemedim, çalışmak zorundaydım. Kaydolduğum ajanstan haber gelince gidip orada işe başladım. Bu ikinci dizi çekimi, diyordu. Hangi dizide rol aldığını hatırlayamadım. Görmüştüm dizilerin birinde. Soru çözmekten, konu çalışmaktan tam olarak takip edemiyordum dizileri. Ancak babaannem odasına çekilirse

bir müzik kanalını açıp iyice kısarak en dibinde oturup biraz müzik dinleyebiliyordum. Sanki başka iş yok, artist olmuş. Annenin ölümüne hürmet edip kapıcılık bile yapsan ondan iyidir, dedi babaanne.

Babaannem çok seviyor külçe reyini. Tadı tuzu yok bana göre. Hem de mayasız olduğu için dışı taş gibi. Pişti mi? Diye sordu bana gözleri parlayarak. Allah'ım bu yiyecekler olmasa babaannem nasıl mutlu olacaktı? Caner nefes nefese geldi. Annem gözlerini fal taşı gibi açmıştı. Gözüne bakıyordum annemin anladığımı diye. Babaannemin neden tamirhaneye gitmeyip eve geldiğine dair meraklı sorularına cevap yetiştiriyordu Caner. İddiaya girdik de arkadaşlarla çocukluk fotoğrafımı göstereceğim onlara. Ablaya, sende vardı ya şu kucağımda topla çekilmiş olan, onu versene bana. Ben kundaktan futbolcuyum be, göstereceğim onlara. Neyse ben bulurum. Odama doğru koştu, içimdeki kuş çırpınışlarını artırmış, sağa sola çarpıyordu. Bu çarpmanın şiddetinden kollarım, bacaklarım, boynum titriyordu. Caner'in ardından odama ilerlerken düşmeden nasıl varabildim bilmiyorum. Hayatımda hiçbir an bu kadar heyecanlanmamıştım. Heyecanlarım bundan sonra böyle depremler yaşatacaksa bana, bundan başka heyecan istemiyorum diye geçirdim içimden. Kapıyı örttüğüm gibi hemen arkasına çömeldim. Ancak camdan sızan güneş ışığı, rüzgar, camın önündeki kiraz ağacının gölgesine dalgalandırıp duruyordu halının üstünde. Temizlik kokusuna Caner'in ayak kokusu karışıyordu. Salondan babaannemin homurtu mu, mırıltı mı anlayamadığım konuşması geliyordu. Bize mi, televizyondakilere mi söylüyordu anlayamadım. Gözüm gölgelerde. Gölgelerin içinde hayatım, evim, arkadaşlarım, rüyamdaki adam gidip geliyordu. Bir yaklaşıp bir uzaklaşan görüntüler içinde en net olanı rüyamdaki adamdı. ''Kazanmışsın abla, hem de İstanbul.'' dedi. Şaşkındım. Bedenim durulunca, zihnim arınınca en uygun anda bu haberi almak isterdim. Sadece gülümseyebildim. Bedenim hala yatışmamıştı. İçimdeki kuşsa yorulup bir köşeye sığınmış olmalıydı. Caner, ''Hadi abla, sakin ol. İlk sen değilsin tıp kazanan. Sülalede ilk olman da ne değiştirir bilmem.'' ''Çekil de çıkayım. Babam bileğimi mühürlemeden orada olayım.'' dedi. Beni kapının ardından çekerken öptü. Salona çıkınca, ''Kazanacağım iddiayı babaanne. Ben bebeklikten beri futbolcuyum.'' dedim. İnanmadılar. ''Bak ispatlayacağım. O zaman gelsin kolalar. Sana da bir kutu getiririm.'' dedi. Yanağını sıktı babaannemin. Soruları cevapsız kaldı. Uçup gitmişti bile Caner. Anında nereden bulup nereden aklına gelir, bu yalanları nasıl devam ettirir, sonra kendisini kendisine nasıl aklar anlayamıyorum. Yine de dünyanın en iyi kardeşidir o.''

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar ve yalnız O'ndan yardım dileriz. Alemlerin Rabbi ve rızık vericisi olan Allah'a hamd ve sena, yarattıklarının en güzeli olan Muhammed Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ve temiz ailesine salat ve selam olsun. Gönül ruha sordu. Bu işin başı nedir? Bu işin sonu nedir? Ve bu işin meyvesi nedir? Ruh cevap verdi. Bu işin başı fenadır. Bu işin sonu bekadır. Ve bu işin meyvesi vefadır. Gönül sordu. Vefa nedir? Fena nedir? Beka nedir? Ruh cevap verdi. Fena, kendi benliğinden kurtulmaktır. Vefa, dostun sözünü yerine getirmektir. Beka ise, Hakk'a bağlanmaktır. İlahi, aciz ve başıboşum. Ne sahip olduğumu bilirim ne de bildiğime sahibim. İlahi, her ne kadar yok etmen revaysa da kendinden uzak tutma. Her ne kadar cehenneme yollaman rızadansa da kendinden uzak tutma. İlahi, bu parlayan ışığı söndürme. Bu yanmış gönlü yakma. İlahi, her kimi tutmak istersen dervişlerle tut. İlahi, her şey senin. Bizse hiçiz. Sönecek olan budur. Sen her şeyden üstünsün. İlahi, ben kerimim dedin. Buna ümidimiz tam. Senin keremin söz konusu olduğu sürece ümitsizlik haramdır. İlahi, her ne kadar emanete emin değilsem de emaneti verdiğin zaman böyle olduğumu biliyordun. İlahi, senin merhametinden bir eser geldiğinde bütün merhametler sona erdi. İlahi, ben neyim ki seni isteyeyim? Çünkü ben değerimi bilirim. Gönül ve sevgiyi bulmak padişahlıktır. Gönülsüz ve sevgisiz yaşamak körlüktür. Konuşmak zehir dolu bir içecektir, susmaksa içecek dolu bir zehir. İş, süs olan itaat değil, rehber olan inayettir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasının Azer olmasından ne zararı var? Azer'in ise İbrahim Aleyhisselam gibi bir evlada sahip olmasında ne yararı var? Aşk insan yiyicidir. Aşksız insan hordur. Aşkın ne adı var ne kusuru, ne barışı var ne savaşı. Sevgi hikayesinin ne kadar uzun olduğunu bilirsin. Çünkü dostun bir şeye ihtiyacı yoktur. Onun dostlarından birini kabul ettiysen kurtuldun, onun dostlarından biri seni kabul ettiyse Hakk'a ulaşıp bağlandın. Her kim yaratıcının kendisi hakkında eksiklik bırakmadığını bildiyse hasetten uzaktır. Her kim kötülüğe pay biçmediyse kötülükten uzaktır. Kısmet tomarı bir hat üzeredir. İnsanın konuşması hatadır. Sahip olduklarını sanırlar, perde açılsa da görseler. Doğrudan başkasını söylememek gerek. Her doğruyu da söylememek gerek. Cebr bağdır, kaderse viran, her ikisi arasında bineğini yavaş sür. Hiç üzgün olmayacak bir dost seç. Hiç azledilmeyecek bir sultan seç. Ah keşke Abdullah toprak olsaydı da ismi vücut defterinden temizlenseydi. Bu iş ne paraylıdır ne de büyüklükle. Bu iş hizmet ve akıllılık iledir. Bu iş hırka ve külahla değil, gönülle beraberdir. Tanıma görmeye fazlalaşır, zira ancak görme tanımanın değerini bilir. Dünyada arif'ten iz yoktur, marifetten bir dil gösterir ki onda da can yoktur. Allah ne de yücedir, bu aydınlıkta bir gün, bir göreni ise yok, bu güzellikte bir iş, bir kabul edense yok. İş, ameli güzel görmekte değil, ameli kabul etmektedir. İnkarcının inkarından arifin ne korkusu olur? Abdullah

gizli bir hazineydi. O hazinenin anahtarı da Ebu'l-Hasan Harekani'nin kuddüsesi ruhu elindeydi. Hayat suyunun çeşmesine varınca öylesine içtim ki ne ben kandım ne de Harekani.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Başkalarının günahına ağlamak.

Her çağda bazı kimseler vardır ki bu kimseler Muhammed'i bir yaratılışta yaratıldığı için halkın üzülüp mahzun olmasından üzülüp mahzun olurlar. Onlar Allah'ın da rahmetinin muhatabıdır. Bu hal ilimle elde edilen bir yükseklik değil, yaratılışta verilen bir yüceliktir. Bu hikaye de bu halin ve bu hale sahip olanların üstün yaratılışlarının hikayesidir. Beyazıd-ı Bestami Hazretleri başından geçen bir hadiseyi şöyle naklediyor. Benim sülûke başladığımda 70 bin kadar keşf-ü keramet sahibi veli vardı. Bunlar arasında ehli ilim olanlar da çoktu. Fakat Cenab-ı Allah o asrın kutbiyet makamını bir ümmiye ihsan etmişti. Bu zat akşam sabah ömrünü demircilikle geçiren ve evladı iyaliğinin nafakasını temin etmekle meşgul olan bir kimseydi. Aynı zamanda kendisinin zamanın kutbu olduğundan da haberi yoktu. Çünkü keşfi açılmamıştı. Bu durum bana malum olup ziyaretine gittiğim zaman hayrette kalmış, bu kadar alim kimseler varken kutbiyet makamının bir ümmiye verilmesini anlayamamıştım. Ne zaman ki demircinin dükkanına vardım ve o zaman anladım neden kutupluğun bu zata verildiğini. Dükkana geldiğimi görünce hoş geldin deyip benim elimi öptü ve bana kendisi için dua etmemi rica etti. Ben senin ayaklarını öpeyim, sen bana dua et dedim. Bana, ben sana dua etmekle derdim teskin olmaz ki dedi. Ben, senin derdin nedir ki teskin olmuyor? Bize anlatın bakalım, belki derdinize bir çare buluruz dedim. Zamanın kutbu olan demirci o zaman şöyle söyledi. Acaba bu ümmetin mahşer günü hali nice olur? Ben hep onu düşünürüm dedi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Onun ağlaması bana da tesir etti. Ben de ağladım. O zaman gaipten bunlar nefsi nefsi diyen kimseler değildir. Ümmetim ümmetim diyenlerdendir diye bir ses işittim. İşte kalbimdeki hayret bir anda zahil oldu ve niçin onun kutup olduğunu anladım. Bu zatlara kalbi Muhammedi üzere istidat vaki oluyor. Hakikati Muhammediye'ye vasıl olan kimselerin hali

böyledir. Ben bir soru daha sordum. Ey kardeşim, halkın azap görmesinin size ne gibi bir zararı oluyor dediğimde şöyle söyledi. Hak Teala beni böyle yaratmış. Benim yaratılış mayam bu şekildedir dedi ve şunları ilave etti. Eğer cehennem ehlinin bütün azabını bana yükleyip tümünü affetseler memnun ve mesrur olurum. Yeter ki onları affetsinler de kimse ateşte yanmasın dedi. Daha sonra kendisiyle çok sohbetlerimiz oldu. O benden namazda okunacak sürelerin hatalı yerlerinin olup olmadığını sordu ve yanımda baştan sona okudu. Ben de isteğini yerine getirirken kalbim Feyz-i Rabbani ile öylesine doldu ki ondan çok istifade ettim. Ve iyice anladım ki kutbiyet sırrı çalışmakla, ilimle olmayan bir makamdır ve ancak Allah'ın dilediğine bir fazlı ve keremidir. Zamanın bütün velileri feyz almak için mutlaka kutbun tavassutuna ihtiyacı vardır. Kendisini kutbun idaresinden müstani addedenlerin feyzi ilahiden nasipleri kesiktir. Başkasının günahı için gözyaşı dökenler rahmet kapısının anahtarıdırlar. Kendisini unutup Allah'ın kullarını hatırlayıp onlar için üzülenler aşkın ta kendileridirler ve onların her hali de aşktandır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 8 Haziran 2026 ve 22 Zilhicce 1447 günlerden pazartesi son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Yeni bir haftaya daha başladık. Hayırlara vesile olması temennisiyle diyelim inşallah güzel günlere, duaların kabulüne vesile olur. Bir taraftan da tabii gündem hem havaların ısınması ve siyasetin de ısınması derken bölgede de sıcak günler tekrar başladı. İran ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar dün itibariyle başlamış oldu. Zaten İran bir şekilde eğer Dahiye'ye bir daha saldırırsa bunun karşılıksız kalmayacağını söylemiş, uyarmıştı İsrail'i. İsrail de zaten herhangi bir tehdide, herhangi bir uyarıyı bugüne kadar dikkate aldığı da pek görülmemiştir. Zira arkasında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere büyük güçler olduğu için, büyük de bir ekonomik güce sahip olduğu için korkusuz bir şekilde sağa sola saldırmaya devam ediyor. Bir taraftan Gazze'ye saldırıyor, öbür taraftan Lübnan'a saldırıyor. Zaman zaman Suriye içlerine girmeye cesaret ediyor derken o saldırılarını aralıksız devam ettiriyor. Amacı zaten savaşı sürdürmek. Barış İsrail'in işine gelmiyor. Bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump, ben her ne kadar söyledim beni dinleyecek dese de dinlemediği aşikar, ya da şu da mümkün. Zaten ABD Başkanı Trump ve ekibiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve ekibi zaten anlaşmışlardı. Ama perde önüne çıktıklarında Trump onu işte bir şekilde uyardığını, hatta fırça attığını da söylüyor, kaba tabirle hakaret ettiğini söylüyor. Fakat geri planda da belki de ciddi bir anlaşma yaptılar. Belirli bir noktaya ulaşana kadar ABD göz yumacak. Belirli bir noktaya ulaştıktan sonra özellikle Lübnan'da ve akabinde Gazze'de, sonrasında da işte evet bak ben bu kadar sıkıştırdım, en sonunda barış masasına oturmayı kabul etti diyecek. Bakalım bu noktadan sonra nasıl bir seyir takip edecek. Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan bu sıcaklık savaş arenasında da yine kendini göstermeye devam ediyor. Bu arada tabii geçtiğimiz hafta içerisinde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş da yine şiddetlendi. Şöyle bir geriye dönüp bakıldığında aşağı yukarı 5 yıl olmuş Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş. 3 yılı geçti Gazze saldırıları ve şimdi İran'da 28 Şubat'ta başlayan saldırılar, karşılıklı kayıplar düşünüldüğünde mesela Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı kayıplar 1 milyondan fazla insanın, sivil ve asker ölümüne yol açtı. 1 milyondan fazla insan, çok büyük bir rakam ve her biri bir insan, bir hikaye taşıyor. Dolayısıyla bütün bu insanların ölümünün bir taraf kazansa bile tırnak içinde bu Pirus zaferi olarak adlandırılacak ve geri adım da atamıyorlar. İşin ilginç tarafı, her ne kadar Zelenski Putin'i masaya davet etse de Putin de kendi halkına, yönetimine hesap vermek durumunda. Biz bu kadar kayıp verdikten sonra elimize ne geçti sorusunun cevabını bulmaya çalışıyorlar. Keza yine aynı şekilde

0: İsrail ve Amerika için de bu söz konusu. Onlar da madem bu kadar kayıp verdik, hem insan kaybı personel açısından hem de maddi kayıplar, silah sistemleri olsun, mühimmat olsun, çok ciddi manada kayıp da verdiler. Bütün bu kayıpları verdikten sonra ele geçen ne diye baktıklarında herhalde çok fazla bir şey ele geçmediklerini görüyor olmalılar ki ısrarla bu savaşı sürdürüyorlar ki ele bir şey geçsin de ondan sonra masaya otursunlar. Diyelim ve biz yazılara başlayalım. Bugün Akşam Gazetesi'nin Oğuzhan Bilgin'le başlayalım. İsrail'i savunanlar daha ne kadar itibar görecek diye başlık atmış. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım ve Orta Doğu ülkelerine yönelik bitmek bilmeyen saldırıları dünyada bugüne kadar görülmemiş bir İsrail karşıtlığına sebep oldu. İsrail'e dönük dünyanın pek çok ülkesindeki halklar ses yükseltti. Büyük eylemler gerçekleştirdi ve kendi hükümetlerine İsrail'e karşı tavır almaları için kamuoyu baskısı yaptı. Bu süreç o noktalara ulaştı ki İsrail'i bir proje olarak ortaya çıkaran İngiltere ve yine dünyada Yahudilerin en güçlü olduğu birkaç ülkeden biri olan Fransa, Filistin'i bir devlet olarak tanımak zorunda kaldı. İsrail'in bugün dünyadaki en büyük destekçisi ve suç ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile artık seçmenden oy almak isteyen siyasetçiler kendilerinin İsrail'e karşı olduğunu göstermek zorunda kalmaya başladılar. İsrail için elbette halklardan daha çok elitlerin ve hükümetlerin tavrı önemli. Mesela bu nedenle APEC gibi lobi şirketleri üzerinden ABD Kongre üyelerini satın alırlar. O ülkelerdeki kendi organik unsurlarını propaganda makineleriyle ön plana çıkarırlar veya Epstein gibi şantajlara kontroller altına alırlar. Şu anda artık dünyada tüm o dağıtılan paralara, şantajlara veya propagandalara rağmen İsrail'in öyle eskisi gibi kolay kolay savunulamayacağı günlerdeyiz demiş. Kim diyor? Oğuzhan Bilgin, Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Savaşın bir veçesi bu. Bir başka veçesi var. Şimdi bu konuyla ilgili de Habertürk'ten İdris Kardeş yazmış. Diğer veçe sanal ortamda siber savaşlar var. Algı savaşları var. Yazının başlığı şu: İsrail'in Kara Şapka Operasyonu. İlginç bir yazı. Temmuz 2025'te İsrail Savunma Bakanlığı sessiz sedasız bir ihaleye çıktı. Belge dışarıdan bakıldığında sıradan bir eğitim sözleşmesine benziyordu. Eğitim ihalesine çıkmış İsrail. Kursların adı Etki Operasyonları ve Bilinç Mühendisliğiydi. Müfredat hem İsrail içinde hem de dışındaki hedef kitlelerin tutum ve davranışlarını şekillendirmeyi amaçlıyordu. İhaleye göre program yılda 8 kurs sunacaktı. 3'ü etki operasyonlarına, 2'si etki istihbaratına, 3'ü ise çevrim içi aktivist yetiştirmeye ayrılmıştı. Öğretim elemanı olabilmek için etki, bilinç, terörizm veya kitle iletişim alanında doktora ya da profesörlük unvanı şart koşulmuştu. Müfredatın içeriği ise oldukça dikkat çekici. Katılımcılara psikolojik harp, propaganda, dezenformasyon ve meşruiyet teknikleri öğretilecekti. Bunlara ek olarak da deepfake, yapay zeka, işte bütün bunların kullanımı, kültürel kodlar üzerinden hedef kitle analizi ve kampanya planlaması ders programında yer alıyordu. En çarpıcı modül kara şapka tekniklerine ayrılmıştı. Bu terim siber suç, siber savaş veya diğer kötü niyetli faaliyetlerle ilgili Facebook ve Google gibi şirketlerin kurallarını aşan manipülasyon yöntemlerini tanımlamak için kullanılıyor. Belge bunu açıkça şöyle ifade ediyordu: Facebook ve Google'ı bypass eden teknolojik araçlar ve çözümler aracılığıyla gayrimeşru içeriklerin dağıtımı ve tanıtımı. Hepimizin tahmin edeceği üzere İsrail bu ihaleden daha önce başlamıştı bu tip çalışmalara. Mesela Mayıs 2021'de Shomer HaHomot, yani surların bekçisi adlı askeri operasyonda yapılanlar da bunlardan biriydi. İsrail ordusu o dönem yine Gazze'yi bombaladığında cephedeki savaşın yanında bir başka savaş daha yürütüyordu. Dijital platformlarda anlatıyı ele geçirme savaşı. Yani tam olarak dezenformasyon ve algı savaşı. Ordu sözcülüğü bünyesinde bir kampanya müdürü Filistin terör içeriğini yok et sloganıyla başlattığı harekette İsrail ordu sözcülüğünün dijital propaganda faaliyetlerini daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte denediğini aktarıyor. Daha sonra 7 Ekim 2023'te başlayan saldırı dalgasıyla birlikte İsrail ordusu sözcülüğü çok daha agresif ve sistematik propaganda tekniklerine odaklandılar. Mesela Ekim'in sonunda WhatsApp'ta gizemli bir grup kuruldu.

0: İngilizce bir tanıtım mesajıyla kendini Fact Check Daily Content olarak tanıtan bu grup sıradan bir gerçek doğrulama platformu görünümündeydi. Bizdeki doğru yalan hesapları gibi düşünebilirsiniz. İsrail ordusunun söylemlerini destekleyen yüzlerce video, Filistin'i haksız gösterecek sahte görüntüler, soykırımı gizlemek için hazırlanan sahte programlar, fotoğraflar ve bunun gibi platformlar üzerinden yayınlandı. İsrail'de ve yurt dışında influencerlar ise doğrudan ordu tarafından dikte edilen mesajları güçlendirmek için görevlendirildi. Kasım başında bir YouTube kanalı, ardından bir Instagram hesabı açıldı. Bir yıl boyunca yüzlerce yoğun dezenformasyon içeren gönderi yayınlandı. Yahudi diasporasını hedef alan bu içerikler yüz binlerce takipçiye ulaştı ama hiçbir şey göründüğü gibi değildi. İsrail merkezli bağımsız bir araştırmacı gazetecilik platformu olan Ha-Makom'un soruşturması bu operasyonun içinden çıkan tanıklara ulaştığında tablo bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Bünyesinde görev yapmış askerleri anlattıkça sahte haber ağının anatomisi de şekillendi. Operasyonun mimarı İsrail ordusu bünyesindeki kampanya müdürüydü. O güne kadar dijital propaganda çalışmalarının merkezinde yer alan bu isim, doğrulama yalanlama platformunu yalnızca uluslararası kamuoyuna yönelik değil, aynı zamanda İsrail iç kamuoyunu da şekillendirmek amacıyla kurulduğunu anlatıyordu. Kursların müfredatında da geçtiği üzere operasyonun mantığı bir kapalı döngü üzerine kuruluydu. İstihbarat, hedef kitleler hakkında veri topluyor, etki kampanyaları bu verileri kullanarak dezenformasyon üretiyor, ardından istihbarat araçları bu mesajların ne kadar işe yaradığını ölçüyor ve kampanya buna göre güncelleniyordu. 7 Ekim'in ardından hızla bu yalan üretim mekanizmasına dahil edilen askerler içerik üretip paylaştıktan sonra görevden el çektirildi. Yerlerine yenileri geldi, bağlantılar koparıldı. Kasım 2023'te tüm ekip bir toplantıda materyalleri imha etmek kararı aldı. Sonra yeniden düzenlendi. Savunma Bakanlığı'nın Temmuz 2025 ihalesi işte bütün bu tabloya bakıldığında çok daha farklı bir anlam taşıyor. Algı operasyonları ve dezenformasyon için konvansiyonel ve dijital her alanda yapay zekayı da kullanarak sistematik ve yoğun çalışan İsrail ordusu 7 Ekim'den önceki süreçte de dezenformasyon ve algı operasyonları silahını çok etkili kullanıyordu. Çok şükür ki İsrail'in dezenformasyon için büyük sistemler kurduğu ve her gün yüzlerce yalan görüntü, video ve içerikle dünyaya farklı bir hikaye anlatmaya çalıştığı günlerde Türkiye olarak bizler de Gazze'deki soykırımı ve tüm gerçekleri anlatmak için mücadele ediyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusundaki güçlü iradesiyle dezenformasyonla mücadele merkezi olarak her gün onlarca İsrail yalanını ifşa ediyor, birçok dilde yayınlıyor ve uluslararası kamuoyuna gerçekleri iletiyorduk. İsrail'in resmi hesapları da dahil olmak üzere etki hesaplarının yaydıkları algı operasyonlarıyla eş zamanlı mücadele ediyorduk ki halen de bu mücadele devam ediyor demiş İdris Kardeş Habertürk'teki yazısında değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Geçelim Milliyet gazetesine. Hak Kocal şöyle bir soru sormuş. İsrail'in nükleer silahı var mı diye. Tabii ki var. Amerikan Kongresi'nin Dışişleri Komitesi'nin geçen hafta oturumunda birçok garip konularda konuşmalar oldu. Başkan Trump'ın bakanlarına ucuz ayakkabılar hediye etmesi gibi. Bunların belki de en garibi San Antonio milletvekili Joaquin Castro ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki soru cevaptı. Milletvekili Castro bakana İran-İsrail savaşının bölgedeki Amerikan askerleri açısından taşıdığı riskleri sordu. Bu çerçevede İsrail'in açıklanmamış nükleer cephaneleri hakkında bilgi vermesini istedi. Castro, bu soruyu bakana mektupla da sorduğun ama bize değil İsrail'e sor diye bir cevap aldığını hatırlattı. Bu çok garip. Kongre üyesi kendi ülkesinin bakanına bir soru soruyor, bakan yabancı bir ülkeye sorulmasını öneriyor. Rubio garip cevaplarını sürdürdü. Dünyanın büyük çoğunluğu İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğuna inanıyor. Biz ABD hükümeti olarak bu konuda birçok sebepten dolayı bilgi vermiyoruz. Doğru ya da yanlış diye onaylamıyor ya da yalanlamıyoruz diyor. Ancak Castro'nun ısrarı üzerine Rubio kapalı bir oturumda ve verilecek bilgiler gizli kalmak şartıyla konuşabiliriz dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu kadar gizli saklı bilgiler gibi sunduğuna bakıp da İsrail'in elindeki nükleer silahlar konusunun esrarengiz bir mesele olduğunu sanmamak gerekir. Ortada biri Amerikalı, diğeri İsrailli yazara ait iki kitap, yüzlerce inceleme, makale,

0: Ve röportaj var. Kitaplardan biri, şimdi 89 yaşında olan araştırmacı gazeteci Seymour Hersh'in onlarca ödül kazanan 1991 yılında yazdığı Samson Seçeneği, İsrail'in Nükleer Cephaneliği ve Amerikan Dış Politikası adlı kitap. İsrail'in nükleer silah programının tarihini ve bunun İsrail-Amerikan ilişkileri üzerindeki etkilerini anlatıyor. Hersh 1969'da Vietnam Savaşı sırasında My Lai katliamını ve örtbas edilmesini ortaya çıkarmasıyla tanındı. 1970'lerde Watergate skandalının ABD'nin Kamboçya'yı gizlice bombalamasını ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın iç istihbarat programı olduğunu ortaya çıkardı. Hersh, dünyanın İsrail'in nükleer silahları ile ilgili gerçekleri İsrailli Mordechai Vanunu'nun itiraflarıyla öğrendiğini, 1986'da Mossad'ın Vanunu'yu kaçırıp İsrail'e götürdüğünü anlattığı kitabında, İsrail'in kurucu başbakanı Ben Gurion'un ABD başkanı, dönemin başkanı Kennedy'den nükleer yardım istediğini ancak alamadığını, bunun üzerine Jonathan Pollard isimli teknisyenin ve İsrailli ajanların Amerika'dan nükleer reaktör yapmak için gerekli teçhizatı ve uranyumu çaldıklarını yazdı. İsrail'in elinde son tahlilde 90 ile 400 arasında olduğu tahmin edilen bomba var, nükleer silah var. İsrail'in bunları, bombaları, uçak fırlatma rampası ve denizaltılar yoluyla kıtalar arası menzilli balistik füzelerle atabileceği, İngiliz Parlamentosu Araştırma Servisi'nin 2025 tarihli raporunda yer alıyor. İsrail, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına hiçbir zaman da imza atmadı. Başka bir deyişle, Marco Rubio ne kadar gizlese de ABD'nin müttefiki İsrail, uluslararası hukuka aykırı bir nükleer güç. Belki de bu nedenle Rubio, herkesin bildiğini kendi parlamentosundan bile gizlemeye çalışıyor, demiş Hakkı Öcal Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçtiğimiz günlerde değerli dinleyenler, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi bir dua etti. Bu dua, herkesin amin diyeceği, tabii Müslümanların amin diyeceği bir duaydı. Ve buna cevap da İsrail'den geldi. Yakup Köse Star gazetesinde Bakan Çiftçi'nin duası ve bedeli ödenecek hayal başlığıyla bu konuyu yazmış. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafta sonu bir dönem valilik görevini icra ettiği Çorum'da AK Parti İl Başkanlığı Danışma toplantısına iştirak etti. Orada ki konuşmasında Kudüs vurgusu ve her Müslümanın ruhunun derinliklerinde yaşattığı o ulvi duyguyu heyecanlandırdı. Bakan Çiftçi konuşmasında bir duasını dile getirdi. Benim valiyken Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana, bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Bu duaya amin denilmeyecek de ne denilecek, değil mi? Bakanın bu duasına bizler amin diyoruz ama bazılar için bu duanın kabulü sonları anlamına geleceğinden zıplamaya başladılar. Zıplayanlara gelmeden önce Bakan Çiftçi'nin duasının yer aldığı konuşmanın ilgili bölümünü iktibas edeyim. Daha yolumuz uzun, diyor bakan. İnşallah göklerde kızıl elmayı da göreceğiz. Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Malum burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 senede orada görev yaptım. Niyazım şuydu: Rabbim bir gün bana, bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi küresel bir lider var. Bakan Çiftçi her Müslümanın gönlünden geçenleri dile getirdiği konuşmayla hedefi 12'den vurdu. Ses terör devletinden geldi. Terör devleti İsrail'in savunma bakanı Katz sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla hezeyanlarını yazdı. Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden ve tehditler savuran Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum, diyor. Kudüs Konstantinopolis değildir ve İsrail devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir. İsrail her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir. Kudüs 3000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek böyle olmaya devam edecek. Siz ve Erdoğan'ın hayalini kurduğu Osmanlı İmparatorluğu ise çökmüştür, bir daha da asla geri dönmeyecek. Ne yazık ki Türkiye'yi modern devlete dönüştürmek çalışan Atatürk'ün mirasından hiçbir ders çıkarmadınız. Aksine Türkiye'yi yeniden karanlık ve geri kalmış bir döneme sürüklemek için çalışıyorsunuz. Evet, böyle yazmış. Terör unsuru İsrail Katz'ın yazdıkları İçişleri Bakanı Mustafa

0: Beşiktaş çiftçi için bir şeref madalyasıdır. Biliyoruz ki Filistin terörden temizlenecek. Bu çıfıtlardan arındırılmış Kudüs'ten dünyaya barış yayılacaktır. Terör unsuru kalksın, Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden diyor ya, evet bizlerin hayali öyle bir hayal ki cihana bedel. Bedel ödemeye de ödetmeye de hazırız demiş Yakup Köse Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Nasuhi Güngör Habertürk'te demiş ki ABD İsrail'i terk mi diyor? İran dün gece yeniden İsrail'e füzeler yolladı. İran tarafı özellikle Lübnan hattında İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini ifade ederek bu füzelerin uyarı amaçlı olduğunu ancak devamında geleceğini ifade etti. Trump'tan gelen açıklamalarda dikkat çekici. İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın. Çok yaklaşmıştık anlaşmanın önümüzdeki pazartesi, salı veya çarşamba imzalanacağını söylerdim ve şimdi bunlar oluyor dedi. Buraya kadar olan bölüm güncel olarak akıp gidecek. Ancak son dönemin en canlı tartışmalarından biri ABD-İsrail ilişkileri. Belki yakın geleceği daha iyi anlamak için buraya bakmak gerekiyor. Soru şu, ABD ve İsrail arasında yakın tarihte başlayan görüş ayrılıkları ilişkilerde yeni bir döneme mi işaret ediyor? İsrail'in Trump yönetimini savaşı sürüklediği tezi hala tartışılıyor. Şurası bir gerçek, özellikle 1970'ler itibariyle İsrail, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli müttefiki haline geldi. O dönem sonrasında İsrail yönetimi Amerikan yönetiminden büyük yardımlar aldı. Askeri işbirliği sürekli güncellendi ve yeni boyutlar kazandı. 2000'li yıllardan itibaren İsrail saldırganlığı ve işgalciliği bu destek etrafında daha da fütursuz hale geldi. Gazze'deki katliam da bunun son örneği. İşlerin seyri durup dururken değişmedi elbette. Öncelikle ABD-İsrail ortaklığının İran'a karşı başlattığı saldırıların beklenen sonuçları alamamasının altını çizmek gerekiyor. İkinci döneminin ana politikasını savaşları bitirmek ve ülkesini bu savaşların yükünü ülkesinin üzerinden almak olarak tanımlayan Trump, İran savaşı ile birlikte uğradıkları ağır itibar kaybının elbette farkında. Hatırlayalım, Tahran yönetiminin savaşı belirlediği hedef ve stratejiler üzerinden küresel maliyetlere dönüştürmesi, körfez hattında ortaya çıkan durum, nihayetinde Hürmüz kartının dünyanın adeta boğazını sıkar hale gelmesi. Nitekim Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan girişimleriyle başlayan masa kurma çabalarının gelinen noktada doğrudan müzakereye dönüştüğünü görmekteyiz. Gayet açık. Amerikan yönetimi İran'da yeni bir denge kurmak istiyor. Muhatabının kendi içinde yaşadığı dönüşümün ve değişimin de bu arayışa uygun olduğunu görüyor. Lübnan üzerinden ortaya çıkan yeni gerilim aslında ABD ve İsrail arasındaki ilişkilerde temel bir ayrım olarak görülebilir. 7 Ekim sonrasında istihbarattan savunma hattına kadar pek çok boyutta itibar kaybeden Tel Aviv yönetimi bunu Gazze'ye yönelik katliamlar ve Batı Şeria'daki işgalciliğini genişletmekle örtmeyi başaramadı. Dahası benzer bir durumu hem 2025'teki Haziran Savaşı'nda hem de 28 Şubat'taki yeni saldırı sonrasında yaşadı. Bir konuyu tekrar vurgulamak istiyorum. Son yazımda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi, aynı zamanda Türkiye Büyükelçisi olan Tom Barak'ın yeni dönemdeki rolünün artacağına işaret etmiştim. Mesela Tom Barak, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istiyor. Silah kullanma tekelinin Lübnan devletinde olmasını istiyor. Hatta Hizbullah'ın İran tarafından desteklenmesini bölgesel istikrarsızlığın kaynağı olarak görüyor. Ancak bunlar üzerinden ortaya koyduğu öneriler bir savaş ya da saldırı değil. Hizbullah'a karşı yeni bir iç savaş istemiyor. Askeri çözümü öne çıkarmıyor. Hatta Hizbullah'ın Lübnan siyasetindeki ağırlığını kabul ediyor. İsrail tarafından ağır eleştirilere uğraması için bunlar yeterli zaten demiş Nasuhi Güngör Habertürk'teki köşesinde. Ve ara vakti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından Semerkant Radyo'da son baskı devam ediyoruz değerli dinleyenler. Star gazetesinden Bekir Hazar, Kazanan Türkiye başlığıyla şöyle demiş. Mason localarında konferanslar veren bir ekonomist önceki gün beni aradı. Çok ilginç bir cümle kurdu. Dünyada Siyonistler arasında çatışma ve gerilim yaşanıyor dedi. Bunun işaretlerini de görüyorduk nitekim. Uzun zamandır ABD'deki Siyonist medya İsrail ve Başbakan Netanyahu aleyhine uzun eleştirilerde bulunuyor. Netanyahu'nun görevden ayrılması çağrıları bile yapıldı. Haber analistlerinde Gazze'deki operasyonların yalnızca güvenlik gerekçeleriyle değil, Netanyahu'nun koalisyonunu ayakta tutma ihtiyacıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Netanyahu'nun yargının yetkilerini azaltmaya yönelik reform girişimi hem ABD medyasında hem İsrail içinde yoğun eleştiri aldı. Reformun İsrail toplumunda derin kutuplaşma oluşturduğu ve güvenlik kurumlarının olumsuz etkilendiği savunuldu. Siyonizm destekçisi The New York Times, Said Taimon adlı gözaltı merkezine ilişkin kapsamlı bir araştırma yayımladı. Gazetede eski Filistinli tutukluların, İsrailli askerlerin ve sağlık personelinin ifadelerine yer verildi. Dayak, ağır kötü muamele ve cinsel şiddet iddiaları aktarıldı. Siyonist The Washington Post'ta Said Taimon'daki koşullar hakkında haberler yayımladı. Gazetede eski tutukluların ve insan hakları kuruluşlarının işkence, ağır kötü muamele ve ölümlerle ilgili iddialarına yer verildi. Siyonist CNN ise İsrailli muhbirlerin ifadelerine dayanan bir araştırmada Filistinli tutukluların sistematik kötü muameleye maruz kaldığı iddialarını yayınladı. Siyonistler arasındaki çatlaklar ve kavgada bu haberlerle ayyuka çıktı. Washington Post'un Mayıs 2024 tarihli haberinde İsrail'in muhaliflerin ve bazı hükümet üyelerinin Netanyahu'yu siyasi geleceğini korumak adına savaş kararları

almakla suçladıkları aktarıldı. 2025'te New York Times'ın çok ses getiren uzun araştırma dosyalarından biri kamuoyunda şu başlıklarla anıldı. Netanyahu Gazze Savaşı'nı iktidarda kalmak için mi uzattı? Başkan Trump İran Savaşı ile ilgili önceki gün görüştüğü Netanyahu'ya "Sen deli misin? Bütün dünya senden nefret ediyor." şeklindeki sert sözleri boşuna sızdırılmadı.

0: yaşıyorlar, diyor Bekir Hazar Takvim Gazetesi'nde değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Geçelim Melih Altınok. Sabah gazetesinde şöyle yazmış: Eddie Rama'nın İsrail'le dansı. Arnavutluğun ıssız sazan adası komünist dönemin askeri gölgesinden sıyrılıp küresel lüksün parıltısına teslim oluyor. Ivanka Trump'ın ayakkabısız gezerken keşfettik dediği ada ve çevresindeki korunaklı lagünlerde Jared Kushner'ın fonuyla milyarlarca dolarlık otel, villa ve marina projesi planlanıyor. Flamingoların, deniz kaplumbağalarının ve göçmen kuşlarının yuvası olan bu bölge artık yeni Epstein adası ve yeni İsrail diye anılıyor. Tiran sokakları her akşam Arnavutluk satılık değil sloganlarıyla inliyor. Dördüncü kez seçilen Başbakan Eddie Rama'nın istifası isteniyor. Rama projeyi iş turizm kalkınma diye savunuyor ve eğer Jared olmasaydı umurlarında bile olmazdı diyor. Ancak halkın öfkesi çok daha derin. Eddie Rama'nın yıllardır süren İsrail yakınlığı burada patlıyor. Kudüs'te büyükelçilik açılması, Netanyahu ile kucaklaşmalar, Gazze politikası ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kendisine verilen en yüksek sivil nişan. Eddie Rama İsrail'e dans ederken Arnavutların damarına bastığını görmezden geliyor. Bu tepkileri hibrit savaş olarak etiketliyor. Ona göre Yunanistan'ın başını çektiği bölgesel rakipler Arnavutluğun turizmdeki yükselişini kıskanıyor ve dezenformasyon yürütüyor. Meydanlarda Dubai olmayacağız diye haykıranlar için mesele egemenlik kaybı. Yoksul bir Balkan ülkesine stratejik bir adanın güçlü yabancılara verilmesi, toprağın ve geleceğin yabancı ellere gitmesi hissi yaratıyor. Bu ada küçük bir ülkenin küresel oyundaki aziyetini gözler önüne seriyor. Proje yürürse Sazan, Kushner'ın adası olacak. Durursa Rama için siyasi bir deprem. Halkın kızgınlığı sadece inşaat değil, bu ülke kimin sorusunun isyanı, demiş Melih Altınok. Şimdi bu konuyla ilgili Star gazetesinden Mehmet Yalçın Yılmaz da şöyle yazıyor değerli dinleyenler. Arnavutluk satılık değildir. Evet, Arnavutların sokak gösterilerinde attığı slogan. Telefonum çaldı, demiş Mehmet Yalçın Yılmaz. Arayan yıllar önce emek verdiğim Arnavut bir öğrencim. Görüntülü aramada telefonu açar açmaz Tiran sokaklarından yükselen sesleri duydum. Ardından sokaktaki kalabalığı gördüm. Kalabalığın arasında eşi ve çocuklarıyla yürüyordu ve nefes nefeseydi. Bir yandan sloganlara eşlik ediyor ve bir yandan da konuşmaya çalışıyordu. Sesimizi duyun hocam, dedi. Arka planda binlerce kişinin aynı sloganı tekrar ettiğini duyuyordum. Arnavutça slogan atıyorlardı. Türkçesi Arnavutluk satılık değildir. Son aylarda Arnavutluk'ta yaşanan gelişmeleri elbette takip ediyorum. Basına yansıyan haberlerden yabancı yatırım projeleri ve sokaktaki tepkiler ilk bakışta bir çevre veya turizm tartışması gibi görebilir. Ancak Balkanların tarihini bilenler için mesele bundan çok daha büyük. Çünkü Balkanlar her zamanki gibi gerilim hattındaki önemini koruyor. Bu coğrafya yüzyıllardır büyük güçlerin nüfuz mücadelelerinin kesişme noktalarından biri olmuştu. Osmanlı son döneminden itibaren Avrupa devletlerinin rekabetine sahne olmuş, Soğuk Savaş boyunca Doğu ve Batı bloklar arasında stratejik bir sınır hattına dönüşmüş, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ise yeniden uluslararası müdahalelerin odağında yer almıştı. Bugünse farklı aktörlerle benzer bir mücadele yeniden ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği yaşadığı güvenlik krizine rağmen genişleme çabasında. Doğu Avrupa ve Balkanlar hattından ucuz iş gücü transferi yaparak 1990 sonrası güçlü ekonomilere ulaşan kıta Avrupası pazarını genişletti ve neredeyse bölgenin tamamında otel zincirleri, araç kiralama şirketleri, market zincirleriyle perakende tüketiciyi de avucunun içine aldı. Arnavutluk 2014'ten beri aday ülke. 2020'de ise Avrupa Birliği'ne katılmak için müzakereler başladı, ancak katılım konusu henüz uzak. Kaldırımlarda yürüyenler Eddie Rama hapse sloganları atarken kendisini Avrupa Birliği fanatiği olarak tanımlayan Başbakan Eddie Rama, Euronews'e verdiği röportajda "Biz fanatiyiz, diğerleri gibi değiliz. Biz Avrupa Birliği inancının fanatikleriyiz," diyor. Arnavutluk'ta protestolar devam ederken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Batı Balkanlardaki ülkelerin geçmişin yüklerini aşarak geleceğe odaklanmaları gerektiğini söylüyor. Sırbistan ve Arnavutluk bu çerçevede Avrupa Birliği zirvesi öncesinde kademeli entegrasyon adı verilen yeni süreç bağlamında hareketlendi.

0: Avrupa güvenlik mimarisinin tartışıldığı bu süreçte Belgrad'dan gelen NATO açıklamaları ve Tiran'daki Avrupa Birliği fanatikliği gerilimin arka planını bize gösteriyor, diyor. Evet, Arnavutluk'ta garip şeyler oluyor. Daha önce de yanlış hatırlamıyorsam bir Bektaşi devleti kurma girişimleri vardı. Bu konuyu belki bir gün tekrar konuşuruz. Zaten herhalde yakında o konuda yeniden gündeme gelebilir.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Özay Şendir'in yazısı şöyle Milliyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler. Finansmanın aşağı ve geçmiş ayağı. Yargı siyasetin finansmanına dair soruşturmalarda yukarıya doğru çıkıyor. Temiz siyaset adına mutlaka geçmişe ve aşağıya doğru da bakmak lazım. Mesela bugün ekranlarda en fazla temiz siyaset diye bağıranların ve tüm hayatı CHP'de geçmiş olanların siyasete başladıkları zamanki servetleriyle, şimdiki servetleri haklarında yapılmış suç duyuruları, CİMER başvuruları gözden geçirilmeli. Bağdat Caddesi'nde lüks bir kafede kurulduğu söylenen milletvekili pazarına dair iddialar üzerinden çok zaman geçmiş olsa bile yine araştırılmalı. Sonuçta 2018 ve 2023'te ön seçimden büyük oranda vazgeçilmiş olmasından faydalananlar oldu mu? Bunların partideki yetkileri neydi? Bunlara bakmak lazım. Mesela Özkan Yalım 2018'de milletvekili aday listesinde Uşak'ta 3. sıradan 1. sıraya yükselmesi işi mutlaka sorgulanmalı. Bir kafede partiden iki yöneticiyle gece yarısı buluşması, çanta içerisinde para teslim edildiği iddiaları o zaman çok konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı dönemine dair başka iddialar da var. Bizzat partinin İlhan Cihaner'in başkanlığında oluşturduğu komisyonun belediyelerde tespit ettikleri yolsuzluklara karşı genel merkezin kulağının üzerine yatması da var. Geçmişe dönmek kadar aşağıya doğru da gitmek lazım. Antalya'da savcılık iş insanlarından ifadeler aldı. İhale kazanmak için ödenen paralar kayıt altına geçti. Bir de Gökhan Böceğin topladığını söylediği paralar var. Bunları kim verdi? Karşılığında belediyeden ne aldı? Bunların da mutlaka sorgulanması lazım. CHP Baykal döneminden beri Türkiye'nin rantı en yüksek il ve ilçelerinde belediye başkanlıkları kazanıyor. Garanti milletvekilleri çıkarıyor. Siyasetin finansmanında sorunları çözmek için kesinlikle ilk düğme kadar gidilmesi gerekiyor, demiş Özay Şendir Milliyet'teki köşesinde. Geçelim Milliyet'ten Hürriyet'e. Abdülkadir Selvi. Özgür Özel'den Macron ve Tsipras çıkarma planı. Solun Macron hayali bitmiyor. Daha önce Ekrem İmamoğlu'ndan Macron çıkarmaya çalıştılar, olmadı. Bu kez de Özgür Özel'den bir Macron ya da Yunanistan'da olduğu gibi bir Tsipras çıkarmaya çalışıyorlar. Macron da Tsipras da partilerinden ayrılıp yeni parti kurarak başarılı olmuş siyasetçiler. Küreselciler hiçbir zaman yerli ve milli bir ismi örnek almadı. Akıllar hep Macron ya da Tsipras'ta kaldı. Örneğin kara olan çıksın ikinci Ecevit olsun diyemediler. Ekrem İmamoğlu Macron güzellemelerine prim vermedi. Öncelikle CHP'yi ele geçirip sonra Cumhurbaşkanı olma hesabı yaptı. CHP ayağında başarılı oldu. Pavyon köşelerinde yapılan delege pazarlıkları sonucunda Kılıçdaroğlu'nu devirip Özgür Özel'i CHP Genel Başkanı yaptı. Sıra Cumhurbaşkanlığına gelmişti. İmamoğlu'nun ekibi iş adamlarından geleceğin Cumhurbaşkanı'na yatırım yap diye para tahsil ediyordu. İmamoğlu'nun bir numaralı adamı Fatih Keleş, az kaldı Ekrem Baba Cumhurbaşkanı oluyor, memleketin bütün muslukları bize akacak demişti. CHP'ye mutlak butlan kararı ile birlikte Özgür Özel'in ayrı parti kuracağı ortaya çıkınca Macron ve Tsipras hayalleri de yeniden depreşti. Bunun için eskiden uygulanan ama sonuç vermeyen modeller yine devreye sokuldu. Özgür Özel yeni parti kurduğu takdirde CHP'nin baraj altında kalacağı, yeni partinin ise %33 ile başlayıp %49'a kadar tırmanacağı yönündeki anketler hemen devreye sokuldu. Özgür Özel de buna inanmış olmalı ki biz yokuz desek %5, %3'ün altında oy alabilir bunlar diye konuştu. Özgür Özel hala CHP'nin grup başkanı. 18 gün önce CHP'nin genel başkanıydı. Yargıda mutlak butlan kararını bozarsa yeniden CHP'nin genel başkanı olacak. Hem yeniden CHP genel başkanı olmak için mücadele edeceksin, hem biz olmasak CHP %3'e düşer diyeceksin. Özgür Bey, sen CHP'den büyük müsün? CHP Özgür Özel'den de büyük. Özgür Özel parti kurduğunda ilk seçimde iktidar olacağına dönük anketler bundan sonra da artacaktır. Çünkü CHP'nin bölünmesi

0: Kendisini ve Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ekibinin yeni parti kurmasını kafalarına koymuşlar. Özel'in yeni parti kurması için anketler yoluyla gaz verenler İstanbul merkezli küresel bağlantıları da olan bir yapı. Daha önce aslında başka isimler için denemişlerdi. 1995 seçimlerinde %0.48 oy aldı. Neden bahsediyoruz? Cem Boyner'i denediler. Ama aynı yapı bu kez Özgür Özel ve İmamoğlu'na gaz veriyor. Gerçi kimsenin gaz vermesine gerek yok. Çünkü İmamoğlu ve Özel yeni parti kurmak için zaten çalışmalara başladılar. Özgür Özel'in yeni Macron ya da Tsipras rolüne ısındığı anlaşılıyor. Islak gömlekle Toma üzerinden poz vermek gibi, demiş Abdülkadir Selvi Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim akşam gazetesinden Tarkan Zengin'in yazısına. Yapay zeka elimizden işimizi mi alacak? Herhalde son haftalarda, son aylarda en çok konuşulan konulardan birisi. Yapay zeka ve hayatımıza getirdikleri ya da götürdükleri. Yapay zeka hayatın her alanını etkilediği gibi çalışma hayatında da önemli etkileri olacağı tahmin ediliyor. Dünya Çalışma Örgütü ILO'nun bir seçim anı. İnsana yakışır iş koşulları için yapay zekadan yararlanmak başlıklı raporunda önemli tespitler yer alıyor. Geçmişte de üretimde makineleşmenin ve otomasyonun iş gücüne olan ihtiyacı azaltacağı tartışılmıştı. Sonuçta makineleşme ve otomasyonun iş gücüne ihtiyacı azalttı ancak yeni işleri ortaya çıkardığı görülmüştü. Yapay zekanın da bazı işleri ortadan kaldıracağı ancak yeni işleri ortaya çıkaracağı öngörülüyor. ILO başta olmak üzere bazı kurumların raporlarında yapay zekanın 2025-2030 döneminde iş gücü piyasalarında toplam işlerin %22'sini etkileyeceği öngörülüyor. Bu kapsamda yapay zeka nedeniyle mevcut istihdamın %14'üne denk gelen 170 milyon yeni iş oluşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yapay zekanın mevcut istihdamın %8'ine denk gelen 92 milyon mevcut işi de ortadan kaldırması öngörülüyor. Üretim sistemlerindeki büyük değişiklikler bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni meslekler ortaya çıkarıyor. Üretim sistemlerindeki büyük değişimler sadece iş gücünü değil aynı zamanda sendikal hakları, toplu pazarlık sistemlerini, iş ve sosyal güvenlik hukukunu da etkiliyor. Kritik konulardan biri de yapay zeka merkezli bir çalışma hayatının insani unsurları dışlama riski. Bu durum çalışma barışının bozulmasına neden olabilir. Yapay zekayı önceki büyük değişimlerden farklı kılan faktör, kalifiye ve yüksek beceri gerektiren işleri de etkilemesi. Önceki büyük değişimler sadece rutin işler etkilemişti. Yapay zekanın meslekleri nasıl etkilediğine ilişkin olarak ILO, yapay zeka maruziyet endeksini geliştirmiştir. Bu endekse göre meslekler, yapay zekaya maruz kalan ve kalmayan şeklinde iki başlıkta ele alınıyor. Dünyada toplam istihdamın yaklaşık olarak %25'i risk kategorisine giriyor. Yapay zeka yeni fırsatlar sunduğu gibi yeni riskler de taşıyor. İşe alım, işten çıkarma, performans ve ücretlendirme gibi hususlarda yapay zekadan yararlanma insani unsurları dışlayıcı etki oluşturabilir. Yapay zeka çalışanların performans ölçümlerini daha sıkı bir biçimde kontrol etme imkanı veriyor. Bu durum çalışanlar üzerinde sürekli takip edilme ve gözetlenme baskısı oluşturacaktır. Sürekli gözetlenme duygusu çalışanları başta psikolojik olarak çeşitli açılardan da olumsuz etkileyecek diyor Tarkan Zengin akşam gazetesinde kalem aldığı yazısında. Son bir yazıyla veda edelim değerli dinleyenler. Zamanımız da azaldı. Yeni Şafak gazetesinden Aydın Ünal yazmış. Fakirlik küfür olayı yazdı. Hazreti Ömer ve Hazreti Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Fakirlik neredeyse küfür olacaktı. Fakirlik insanın kolunu kanadını kırar, onunla kalmaz, gururunu kırar, asaletini yok eder. Sonra imanını tehdit eder. Allah korusun isyana kadar götürebilir. Fakirlik neresidir, zenginlik nerede başlar? Değişik zamanlarda değişik kriterler belirlendi. Örneğin Birleşmiş Milletler yakın zamanlara kadar 1 doların altında günlük harcama yapabilenleri sefalet sınırının altında kabul ediyordu. Şimdi bu seviye 3 dolar oldu. Çeşitli STK ve sendikalar aylık kriter açıklıyorlar. Türk İş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını en son 35 bin lira olarak açıkladı. 4 kişilik aile.

yoksulluk sınırı ise 114.576 lira. Örneğin zenginliğin kriteri zekat verebilecek seviyede olabilmek. Yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olmak. Kabaca evi, arabası, bir yıllık maişeti olan kişi zengin sayıldı. Sorun şurada. Modern ve kapitalist zamanlarda fakirliğin ve zenginliğin sınırları tamamen flu hale geldi. Tatminsizlik, manevi açlık, hırs, doymazlık, bitmeyen iştiha çok zenginin bile kendisine fakir hissetmesine yol açtı. Çöpten ekmek artığı toplayan da fakir, sofrasında her sabah kuş sütü olmayan da fakir. Belediye otobüsüne mahkum olan da fakir, 50 milyon değerinde araba alamayan da fakir. Bir otobüs bileti bulamadığı için işinden evine yürüyerek giden de fakir, Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektiremeyen de. Köyüne gidecek parayı denkleştiremeyen de fakir, tatilini Maldivler'de geçiremeyen de fakir. Telefonla kontör almakta zorlanan da fakir, her yıl telefonunu bir üst modelle değiştiremeyen de kendini fakir hissediyor. Gerçek fakire aile, toplum, devlet öyle ya da böyle az ya da çok sahip çıkıyor, elinden tutuyor, ayakta kalmasını sağlıyor. Ama tatminsiz fakire, ruhu bir türlü doymayan fakire deva bulunmuyor. İşte o fakir çözülüyor, çürüyor. Asaletini, gururunu, ilkelerini, ahlakını, değerlerini, en sonunda da inancını, imanını terk ediyor. Artık herkesin elinde bir kamera var. O kamera, ruhu doyumsuz fakirleri kısa yoldan çok zengin olma umudu ve hırsıyla birer soytarıya, şarlatana, edep, ahlak, iman sınırı tanımayan birer sefile dönüştürüyor. Tarih boyunca soytarılar, şarlatanlar, şaklabanlar, insanları eğlendirmek için kalabalıklar önünde şov yapanlar, düşkün, kronik fakirler ya da mülkiyet hakkı olmayan kölelerdi. İnsanları eğlendirmek, güldürmek, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak alt tabakanın mesleğiydi. Örneğin köleler yarı çıplak gezerdi. Özgür insanlarsa örtünürdü. Şimdi ruh açlığı arttıkça özgürlük terk ediliyor ve özgür insanlara mahsus asalet, gurur, şeref, edep, ahlak, iman gibi değerler tek tek ayaklar altına alınıyor. Kameranın önüne geçen soytarılık, şaklabanlık, edepsizlik ve çıplaklıkla sınıf atlamaya, zengin olmaya, o doyumsuz fakirliğini tatmin etmeye çalışıyor. İşin kötüsü, sınırlar ortadan kalktıkça daha fazla insan, çocuk, genç bu bataklığa, bu karanlığa doğru sürükleniyor. Aramızdaki fakirleri dayanışmayla, zekatla, sadakayla, doğru ekonomi politikalarıyla bir şekilde ayakta tutarız. Yanımızda tutarız da ruhu aç, tatmin olmayan, doymayan ve öylece fakirleştikçe fakirleşen, köleleştikçe köleleşen zavallıları ne yapacağız? Bu sefillerin arkasına takılanları daha da fakirleşmekten ve köleleşmekten nasıl koruyacağız? Fakirin imanını biiznillah koruruz. Fakirliği hiç geçmeyen tatminsizlere karşı asıl tedbir almak zorundayız. İpin ucu kaçarsa sefil soytarıların ya da internet fenomenlerinin kendileri gibi toplumu da fakirleştirip köleleştireceklerine hiç şüphe yok. Fakiri doyuralım, ruhu fakirin de ruh hastalığına deva bulalım ki millet olarak tümden fakirleşmeyelim, köleleşmeyelim demiş Aydın Ünal Yeni Şafak'ta değerli dinleyenler. Bu yazıyla da veda edelim güne. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.